0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mahkeme CHP'ye 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerini iadesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Altınoluk Mahallesi'nde projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay

0: mimari projemizde. Koca Sinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
1: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Koca Sinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
0: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
2: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
0: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
3: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
0: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
4: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, büyükşehirimizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Koca Sinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
0: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset, çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melikgazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
5: Emekliye nadir vereceksiniz. Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
0: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
7: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mahkeme CHP'ye 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerinin iadesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu,

0: veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Altınoluk Mahallesi'nde projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemizde de. Koca Sinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
1: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Koca Sinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
0: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
2: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
0: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
3: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
0: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
4: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, Büyükşehir'imizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Koca Sinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de bu söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
0: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset, çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melikgazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
5: Emekliye nadir vereceksiniz. Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
0: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i

0: tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken, kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
4: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağım ıslatıyor sevgilim, yanağım ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mahkeme CHP'ye 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerinin iadesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Altınoluk Mahallesi'nde projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemiz dedi. Koca Sinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Koca Sinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
1: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
3: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
1: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
4: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
1: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
5: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavuz

0: Aydın Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, Büyükşehir'imizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Koca Sinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
1: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melik Gazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset, çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melik Gazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
2: Emekliye nadir vereceksiniz. Asgari ücretliye ne verin? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ettik. Biz bunu daha öncesinden ne yaptık? Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
1: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mahkeme CHP'ye 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerini iadesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Altınoluk Mahallesi'nde projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemizde de. Koca Sinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Koca Sinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
1: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
3: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
1: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
4: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha

0: Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, Büyükşehir'imizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Koca Sinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
1: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset, çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir, dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melikgazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
2: Emekliye nereden vereceksiniz? Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
1: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mahkeme CHP'ye 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerinin iadesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Altınoluk Mahallesi'nde projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemiz dedi. Koca Sinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Koca Sinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
1: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
3: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
1: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
4: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
1: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
5: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, Büyükşehir'imizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Koca Sinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
1: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melik Gazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset, çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir, dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melik Gazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
6: Emekliye nadir vereceksiniz. Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
1: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
7: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
8: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mahkeme CHP'ye 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerinin iadesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Altınoluk Mahallesi'nde projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemiz dedi. Koca Sinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Koca Sinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
1: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
3: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
1: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
4: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
1: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
5: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii Özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, Büyükşehir'imizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Koca Sinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
1: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melik Gazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset, çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir, dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melik Gazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
6: Emekliye nereden vereceksiniz? Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
1: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
7: 22 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1176, Selahaddin Eyyubi'ye Halep'te suikast girişimi gerçekleşti. 1766, 1766 Büyük İstanbul depremi meydana geldi. Çin'in Xining vilayetinde deprem meydana geldi, yaklaşık 200 bin kişi öldü. 1932, Ağrı Dağı ayaklanmasına katılan 34 kişi hakkında idam kararı verildi. 1942, Meksika, II. Dünya Savaşı'nda müttefiklere katıldı. 1950, İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesiyle Celal Bayar Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi. 1960, Büyük Şili depreminde Richter ölçeğine göre 9,5 büyüklüğündeki depremde 4000 ila 5000 arasında insan hayatını kaybetti. Bu deprem bugüne kadar ölçülmüş en şiddetli deprem oldu. 1963, AC Milan Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. 1972, İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom bir apartman dairesinde öldürülmüş olarak bulundu. Elrom, 17 Mayıs 1971'de kısa adı THKPC olan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi üyelerince kaçırılmıştı. 1987, 216 sanıklı MHP davası sonuçlandı. 52 kişiyi öldürdükleri, 29 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlenen sanıklardan 11'i idam, ikisi ömür boyu, 16'sı 36'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1988, Galatasaraylı futbolcu Tanju Çolak, ligde attığı 39 golle Metin Oktay'ın 38 gollük rekorunu kırdı. 1990, Kuzey ve Güney Yemen birleşti. 1990, Microsoft, Windows 3.0 işletim sistemini piyasaya sürdü. 1991, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu. 1995, gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan Rıdvan Karakoç'un cesedi Beykoz Ormanları'nda bulundu. 2007, Ankara Ulus'ta meydana gelen bombalı intihar saldırısı sonucu 5 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. 2010, CHP 33. olağan kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu, 1246 delegenin imzasıyla CHP Genel Başkanlığı'na resmen aday gösterildi. 2010, Dubai'den gelen Hindistan Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Karnataka eyaletindeki Mangalore Havaalanı'na inişe geçtiği sırada pisti ıskalayarak vadiye düştü, uçaktaki 166 kişiden sadece 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 22 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mahkeme CHP'ye 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerinin iadesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kuruldu.

0: ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Altınoluk Mahallesi'nde projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemiz dedi. Kocasinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
1: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Kocasinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
0: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
2: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
0: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
3: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
0: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
4: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, Büyükşehir'imizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Kocasinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
0: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melikgazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
5: Emekliye nereden vereceksiniz? Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinde ne yaptık? Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
0: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmeler de bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
7: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
8: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
6: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
9: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
10: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
7: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
9: Evet.
7: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilgördük.
9: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
7: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
8: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
7: Benim param o da benim.
8: O da benim.
7: Senin param o da benim.
8: O da benim.
7: Benim param benim.
8: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
7: 2011.
8: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
7: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
8: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
7: Tamam.
8: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
7: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
6: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
7: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'dan, bölgenin tek haber radyosundan ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programı Yol Açık'tan hepinize selamlar olsun efendim. Bugün 22 Mayıs bayram öncesi, resmi tatil öncesi şu an itibariyle neredeyse son yayını gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve memlekette et canı yiyor, her şey birbirine girmiş durumda. Biz Amerika-İsrail Savaşı'nın olacak derken akşam saatlerindeki mutlak butlan kararı, daha doğrusu Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeniden yönetime dönme mahkeme kararı ve karışan siyasi dalga hepimizi yakinen ilgilendirecek ve bayramı çok da bayram gibi değil, daha çok tartışmaların odağında ve tartışmaları sakinleştireceğimiz alan olarak sergileyeceğiz gibi görünüyor. Konuşacağız efendim, her birini konuşacağız. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikteler. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın efendim.
9: Günaydın, hayırlı sabahlar.
7: İzninizle hemen bir para piyasasına bakalım çünkü bir dünyayı da gözlemek lazım. Ardından konuya doğru dönelim. An itibariyle dolar kuru 45.73, euro ise 53 lira 11 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Altın ons fiyatında 4528 dolarlık bir fiyat var. Brent petrolde ise 104 dolar 07 centlik fiyat. Söz konusu şu an itibariyle dünya piyasasında durum bu. Serbest piyasada altın ne alemde, hemen ona bakalım. Şurada bir yerde açmıştım. Kapanmış gitmiş. Hava durumundan hemen bahsetmeyeyim. Vallahi kapanmış. Arada ne yaptıysam bilmiyorum. Hava durumu hafta boyunca aynı efendim. Tabii salı günü itibariyle sıcaklıklar bir miktar daha düşüyor gibi görünüyor, haberiniz olsun. Serbest piyasada gram altın 6693 liradan, bir çeyrek altın ise 10.910 liradan şu an itibariyle İstanbul piyasasında satılıyor, görünüyor. Hava durumunu da söylediğimize göre önce hemen CHP ile başlayalım. Amerika'yı konuşacak vaktimiz var. CHP'de mutlak butlan kararı çıktı. Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi. Karar sonrası Borsa İstanbul Endeksinin gün içi düşüşü %6'yı, bankacılık endeksinin düşüşü %8'i aştı ve endeks için devre kesici uygulandı dün itibariyle. Ankara Bölge İdare Adli Mahkemesi BAM kararında şu ifadelere yer verildi. Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, parti meclis üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti meclisi Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görev üstlenmelerine, göreve iadelerine hayati ihtiyati tedbir kararının yeri için Yüksek Seçim Kurulu'na, Ankara İl Seçim Kurulu'na, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir dedi ve dün itibariyle bu tüm piyasayı alt üst etti. Günden bu. Neler oldu? Gece saatlerinde sokakta ve tüm hemen hemen Türkiye genelinde partilerin önünde birikmeler oldu. Bazı milletvekilleri biz Ankara'ya, evimize gidiyoruz dedi. Bazı milletvekilleri bir gün öncesinden Kılıçdaroğlu'nun tweetini paylaşmıştı, açıklamasını paylaşmıştı. Genel merkez biz buradayız, çıkmayacağız dedi. Neredeyse Özgür Özel böyle bir açıklama yaptı. Dün açıklama başlıkları ilginçti. Çıkmayacağız dedi. Ekonomik yaptırımlar dahil olmak üzere gücümüz neyse bunları kullanacağız dedi. Yapacağız da yapacağız dedi. Ve herkes de gözünü ağzını yüzünü kapattı. Ne olacak acaba CHP'de diye buna bakıyor. Gece saatlerinde Ümit Özdağ Özgür Özel'le görüşmek için CHP'ye gitti. Ümit Özdağ Türk halkı Kuzey Kore halkı değil, Türk halkı demokrasiye inanmış bir halk. Bu zor süreçte Sayın Genel Başkan'a ve bütün Cumhuriyet Halk Partililere desteğimizi beyan etmek için gecenin bir saatinde buradayız dediler. Özgür Özel 2023 seçimlerini kaybettik. O seçimlerin kaybında en büyük sorumluluk CHP'ydi. Bizim suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Tedbir kararı kaldırılmasını da içerecek şekilde itirazımızı Yargıtay'a yaptık. Yarın YSK'ya da başvuracağız. Ben 51 yaşındayım. 30 sene oturabilirim o koltukta demiş. Ama hemen şuradan yeniden geçeceğim. Çok özür diliyorum. Evet. Ama bu ülkenin 80 yaşına kadar muhalefet koltuğunun tadını çıkaran genel başkanlara ihtiyacı yok. Bu milletin sorunlarını çözecek bir genel başkana ihtiyacı var. Beni koltuktan kaldırmaya çalışıyorlar ve onlara söylüyorum, oturmayacağım koltuk mutlu, mesut, güvenli muhalefet liderliği koltuğudur. Konforlu Muhalefet Partisi genel başkanlığı koltuğunu reddediyorum demiş. CHP genel merkezini terk etmeyeceğim. İkinci bir parti seçeneği kapatma davasına bir tedbir, kiracılar gider, ev sahipleri kalır, baba ocağından ayrılmayı düşünmeyiz demiş. Ümit Bey'in geleceğinden, Ümit Özat'ın geleceğinden bahsetmiş. Siyasi tarihimizin enteresan ziyaretlerinden biri olacak demiş. Özgür Özel çok sayıda telefon geldi. Arayanlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu da var. Telefonla dönmedim. Dönüp de ne konuşacağım ki demiş. Küstüm demiş. Evet, değerlendirmeler alalım. Nasıl buldunuz dava sürecini? Ben sona bırakayım kendimi. Halil Bey'in biriktirdiği çoktur da Ahmet Bey'le başlayayım.
11: Dava süreci o kadar çok sürünlemeye kaldı ki. Yani bir saniye ben tepkiyorum.
7: Halil Bey lütfen. Ahmet Bey sessiz kalmış.
8: Reji de kendi sesini kendi kısmış. Kendi sesini açmamış.
7: Biri fişini çekmiş. Sana suikast var.
8: Evet, uzun zaman işte 38. Genel Kurul davasıyla birlikte bir takım iddialar vardı. İşte hile karıştırıldı, oyları satın alındı, rüşvet verildi. Yok işte bir takım işe alımlar, şunlar bunlar, her biri de vardı. Lütfü Savaş bu davaya açandı. Lütfü evet. Savaş da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Hep beraber göreceğiz. Bir sürü bunun bileşenleri var. Bir dünya başka unsurları var. CHP'nin kendi içerisinde var. Kılıçdaroğlu'nun bir gün öncesinde, dün bu karar çıkmadan bir gün öncesinde yaptığı, işte artık arınmamız lazım. İşte içimizde arsızlık, hırsızlık, rüşvet varsa arınmamız lazım açıklamaları var. Bir taraftan Özgür Özel, biz ormanın içinde, ben bir ağacım. Ağaç yanarsa tüm orman yanar diye üstü kapalı tehdit ve şantajları var. İşte sen de biraz önce söyledin, ekonomik olarak tüm yaptırımlar ne varsa bunları yapacağız, direneceğiz, çekmeyeceğiz gibi gibi gibi. Bunların süreçlerinin her birini göreceğiz. Ha, bir taraftan istinaf yolu açık. YSK'ya ve bir üst mahkemeye gidecekler. Sonuç ne olur hiçbirimiz bilmiyoruz. Umarız ki bir an önce sonuçlanır. Yani buradaki süreç doğal süreç, 6 ay mıdır, 1 yıl mıdır? Ama yaz tatiline girmeden önce, Haziran ayı içerisinde umarız ki hızlandırırlar ve bir an önce karar çıkar. Ya kesinleşir ya iptal edilir. Biz de hep beraber göreceğiz.
7: Ahmet Bey, mikrofonunuz geldiyse
12: birine... Evet, mikrofonum... Biri benim mikrofonumun fişini çekmiş. Kendi kendime.
8: Nasıl susturulamaz?
12: Valla ben dava süreci o kadar uzun sürünce hani sanki bu iş unuttuk gibi geldi bana. Ama mutlak butlan davası hani artık o iş kapandı, yeni seçim sürecine gidiyormuş gibi geldi. Bir anda ben şaşırdım açıkçası, yani ya da çok fazla CHP gündemini takip etmediğim için bana şey geldi. Yani bunun sonucunda CHP'nin toparlanması, yani seçim süreci yaklaşıyor yavaş yavaş, bu süreç içerisinde toparlanıp da tekrar içindeki kavgaları bitirip bir seçime girmesi çok da olası değil, evet, benim gördüğüm kadarıyla. Eğer bunu iktidar ya da diğer partiler değerlendirir ise, yani CHP'yi bu durumdayken, bu kaosun içerisindeyken, hasta durumdayken değerlendirirlerse bence çok yakın zamanda bir seçim söylemleri çıkacaktır diye tahmin ediyorum.
7: Baskın seçimi dün Özgür Özel de söyledi. Hadi buyurun hazırız baskın seçime dedi. Başka partilerde de baskın seçim unsuruna benzer havadisler ve yorumlar var. Bana garip geldi. Çünkü mutlak butlan davası şuydu. O zaman da söylemiştim, ben hala aynı yorumdayım. Siyaseten delege yapısında sıkıntı olmuş, rüşvet dönmüş, o olmuş, bu olmuş diye açılan bir dava bu. Doğru mu? CHP'lilerin başvurusuyla açılan bir dava. Bu davada özellikle siyasi kongreyi yaparken, olağan kongresini yaparken, yapmadan önce mahkemeden karar beklendi. Hatta kongrenin hemen öncesinde mahkeme dedi ki kongrenin yapılmasına bir mani yok, yani buna bir tedbir uygulamayacağız dendi. Şimdi mutlak butlan kararı şu: siz bir yönetim seçmişsiniz, yönetimi yanlış seçmişsiniz arkadaş, ne yapacağız? O zaman biz delegeleri vesaireyi bir daha seçeceğiz, delege yapısını, ve biz buradan bir olağan genel kurulu çıkartacağız ve çıkartılan olağan ya da olağanüstü genel kurulla tüm yönetimi yeniden ibra etmiş olacağız idi. Mutlak butlan kararı çıktıktan sonra, şu an Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldi ya, yapacağı hadise şu: kanuni olarak eğer mahkemelerden sonuç çıkmazsa partiyi delege yapısından itibaren başlayarak yeniden toparlayacak ve daha sonra bu delegeler ve bu yapı parti meclisini, disiplin kurulunu, yönetim kurulunu, kısaca genel başkanı seçecek bir genel kurula geçecek. Bu yapıldı zaten. Yani ben bunun için kararın siyasi olmayan tarafını görmekte zorlanıyorum. Tabii buna katılmayacak arkadaşlarımız çoktur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bugüne kadar siyasi herhangi bir karar çıkmamıştır mahkemelerimizden. Bunun rahatlığı ve özgürlüğüyle CHP'liler de muhtemelen yok canım öyle bir şey olmaz filan diyecektir diye tahmin ediyorum. Yani ironisi birazcık garip oldu ama birazcık böyle. Adalet Bakanı demiş ki hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin iradesinin sakatlanması kabul edilemez. Demokratik bir karar alındı. Kararın temiz yolu açık. Herkesin sürece saygı göstermesi büyük önem taşıyacak. İrade milletin, delegenin ve üyelerindir. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat CHP delegelerinin başvurularıyla başlamış. Yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir dedi. Zaten siyasi argümanda bu çok fazla miktarda kullanıldı. Efendim siz şikayet ettiniz. Kendi kendinize şikayet ettiniz. Muhtemelen yine sesler yükselince bu kıvama gelecek. Ankara Emniyeti bayram dönemi dahil olmak üzere tüm izinlerini iptal etti. Olası hareketliliklerle alakalı tedbir amaçlı. Dün Kayseri İl Binası'nın önünde de, diğer il binanın önünde de eylemler vardı. Muhtemel itibariyle kulislerde konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu tüm üyelerin üyeliklerini askıya alacak. Yaklaşık 40'a yakın il başkanını değiştireceğinden bahsediyor. Planda bu var. bir MKYK oluşturacak, kendisine bir merkez karar yönetim kurulu, 7 kişilik herhalde bir kurul oluşturacak ve daha sonra tabiri caizse CHP içerisinde kendisine ait, kendi kafasına göre oluşturacağı o ayıklama operasyonunu başlatacak. Özgür Özel de sadece dümdüz Manisa milletvekili olarak kalacak. Yani bunun dışında bir vasfı olmayacak, parti yönetiminde de olmayacak. Sonrasında ne olacak? Kılıçdaroğlu geldi efendim burada mı duracak? Yok, Kılıçdaroğlu'nu da seçime götürmesi lazım. Senin dediğine de bu anlamda katılıyorum. Bugün başladık mahkeme süreçleri, temyiz süreçleri. Hadi bakalım kongreye gideceğiz. Kongrenin sonucunu bekleyeceğiz. Kongre ne oldu diyeceğiz. Bu yılı kapattık zaten. Bu yıl yok. Önümüzdeki yıla döndük. Hayır. Şimdi bu dönemde de dediğim bu bir ihtimal. Şimdi diğer partiler de bunu dillendirmeye başladı. Hadi o zaman buyurun seçime. Bu kabul edilemez bir tablo diyor Fatih Erbakan ve Ümit Özdağ bununla alakalı açıklama yaptı. Diğer partilerden geldi mi çok takip edemedim. Çok öne çıkmadı. Bu hikayeyle muhtemelen bir seçim çağrısı yükselecek. Yapılır yapılmaz. Burası ayrı bir hadise. Ama CHP gerçekten darma duman hale geldi. Bunun lamiyeciği kalmadı.
12: Yani. Peki daha önceki mahkemenin bir önce hani böyle karar verdi verecek aşamasında CHP bir genel kurulu yaptı değil mi?
7: Evet.
12: Yani o peki bunu niye bozmuyor? Mesela onu tedbiren yapmışlardı. Bir o genel kurulu yaptılar, bir seçim yaptılar, bir şey yaptılar.
7: Aslında birden fazla genel kurul yapıldı.
12: İşte Kılıçdaroğlu geldiğinde yapacağı şey zaten yapıldı. Yani burada hukuki olarak bir şeyin paradoksun içerisine girmediler mi bunlar?
13: Yok, o şöyle.
12: Halil Bey biliyor.
13: Butlan davası açıldıktan sonra tekrar bir olağanüstü genel kurul kararı alındığı anda bir önceki dava henüz sonuçlanmamıştı. Oradaki yerel mahkemede dedi ki burada henüz çıkan bir karar yok. Menfi ya da müsbet bir karar yok. O yüzden sen olağanüstü genel kurulunu yapabilirsin. Mahkemenin, o yerel mahkemenin 42. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karar buydu. Sen genel kurulunu yapabilirsin. Çünkü öncesinde açılmış bir dava sonuçlanmadı. Devam ediyor. Bir karar çıkmadı. Çıkmadığı için sen genel kurulu yapabilirsin dedi.
12: Tamam, o dava şimdi sonuçlandı. Değil mi? O dava şimdi sonuçlandı.
13: Şimdi Kutlan sonuçlandı.
12: Çıktı.
13: Evet.
12: O davadan sonra yapılan, hadi ilk Kılıçdaroğlu'nun gittiği, Özgür Özel'in geldiği seçimlerde hile vardı, şaibe vardı. Ondan sonrakiler nasıl yok sayılıyor? Onlarda da hile şaibi, onlara da mı kapsıyor bu?
13: Kabul edilmeyici, hukuki olarak söylüyorum. Bu benim kişisel görüşümle. Dün hukukçular ne diyordu özellikle takip etmeye çalıştım. İlki sonuçlandığında ancak diğerleri yasal ya da illegal oluyor. Birincisi fasık olduğu zaman sonraki isterse 10 tane genel kurulu yapsın, ayda bir yapsın. Hepsi butlan oluyor. Yani yok hükmünde
7: sayılıyor. Kılıçdaroğlu'nun götüreceği kongrede butlan o zaman yani, aynı hadise.
12: Evet.
7: Birincisi iptal ya. Bundan sonra ne yapsan? Yani namaza bir sefer yanlış niyet ettin. Bundan sonra kalacağın tüm namazlar iptal. Niye? Üç sene önce bir niyet etmiştin namazı. Orada niyeti yanlış aldın. Biz bunu kabul etmiyoruz. Aradaki tüm namazlar iptal. Hani diyor ya, şeyh öldü, tüm tövbeleri yenilenecek, tüm tövbeler iptal diye, ona döndü iş. Valla karar nereden değerlendirirsiniz bilmiyorum. Ben açık ve aleni olarak CHP'nin son dönemdeki dağınıklığı ortada. Tabiri caizse Tayyip Erdoğan için CHP minderde yalnızlaşmış, sakatlanmış, çok rahat olmayan bir pozisyona zaten getirdi. İşte gerek belediyelere yapılan operasyonlar, gerek Özgür Özel'le alakalı son dönemde çıkan söylemler, itiraflar ve itirafçıların durumu itibariyle zaten ortalık 56'ydı. Bir de üzerine bu çıkınca ben CHP açısından bunu, CHP tarafı açısından CHP'yi yok edecek ya da dağıtacak değil, tam tersine CHP seçmenine ve alandaki seçmeni farklılaştıracak bir süreç oluşturacağı kanaatindeyim. Bizim vatandaşımız bu tür hadiseleri sevmiyor. Ha, bunun üzerine algıyı şöyle çıkabiliriz efendim, bunlar da çok şöyle yapıyordu, kendi içlerinde kendileri şikayet etti, biz de alakası yok gibi bir sürü bahane sıralayabilirsiniz ama ülkenin içinde bulunduğu durum şu an itibariyle siyasetin demokrasi tarafına hazır olunacak durum haline gelmenin dışına çıktı. Bunun adı demokrasi ya da demokrasi mantığı olmaz. 2023-2026 3 yıl içerisinde yapılan tüm siyasi faaliyetleri, işte dediğim gibi 3 yıl önce namazı kılarken bir sefer niyeti yanlış aldınız diye aradaki tüm namazları başa sardırıyorsunuz ve hadi bakalım sil baştan bir daha başlayın arkadaş diyorsunuz. Siyaseten zor bir sahne. Türkiye siyaseti için bence gerçekten kırılgan bir an. Bunu Çok fazla buna benzetmek doğru olmaz ama hukuk eliyle bazı şeyleri motive etmemiz, bazı şeylerin yerlerini değiştirmemiz bana çok doğru gelmiyor. Türkiye siyasi sahnesi ve hukuk sahnesi bunun benzerlerini daha önceki dönemlerde gördü. Parti kapatma davalarıyla gördü, Yargıtay kararları, işte üst mahkeme kararları. Yani biz neler neler yaşadık bu işin içerisinden. Tam çıkıyor muyuz acaba derken, ileri gidiyoruz derken bazen geri dönmüş oluyoruz. Üzücü. Kemal Kılıçdaroğlu ilginç bir açıklamayla sürece başladı. Yaklaşık 12-13 saat önce, dün bu saatlerde okuyayım. Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olağan kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarlarımızın çınarımız altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün kırılganlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle kucaklaşma ve ayağa kalkma günüdür. Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetlerle, parti kültüründen aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yöneteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi tartışmaların içinden çıkaracak iktidar yürüyüşüne devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum, demiş. Bir birleştirici mesaj vermiş. Uğur Dündar, parti binası ve tabelasını ele geçirmekle CHP Genel Başkanı olunmaz. Bu karar toplumun Özgür Özel ve arkadaşlarının olan desteğini çok daha büyütecek. Seçmen iradesiyle yapılan bu darbeyi sandıkta affetmeyecektir, gibi bir ifade bulunmuş. Mansur Yavaş önemli maddelerden bir tanesi ne diyecek diye bekleniyordu. Mutlak buttan kararındaki amaç CHP'yi iç tartışmalara çekmek ve ana muhalefeti etkisiz hale getirmektir. Bugün ihtiyaç duyulan şey tüm muhalefet kesimlerinin ortak akıl ve ortak vicdanla bir araya gelmesidir, demiş. Tüm muhalefeti bir araya çağırmış. Yani bu CHP'yi karıştırmak için alınan karar, gelin bir araya gelelim, demiş.
12: Ama Özgür Özel'in tavrı ve tarzı, yani tamam mahkemeler ne karar çıkarsa çıksın, CHP içerisinde bir bütündür, biz hep birlikte güçleneceğiz gibi bir mesajı yok. Ben ona küstüm, onun telefonuna bakmıyorum falan. Yani burada ortalığı karıştıracak olan kişi Özgür Özel, ha. Ben öyle görüyorum.
7: Ya karıştırmasın mı? Yani hikayenin diğer tarafına bir bakacak olursan, ya çok zor. Şimdi 80 yaşında bir genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği seçim sayısı ortada. Şimdi CHP'ler gibi düşünmeye çalışıyor.
12: Bunun dışında kazandığı bir şey yok.
7: Aynen öyle. Yani partiyi yükselttik. Bu daha önce de CHP'nin ve CHP tabanının çok fazla duyduğu bir hikaye. CHP çok uzun zamandan beri bu ülkede iktidar olmadı. Olmadı ve olamadı. Ve şimdi ana muhalefet partisi ve son dönemde sevin sevmeyin, beğenin beğenmeyin oy oranında, özellikle yeni geçilen cumhurbaşkanlığı sistemi sonrasında bir gelişme, bir geliştirme yaşadı. Son dönemdeki kırılmalara bakıyorsun, hukuki operasyonlara bakıyorsun, belediye başkanlarına yapılan operasyonlara bakıyorsun. Ya diye şunu söyleyebilirsiniz, efendim hırsızın hiç mi günahı yok? Vallahi var. Yani ben bunu İBB operasyonunda da aynısını söylemiştim ama bunun tarzı, yöntemi, işte İçişleri Bakanlığı üstüne açıklama yapıyor. Diyor ki biz sadece CHP'li belediyeleri operasyon yapmıyoruz ki, birçok yerle alakalı inceleme başlattık ama operasyon sadece CHP'ye geliyor. Yani sadece bunlar mı çaldı ya da çalabiliyor? Gerçekten herkes için, herkesin kafasında bir muamma.
12: Bu kadar tecrübeli değiller belediyecilikte.
7: Aynen öyle. Yapıyorlarsa da bir önceki dönemden gelen alışkanlıklarıyla yapıyorlar. Bunu unutmayın. Önceden böyle yapılıyormuş, biz de böyle yapacağız o zaman diyerek yapıyorlar. Yönetimi de, hırsızlığı da. Bu noktaların her birinin içinden geçtik, boş verdik. Şimdi hiç olmayacak görüntüler, hiç olmayacak itirafçılar çıktı. İtirafçıların bazı dosyalarını görmüşsünüzdür. Efendim adam itiraf etmiş diyorsunuz. Adam diyor ki geldi, ben bu ifadeyi vereceğim, sen de bunu vereceksin, yoksa seni çıkartamayacağız, çıkartmayız dedi. Ben de bu itiraflarda bulundum diyen gruplar var. Gelip seni buradan çıkartırım itirafçı ol, ya da sen şu kadar para verirsen seni şu hale getiririm diyen itiraf grupları var, itirafçı grupları var. Bunlar medya üzerinde çok fazla konuşuldu. Ama medya da artık eskisi kadar özgür değil, kusuruma bakmayın. Yani aleni olarak evrağıyla, kağıdıyla, küreyle gitme şansınız yok. Evet çok özgürüz. Çok fazla özgürüz ama hangi konularda olduğunu, çiçek böcek dışına çıkan konularda ne kadar özgür olduğunuzu bir kez daha değerlendirmek lazım. CHP'de Özgür Özel doğru bir genel başkan mıydı tartışılır. Ben işin açıkçası CHP'yi seçimden bu tarafa çok fazla büyüttüğü kanaatinde değilim. Hatta hukuksal çatışmaları da beraberinde bakacak olursan küçülttüğü ve zarar verdiği kanaatinde olduğum yerlerde var. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu işin çaresidir, gelsin ve işi toparlasın diye düşünüyorsanız. Bu da bir önceki seçimin benzerini yeniden test etmek. Aynı şeyi deneyip başka sonuç beklemek gibi olacak herhalde.
12: Aynı siftir kişinin lafa bakılmaz derler.
7: Evet.
12: Yani yönetimde olduğu, ana muhalefetin başında olduğu dönem içerisinde ki başarılarını ya da başarısızlıklarını ortaya koyduğumuz zaman dediğin gibi yani orayı toparlayacak, kurtaracak, kurtarıcımız geldi ismi değil.
7: Evet.
12: Kaosun daha da fazla büyümesi, hatta ve hatta bir seçim kararı alınırsa bu süreç içerisinde yine ayağını yere vura vura ben işte bu fırsat bu fırsattır ben cumhurbaşkanı olacağım diyerek
7: adayım diyerek
12: yine ortalığı karıştıracağı bir dönem olacak. Gitti bir 5 seneleri daha.
7: Sadece onların mı?
12: Onların için söyledim ben bu cümleyi. Diğer tarafa söylemedim daha henüz.
7: Şimdi siyasi alanda da kimse kusuruma bakmasın ama siyasetin bununla alakalı reaksiyonunu farklı görmesi gerektiği kanaatindeydim. Yani muhalefet tarafının en azından özellikle çıkıp kardeşim ne yapıyorsunuz siz diyebilmeli ve daha fazlasını diyebilmeliydi diye düşünüyorum. Dendi mi? Yok. Yeniden Refah var.
13: İyi Parti haricinde diğerlerinin destek açıklamaları vardı. DEM Partisi dün gece açıklama yaptı.
7: Onu görmedim. Ben de şu an sadece şey var. Ümit Özdağ ile Yeniden Refah var.
13: Tamam. DEM de dün gece açıklama yaptı. Bir İyi Parti'yi görmedim. Saadet de yine destek açıklaması yaptı. Bir tek İyi Parti yaptıysa da onu bilmiyorum. Takip etmedim. Ama onun dışındaki diğer muhalefet dedi. Yani AK Parti ve MHP dışındaki tüm partiler CHP'ye yönelik olan bu mahkeme sürecinde Özgür Özel'e destek açıklamalarını yaptı. İyi Parti gece yapmadıysa o da bugün yapacaktır herhalde. Mutlaka yapacaktır diye düşünüyorum. Ve yine onlar da diğer muhalefet partiler de hadi erken seçim yapalım, hadi sandığı getirin. Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da neyse işte bir seçim yapalım diyeceklerdir. Ve biz bunu dillendirilmesini yüksek perdeden seslerle duyacağız.
7: Peki seçimin sonucu neyi değiştirecek şu dağınık ortamda? Yarın yapalım seçimi hadi.
12: Yani vatandaş bu ortamda baktığı zaman şu an mevcut durum neyse aynen devam eder.
7: Bence orantıları değişerek devam eder. Orantıları artarak devam eder mevcut durum.
12: Yani ya, artar azalır işte yani 49'a 51 olmaz bilmem bir şey olur ama.
7: Şimdi eğer seçimi bu hafta sonu yaparsanız seçimle alakalı ve şu kararla alakalı bir tepki görürsünüz ama Türk siyasi tarihi ve tüm araştırmalar bunu gösteriyor. Seçmenin aklı bir yıl çalışıyor. Bir yıl öncesini hatırlıyor maksimum. Bunun için geçen bir yazı vardı çok da hoşuma gitti. Diyor ki faiz ve ekonomiyle alakalı 4 yıl boyunca zengine son 1 yıl boyunca siz çok kazandınız deyip fakire çalışıyoruz. Fakire çalıştığımız dönemde seçimi atlatıyoruz. Daha sonra yeniden 4 yıl boyunca ekonomik anlamda faiz anlamında vesaire anlamında zengine çalışmaya devam ediyoruz diyor. Şu anki tabloları da bugün başlıyoruz dersek herhalde en erken Kasım'da filan yaparız bu Kasım'da. Baskın seçimi yapıyoruz.
12: Fakire çalışmaya başlayacak mı?
7: Yaz ortasında yapmayacağımız için Ekim-Kasım'da yaparız şu an.
13: Haziran'da karar alırlar. Ekim Kasım olur.
7: Yani en erken yapacağımız seçim bu görünüyor. Şimdi şu seçim takvimi içerisinde CHP kurultayını mı yapsın? Yeni genel başkanını mı belirlesin? Düşünsene 40 tane il başkanlarını görevden alacağı diyor. Yapmak zorunda. Bu bir çare. Butlandaki hikaye bu. Çünkü o zaman da günü gelmişti ve seçime girdi ya. Şu an yeniden aynı noktaya geldin. Günü geldi, seçim çağrısında bulunacak. Düzenleme yapacak, seçime götürmek zorunda. Süresini bilmiyorum. Ama hukuken de yani ben bunu erteledim, 2 yıl daha, 3 yıl daha yapmayacağım deme şansı burada kalmıyor. O başka bir hukuki sürece giriyor. Çünkü şöyle düşün, 2023'ün kurultay gününe dönderdik partiyi, doğru mu?
13: Tabii.
7: Tamam, o zaman kurultay vakti. O zaman kurultay vakti. Çünkü görev süresi bitiyor. Yeniden kurultayı oluşturması lazım. Hadi burada 3 ay, 5 ay, 6 aylık süre ve takvimler belki bu anlamda kabul edilecektir ama sonbahara doğru en kötümser ihtimalle yeniden bir kurultay yapmak zorunda. Özgür Özel kim olarak açıklama yapacak? Partinin hangi imkanlarını kullanacak? Yok. Bu yok.
13: Şu an itibariyle yasal anlamda sadece Manisa milletvekili.
7: Aynen öyle. Daha önceki yönetimde Özgür Özel'in görevi vardı.
13: Genel başkan yardımcısı.
7: Yardımcısıydı. Şimdi onu da vermeyecekler.
13: Muhtemelen.
7: Oradan da çıktın işin içerisinden. Kemal Kılıçdaroğlu diyecek ki ben buradayım efendim ne gerekiyorsa yaparız. Ve hatta Kılıçdaroğlu'nun alt taraftan gelen açıklamalarında bu var işte. Hukuki süreçleri devam eden İmamoğlu vesaire gibi isimlerin parti üyeliklerini de askıya alalım.
13: Yani çok büyük bir ihtimalle dediğin gibi şu an hapiste olan ya da davası devam eden tüm belediye başkanları ya da meclis üyeleri kimler varsa hepsinin böyle bir azliyle ya da ihracıyla alakalı bir karar alınacağı konuşuluyor dün geceden beri.
12: Ama önceki mutlak butlan çıkmadan önce neydi? Genel başkan yardımcısıydı değil mi?
7: Evet.
12: Tam aynı görevle bence seçime girmeli.
7: Genel başkanı aldık sadece göreve. Kalanını yeniden oluşturacak.
13: Evet. Yardımcı Genel Başkan.
12: Şimdi eğer Kılıçdaroğlu CHP'yi düşünüyor ise bu işi sürüncemede bırakıp ben tekrar her tarafı organize edeceğim, tek tek millete atayacağım, yeni bir yönetim oluşturacağım, bütün illerin il başkanlarını değiştireceğim falan filan hikayesiyle bu tarafta da seçimin kapıda olduğunu düşünürsek, eğer bunu 6 ay 1 sene ben bunu toparlarım 1 sene sonra derse o zaten kendini 90 yaşında ancak aday olarak görsün.
13: Kılıçdaroğlu ve ekibi neyi düşünüyor biliyor musun Ahmet Bey?
12: Eğer cümlemi bir tamamlayayım. Tamam. Devam et abi. Onun ben niyetini okumadım. Sen okumuşsun diye Kılıçdaroğlu'nun. Eğer ki bu işi CHP'yi toparlayıp bir an önce bu mahkeme sürecinden çıkartıp partiyi bu dağınıklıktan kurtarmak istiyor ise çok kısa sürede kendine düşünmeden çok kısa sürede bu işlemleri resmi prosedür gibi dalgalanabilir. Yani en kısa ne kadar yapabiliyor? 2 ayda mı yapabiliyor? 3 ayda mı yapabiliyor? Hızlı bir şekilde yapıp seçime hazırlanacak şekilde, yani şu CHP'nin mutlak butlan dava zırtlarını bitirir. Eğer bunu düşünürse, ama kendini düşünürse, ben şimdi ele geçirdim, ben burayı bir sene boyunca şöyle bir toparlayayım. Mahkeme ne kadar süre verdi bilmiyorum. İşte bir yıl içinde mi yapması lazım, 2 yıl içinde mi yapması lazım? Onun bir süresi vardır. Yani çünkü bu o göreve şu anda tekrar Özgür'ü gönderdik, sen tekrar başkan olarak devam et diye gelmedi. Tekrar genel kurula
7: seçime götür diye
12: geldi. İşte buradaki tavrını göreceğiz. Şimdi niyetini alalım Halil Bey.
13: Şunu düşünüyor.
7: Bu arada araya bir şey gireyim mi? İşin ne kadar siyasi hukuki olduğunu görmek adına Gürsel Tekin ismini hatırlıyorsunuz. Hı hı. İstanbul İl Başkanlığı da geçersiz kayyum sayılmış. Olarak. Kayyum olarak Gürsel Tekin atanmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla CHP İstanbul Kayyumu Gürsel Tekin'in görevine de son verilmiş. İl Başkanlığı'na Gülsüm Hali Özcömert Coşkun görevlendirilmiş. Karar tedbirinin olmadığı için yasal süreç tamamlanana kadar Tekin görevde kalabilecekmiş. Aynı takvimde biz Gürsel Tekin'in de elini ayağını boşa çıkarttık. Herhalde genel merkezde lazım bize.
13: Belki.
7: Bayram değil, seyran değil. Buyurun devam edin.
13: Tekrar oradan başka bir görev tebliğ edilebilir. Şimdi bir an kendinizi Kılıçdaroğlu'nun yerine koyun.
12: Allah korusun. Şöyle, o kadar başarısız olmak istemem ben.
13: Yıl geriye giderek koyun. Bugünkü Kılıçdaroğlu'nun değil, 3 yıl önceki.
12: Daha da korusun.
13: Çünkü Özgür Özel'le Kılıçdaroğlu'nun iki aday olarak yarıştığı o seçimde oy farkı, delegelerin oy farkı 18 idi. 18 oy farkla Özgür Özel kazandı. Birinci turda, ama salt çoğunluğu alamadığı için ikinci tura kaldı. İkinci turda da yaklaşık 250-270 oy farkla da Özgür Özel kazandı. Şimdi bu 18 oy ve sonrası gelişmelerde işte mahkeme kararlarında var. İşte o birinci turla ikinci tur arasında oy alındı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak adaylıktan çekildiği. Oradaki parti içindeki üst yönetimden söylüyorum delegelere. Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildi, sadece Özgür Özel'e vereceksiniz söylemleri, rüşvet, işte irtikap, öbürü berikinin her neyse. Ve birinci turda da benzer bir uygulama sonrasında mahkeme kararıyla şu an için kesinleşmiş gibi gözüküyor. Özgür Özel diyor ki, kendi düşüncesi, benim hakkım yendi. Ben Özgür Özel'e karşı 38. kurulda ben yine tekrar genel başkan olacaktım. Ama bu rüşvet iddiaları, hileyle, hurda, her neyse benim genel başkanlığımı bu benim elimden aldı, çaldı. Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti ve ekibinin zihniyeti.
12: Özgür Özel değil, Kılıçdaroğlu diyor bunu.
13: Kılıçdaroğlu.
12: Ha, Özgür Özel deyince şimdi ben onu toparlayamadım.
13: Özgür Özel hileyle, hurdayla genel başkanlığı aldı diye düşünüyor. Bu benim hakkım dedi düşünüyor. Şimdi tekrar bana diyor hakkımı verdiler. Ben tekrar genel başkanım. Tekrar genel kurul zamanı ne zamansa, dediğin gibi bir ay içinde mi, bir yıl içinde mi yapmak zorunda? Mahkeme ne derse, hukuk ne derse ona tekrar götürecek. Ne oldu? Delege yapısı değişti. İşte o rüşvetler, işte pavyon deniliyor, rüşvet deniliyor. İşte işe alımlar, belediyelerdeki işe alımlar.
12: Pavyon ne ya? Deniliyor.
13: Efendim?
12: Pavyon ne? Pavyon mu açmışlar?
13: O pavyonda bir rüşvet muhabbetleri var ya mahkemede.
12: Bilmiyorum
13: ben. İtirafçılar bilmem ne hepsinde orada 10 bin dolarlar, 100 bin dolarlar, 500 bin dolarlar havada uçtu. Ankara'da pavyonda güya delege satın alma. Rüşvet. O işin o kısmı. Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti bu. Haksızlıkta, hukuksuzlukta benim elimden alındı. Şimdi bana diyor, bana hakkım tekrar geri verildi. Ekibiyle beraber düşündüğü aslında şu an itibariyle bu. Buyurun.
7: Devlet Bahçeli diyor ki buna direnmeyin diyor, bunu kararı tanımıyoruz filan demeyin diyor. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gönül versin. bir araya gelsin. Ve Kılıçdaroğlu da tarihi bir sorumluluk düşüyor. Özgür Özel ile görüşerek görevinden feragat etsin diyor.
12: Dünkü açıklaması da şeydi, yani hukuk kararını verdi.
7: Yok, onu söylüyor zaten. Bu açıklamanın tamamında bu var ama diyor görüşsün Özgür Özel Kılıçdaroğlu'yla diyor. Kılıçdaroğlu da diyor feragat etsin görevinden. Yani
12: işte partiye zarar vermek istemiyorlarsa bunların bir araya gelip bu işi hızlı çözmeleri lazım.
7: Ama ya,
12: kendi
7: yani
12: işlerindeki bu kavgayı büyütürlerse, senin dediğin gibi Halil'cim, Kılıçdaroğlu benim hakkımı ben geri aldım. Lan miras mı aldın, ne aldın, cebine para mı koyuyorsun? Yani para koyuyordur belki de bilmiyoruz işin o kısmını. Yani benim hakkım... Ya, parti senin değil ki. Senin babanın malı değil bir defa. Senin hakkın ne?
7: İşin enteresanı, mutlak butlan kararı çıkmadan önce gazeteciler hazır cuma günü yüklenecek diyordu. Onları şaşırttık. Perşembe yüklendi. Kılıçdaroğlu kararın çıkmasından bir gün önce açıklama yaptı. Kararı birçokları biliyormuş zaten. Yani görünen tablo bu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını okumaya çalıştığım zaman Kılıçdaroğlu'nun bir şeyden vazgeçeceği falan yok. Hatta dünkü alttan sızdırdığı, kendi ekibine sızdırdı. İşte Faik Öztrak falan çok mutlu olmuşlar herhalde. Öyle dediler. Dededen ve babadan milletvekili olduğu için adam yani. Abi, bu yaşında hala. Tabii. Şimdi 80'ine 90 sanına gelmiş siyasetçiler modeline yeniden döndük. Devlet Bey yaşlı. Tayyip Bey hakiza 80'i geçti. Kaç oldu Devlet Bey? Tayyip Bey?
13: Yok, daha 80 olmadı ya.
7: Olmadı mı? Pardon.
13: 73 mi?
7: Memduh Bey'di o. süreç olarak geçti. Ve bir bakıyorsun bir dönem AK Parti'nin oyuna dahil olmasına sebebiyet veren, kardeşim biz genciz ve iki dönemden fazla durmayacağız hikayesinin Türkiye'de ne kadar etkili olduğunu görmüştük. Şu an itibariyle de bu etkinin yaşlılar tarafından ne kadar sömürüldüğünü ya da yok edildiğini yeniden görmüş oluyoruz. Bu yönetim gelecek ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından gördüğüm kadarıyla aman gelin bir araya gelelim partiyi kurtaracağız hikayesi yok. Yani çünkü o olacak olsaydı partiyi kurtaracak adam dün de partiye gidip gelebilirdi. Özgür Bey şunları şöyle yapalım, bunları böyle yapmayın, biz sizin abiniz sayılırız diyebilirdi. Belki onlar dedirtmedi, belki Kılıçdaroğlu oyuna girmedi. Ama şimdi biraz önceki söylediğin, işte seçim yapılmış, o olmuş, adamın hakkı yenmiş. Ya Muharrem İnce de bu partide genel başkan adayıydı. O kongreyi de incelersek başka mağduriyetler çıkar. Delege yapısına vakıf olmadığın, delegeyi kim tarafından çıkarttığını bilmediğin bir CHP tabanı var. Hani onun için biz CHP'lilerle konuşurken aynısını çok fazla söylerim. Partiyi kapatın, yeni bir parti kurun.
12: Bizim spor delegeleri gibi yani.
7: Gibi aynı.
12: Yani belirsiz.
7: Tabii canım, yani nüfusa orantısız delege yapısı var. CHP'nin burada da biliyorsunuz il seçimlerinde ciddi anlamda muazzalı işler çıkmıştı. En son il başkanı ve ilçe başkanları görevinden istifa etti. Seçime götürecek il başkanları ve ilçe başkanları seçilmişti. Şimdi bu hadise olunca bura tepten karıştı. Yani yukarı zaten hani bura zaten karışıktı. Yukarı karışınca daha beter karıştı. Burada mesela çok fazla biliyorum abi ben MHP'liyim diye bildiğimiz insanların, MHP'lilerin gidip orada oy kullandığını yazmış. Senin eve gelmiş yazmış, buraya gelmiş yazmış. Bir evde mesela bu iddia dağların arasında var, evraklarıyla da var. Açın sorunu anlatsınlar size. Eskişehir bağlarında bir evde kaç kişi yaşayabilir? 20 tane delege var. Yaşayanı boş ver. Delege 20 tane.
13: Suriyeli mi bunlar?
7: Onlar değil yaşıyordu, ya 15 değil kişi değil. Yani. Adrese tanımlamış, seni oraya tanımlamış, beni oraya tanımlamış, hadi bakalım demiş. Ondan sonra bir bakıyorsun. Şimdi delege yapısının bu olduğu ve yeni dönemde bu olduğu partide biz diyoruz ki efendim biz adil demokratik bir seçimle bu işi çözeceğiz. Ya çok zor çözersiniz. Kemal Bey de geldiğinde delege yapısında kendi lehine birazcık oynama yaptığında sahben selamet, bundan sonra Özgür Özel ağzıyla kuş tut soruya gelemez.
12: Hayır, partinin bütün şeylerine delege kararı veriyor. Vatandaş oy veriyor ama oy verenler, o parti üyelerinin delegeleriyle hiç alakaları yok. Ama o delegelerin oylarıyla, yani orada bir ayrı bir tabaka var. Delegeler ve parti başkanlarının oluşturduğu bir kitle var. Bir de bu partiye, bu ülkede yaşayan insanlar olarak, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlar var, üye olan insanlar var.
13: Tüm partiler için geçerli bu. Delege kim? Delegeyi ben seçiyor muyum?
12: Ha, delege kim seçiyor?
13: B partisi, C partisi. Hayır, mevcut yönetim kimse.
7: Yönetim seçmiyor delege.
13: Yönetim oradaki kadroları, delege yapısını isterse değiştirebiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu
7: şöyle yapıyor. Normalde o işin
13: fazlasını değiştirmiş.
7: İşte bak, o işin hikayesi şu. Üyeyi sen belirliyorsun. Sen gidiyorsun, ben gidiyorum, üye oluyoruz. Biz gitmişiz, 500 kişi üye olmuşuz. Delege seçimleri olduğu zaman da gidiyoruz. Diyoruz ki bizim mahalle bölge delegemiz bu olsun diye oy veriyoruz. Aslında burada da seçim var. Ama üye yapısı zaten kaygan olduğu için, işte Ahmet Bey'i bile üye yapmışlardı zamanında. Biliyorsunuz yayında açıklamıştık bunu. Yayında ana haber, evet, üye yapmışlar demiştik.
12: Yayında yayında öğrendim, yayında da iptal ettim üyeliğimi.
7: Aynen öyle. Şimdi üye yapısının belli olmadığı yerde, alanın belli olmadığı ve kontrolün bu kadar rahat olmadığı yerde delegeyi ya da genel başkanı başka bir yerden tartışıyoruz. Efendim memlekete cümleten geçmiş olsun. Baskın seçim gelir mi? Zannetmiyorum ama gelecek olursa da Mansur Yavaş açıklama öyle yapmış. Bir iki ay içerisinde genel kurula götürmeli bence demiş. Götürür mü? Götürmüyorum dediğinde.
12: Parti geleceği için götürmeli. 6
7: ay, 7 ay, 8 ay tartışmalar, mahkeme sonucu, mahkeme sonrası CHP kendi iç kavgasına ne yazık ki tutuşmuş durumda ve bu Türkiye'yi etkileyecek. CHP'nin yerine alternatif olarak koyabileceğin şu an alanda diğer partiler sekmesinde de çok bir rahatlık yok. Mesela yeniden Refah Partisi bir önceki seçimin, yerel seçimin özellikle kazananı ve hareket ettireneydi. Çünkü AK Parti'den yılan, bıkan ya da tepki göstermek isteyen de insanlar onlara yakın gördükleri hocanın oğlu dedikleri yere doğru şöyle bir esneme yapmıştı. Birçok belediyede, birçok belediye meclis üyeliğinde de Yeniden Refah Partisi Türkiye genelinde çok önemli bir başarı kazandı. Bir önceki yerel seçimin kazananıyla. Dün bile yaşadık işte burada. Şimdi AK Parti'ye geçen Yeniden Refah Partili kocasından meclis üyeleri. Hepsi de arkadaşımız merhaba dediğimiz insanlar. Efendim geçmiştir olur diye bakıyorsun. Dün basın toplantısında da sordum. Seçim mi yakın, niye geçiyorsunuz dedim. Yani belediye meclis üyesisiniz. Yani bunu geçiyorsunuz ama devamı var. Daha devamı gelecek.
12: Hayır ben şunu anlamıyorum.
7: 4 kişi geçti ama çok özür diliyorum Ahmet Bey. 4 kişi geçti ama diğer ilçelerden vesairelerden de daha fazla AK Parti'ye geçecek. Devam var. Ne? Genel Başkan Yardımcısı Fatih Müjdeci Yeniden Refah Partisi. Bu stüdyolarda konu kaldık. Ona da söyledim aynısını. Pişman mısınız? Bu kadar AK Partili tabanıyla beraber seçime girdiğiniz için pişman mısınız? Çoğunu kaybettiniz. Elinizde adam kalmadı. Şimdi bir bakıyorsun operasyonel güce bakıyorsun. Belediye kazandık vesaire. Peki vatandaş şöyle düşünmez mi? Ben kızdığım için sana oy vermiştim. Sen de gittin benim kızdığım tarafa dahil oldun. Demiyor mu? Psikolojisi bozulmuyor mu? Yarın bir gün senin çıkarttığın aday Ahmet Bey, Halil Bey, Mustafa olunca efendim bunlar da yarın bir gün bu AK Parti'ye geçer. Ben sana niye oy vereyim demez mi? Sen ruhen tabii demez misin ya? Yani düşünsene AK Parti'den oy veriyorsun. Bu CHP'ye geçiyor. Lan ne oluyor? Ben verecek olsam CHP'ye oy verirdim zaten. Benim oyumu alıyorsun, sırtını alıyorsun, başka bir yere taşıyorsun demez mi? Der.
12: Hayır bu meclisteki üyelikleri ben anlamıyorum. Yani niye parti değiştirirler? Yani bu işte bizim göremediğimiz, bizim bilmediğimiz ne kadar ne var onu çok merak ediyorum.
7: Siyasi manevra Ahmet Bey.
12: Abi siyasi manevra, sen şimdi oraya niye geliyorsun? Bu şehirle ilgili, ilinle ilgili, ilçenle ilgili alınan kararlarda doğru ya da yanlışı değerlendirip belediyeyi doğruya, meclisi doğruya yönlendirecek şekilde oy vermek için ya da el kaldırmak için, oylamalara katılmak için bunları inceleyip yanlış varsa orada hayır burada yanlış var ben buna katılmıyorum demek için bu halkı temsil için varsın. Parti değiştirince ne oluyor? Sana fazla mı maaş veriyorlar? Yani iktidar partisinden olduğun zaman mecliste daha mı şey oluyorsun? İhale mi veriyorlar? Para mı veriyorlar? Ne veriyorlar arkadaş? Sen bir şekilde kafayı sokmuşsun oraya tamam vatandaş için çalış orada.
7: Derdimiz
12: vicdanın buysa, için çalış.
7: Derdimiz buysa dediğinde şöyle bir ben bir adım daha geçeyim. Mesela yeter sayısı yetmediği için geçiyor olsalar anlarım. Yani şimdi sen bize gelmediğin için biz kabul edenler etmeyenler kısmında kabul edilemiyor biliyoruz. Senin bizim sana ihtiyacımız var.
12: Çoğunluğu alamıyoruz gibi bir şey olsa hadi.
7: Yani bu Güneş Otel hadisesine gelir ama yok. Yani bu bile anlaşılabilir. Yani hani tamam gelsinler diye. Ama şu an bakıyorsun zaten çoğunluk senin elinde. Peki niye geçiyorsun dediğin gibi?
12: İşte menfaat
7: diğer tarafta, için. Menfaat gibi değil. Diğer tarafta sorun var. Şimdi bu akşam divan toplantısını basın açık yapmış. Ali Bey davet attı. Bu akşam gideceğiz divan toplantısına. Muhtemelen bununla alakalı yeniden Refah Cephesi'nin açıklamasını dinleyeceğiz. Peki ortaya çıkarttınız, burayı aldınız ne oldu? Şimdi belediye meclis üyesinin hizmet kapsamı var mı? Mesela belediye meclis üyesi rutin olarak şunu yapar. Diyor ki yani bölgende alanında bir şeyleri denetleyecek ve bunu belediye meclisine taşıyacaksan iktidar, muhalefet ya da bağımsız bunu her türlü yapabilirsin. Yok ama biz AK Parti'ye geçtik. Geçmesinler mi? Valla geçsinler ama bak burada bu başka sıkıntının başka bir boşluğun alanı çıkıyor. Yani vatandaşın oyuyla alakalı güvensizliğini hat safhaya çıkartıyoruz. Ortada bir oy var ama bizim güvenimiz bununla alakalı. Kim oy versek başka bir yere geçiyor diyor. Ya CHP'de adam Aydın'da, Afyon'da CHP'ye oy verdi. Vermedi mi?
12: Verdi.
7: Yani orası bildiğin Aydın için söyleyeyim ben gittiğimde Özlem Hanım'la daha öncesinde tanıştık. Bir gün filan geçirdik hatta böyle toplantılar vırtlarızda. Enteresan bir karakterdi. O zaman koyu CHP'liydi. Şimdi AK Partili olduğuna bakmayın. Tamam ortaya çıktın. Sonuç yani Aydın'da CHP'nin dışında bir parti çıkması normal şartlarda çok fazla mümkün değil. Ama geçti. Ama şu an artık AK Parti.
12: AK Parti Belediyesi.
7: AK Parti Belediyesi. Şimdi bunun neresini mantıklı hale getirebilirsin ki? Bunun mantıklı bir tarafı yok. Şunu anlar mesela, ben partiden istifa ediyorum kardeşim. Bu parti beni taşımıyor ya da beni yanlış yere yönlendiriyor. Ben bağımsız olarak buradayımı daha yandırım.
12: Evet, o bak, o mantıklı.
7: Bu bir onurdur ya. Ben bağımsızım kardeşim. Ben burada duruyorum durduğum yerde. Kim ne yapıyorsa yapsın. Tamam, bana ne?
12: Parti aday gösterdi ama üzerimde çok fazla baskı var. Ben hizmetlerimi onların isteklerine, taleplerini karşılayacak durumda değilim. Ben bu şehir için bu koltuğa geldim diyerek bağımsızlığı seçebilir. Ama başka partiye geçmesi altında yüzlerce soru işareti çıkartıyor.
7: Başka partiye geçmezsin de seçim yakınken dersin ki ben bağımsız devam ettim. Bağımsız kazanamayacağım kanaatindeyim. Oylarınızı X partisinde talibim. Bunu da anlarım. Ama geçiyoruz. Ya biz kaç sene milletvekili geçirdik ya. Dursun Bey İYİ Parti'den insanlar seçti. İYİ Parti'nin zaten o dönem el kadar oyu vardı. Adaylık ve listeden dolayı kırılganlıklar vardı ve el kadar oyu vardı yani. Evet. Sonuncu sıradaki milletvekilini Dursun Bey'e verdi. Dursun Bey milletvekili seçti. Aradan zaman öyle çok geçmesine falan gerek kalmadı. Ben AK Parti'ye geçiyorum dedi. Şu an AK Parti milletvekili. Şimdi o gün itibariyle bunlar burada durmasın, benim de sesim mecliste çıksın diye oy veren insanlar için Dursun Bey artık AK Parti'de. Yani verdikleri oy eşittir AK Parti'de. Hikaye aynı hikaye. Yani burada ben geçişleri de, siyasi geçişleri de kimse yapmayacaktır bunu ama kanun nezdinde bağlamak gerektiği kanaatindeyim. Yani milletvekili seçilmişim. Şeyden, Demokrat Parti'den, oradan CHP'ye geçmişim, oradan öbür tarafı istemişim.
12: He, en az 2 yıl geçemez şu. Ya engelli araba veriyorlar, 5 sene satmama şartı veriyorlar yani. Ona da
14: onu da 10 yıla çıkardılar.
12: 10 yıl boyunca satamıyor. Bir partiye girdiysen en az 3 sene boyunca o partide kalmaz zorundasın kardeşim.
7: Yaklaşım güzel. Ahmet Bey yine kitabın ortasından konuştu. Doğru söylüyorsun. Yani onu bile vazgeçme kardeşim. Bu sende dursun diyorsun. Sen benim siyasi argümanlarına uyum alıyorsun. Daha sonrasında gidiyorsun, ben bu partiye geçtim.
12: Kul hakkı, vatandaş hakkı geçiyordu da işte.
7: Geçme. Hani çok mu zorladın? İstifa et partinden.
13: Ya bence de vekillik ve belediye başkanlığında partiler arası geçişi yasaklamak lazım. Vatandaş beğen ya da beğenme. A partisi, B partisi. Ne oldu önemli değil. Beni temsil etsin diye belediye ya da vekillikte oyunu vermiş. Sen vatandaşın oyunun yönünü değiştiriyorsun. Bence de sadece istifa edenler sadece ve sadece bağımsız olabilir. Başka bir partiye geçemez. Bir sonraki seçime kadar
12: bağımsız kalırlar.
13: Bağımsız kalırlar. Bir sonraki seçimde der ki ben A partisinden olur. Adayım.
12: Pazarlığı hangi partiyleyse işte o zaman da pazarlığı hangi partiyleyse o parti der ki bak ben istifa ediyorum. Boşa düşüyorum. Sizi bekliyorum. Seçime kadar.
13: Diyebilir. Bak o diyebilir. Bir sonraki seçimde her şey mubah olabilir. Yasaldır ama seçtiğim bir belediye başkanı, meclis üyesi, yani vatandaş kim seçtiyse o partiden devam etmeli.
12: Ya da bağımsız kalacak. Bağımsız. Doğru. Doğru bak çok çok güzel söyledin.
7: Ya da çok atarı varsa, bu oyların hepsi benim diyorsa bağımsız seçime girsin. Boyunun ölçüsünü görsün. İstediği partiye
13: sonrası
7: gitsin.
13: Sonrası kendisini ilgilendirir.
7: Evet. Olur.
12: Çünkü kendi oyu değil ki alıp götürüyor.
7: Ama öyle düşünmüyorlar işte efendim. Bu bizim hani
12: şimdi seçilirken kendi ya derler ya babanın evinden mi getirdin oyları? Yani babasının evinden anasının çeyizinden getirmiyor ki oyları. Vatandaşın aynı oyunu alıp başka yere götürüyor.
13: Bu memlekette bağımsız aday olup bağımsız seçilen vekiller de var. Bağımsız aday olup bağımsız adaylıkla beraber vekil belediye başkanı olanlar da var. Bak kendine güvenin bunu yapar.
12: Onların bile bir partiye geçmeleri yani bir seçmeninden kendisine oy veren insanlardan bir helallik alması lazım. Bakın ben daha hizmet etmek için şu partiyle dahil olmayı düşünüyorum. Bağımsız beni seçtiniz ama ya bu helalliği almak zorunda ya. Vatandaş ona bağımsız diye verdi.
7: Dünkü belediye meclisi geçişinde de aynısını. Hangi hizmet? Şimdi mesela Özlem Çerçioğlu Aydın'da AK Parti'ye geçti. Daha iyi hizmet derken yani mesela kazmayı AK Partili gibi tutunca belediye işçileri ya da sen kapıdan girişte günaydın demek yerine selamünaleyküm deyince misal veriyorum. Yani daha mı hizmet üretiyor? Hizmet hizmettir kardeşim. Ha merkezden alacağım bütçe ve destekle alakalı daha iyi hizmet hikayesini üretebilirsin. Ben de sana burada şunu söylerim. O zaman AK Parti'ye de söylerim. AK Parti yarın değişir, B Parti olur, C Parti olur. Ona da söylerim. Sen siyaseti elinde sopa olarak kullanırsan benim partilime daha fazla hizmet gitsin. Partilim olmayana daha az hizmet gitmesi dersen zaten ülkenin demokrasi tanımında, seçim tanımında kaldırıp atalım. Hükümet kimse belediyeleri otomatik olarak seçsin, atamasını yapsın, vali atar gibi geçsin gitsin. Böyle bir şey var mı?
13: Tersine merkezi hükümet şunu düşünür. Zaten mevcutta kendine bağlı olan belediyelerden ziyade kendine bağlı olmayan diğer partilerin belediye başkanlarının olduğu şehirlere daha fazla yatırım yapar ki Zaten öbürü kendinde. Atıyorum Konya zaten kendinde. Biz Kayseri'de her zaman neden şikayet ediyoruz? Biz kamu yatırımları alamıyoruz diye şikayet ediyoruz.
12: Ya o köklü yerlerde yemiyor ya. İzmir'in yarı sanata yol döşediler. Binali Yıldırım oraya belediye başkanı aday oldu. Kazanamadı.
13: Örnek vereceğim konu İzmir, Aydın. Örnek vereceğim yer Muğla ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamı.
12: Ne bak hizmet alalım diye parti mi değiştirir?
13: Şimdi bunlar yani bak merkezi hükümetin stratejisidir bu. Sen niye bunu böyle yapıyorsun? Bu başka bir şey ama işin gerçekliği fiiliyata geldiğin zaman başka bir şey çıkar karşına. Güneydoğu'ya yapılan yatırım ya bu Kayseri'ye yapılsa Paris yanımızda çocuk kalır.
12: O zaman kendi belediyeleri ev danası mı oluyor yani öyle derler ya. Hayır. Bunlara yatırım yapmıyoruz.
13: Bunun başında dedik ya işte Aydın Belediye Başkanı hizmet yapamıyordu. Merkezi yönetimden daha fazla yatırım alabilmek için AK Parti'ye geçti bilmem ne. Bir şey mi değişecek? Hayır zaten sen başka bir partideyken sana olması gerekenden fazla belki yatırım yapıldı. Ya bu ne demek? Şimdi İller Bankası belediyelerin bütçelerini belirler ve merkezi yönetimden destek paraları alınır. Her ilin nüfusuna göre de bu değişir. İşte Ankara, İzmir, İstanbul gibi yerler Kayseri'ye gelen yatırımların 10 katı, 20 katı gelir. Niye nüfus öyle? Bu başka bir şey. Ama öbür taraftan vekillerin ya da belediye başkanlarının gelmesiyle beraber ya ben bu şehrime otoban da istiyorum deyip merkezi ikna etme. Ben buraya havalimanı istiyorum demesi ya da kamu yatırım buraya bir işte şehir hastanesi yapın demesi oradaki belediye başkanları, vekillerin, merkezi yönetim, hükümet kimse bugünden bahsetmiyorum. 50 sene önce de aynıydı. Onları ikna etmesiyle kendi yatırımları kendi iline çekmeye çalışmasıdır. Yanlış mıyım?
12: Doğru. O zaman geriye ne seçenek kalıyor? Belediye başkanı hizmet için, şunun için, bunun için değil, kendiyle alakalı bir şeyleri kurtarmak için geçiyor. Medyada çok fazla dönen şey ona dönüyor.

0: bir sonraki seçimde istediğin partinin adayını koy. Ya da adaya dayı ol. Ama bağımsız olmalı. Vekiller, belediye başkanları ve meclis üyeleri dahil. Şahsi görüşüm bu.
1: Vallahi şahsi görüşlerimizin Türk siyasi tarihinde herhangi bir değeri olmadığı için kendi kendimizi boşuna yoruyoruz. Herkes herkese geçecek, geçişkenlikte sabit kalacak. Ülkenin siyaseti ne yazık ki bu haliyle devam edecek. Efendim CHP'de mutlak putlan davası memlekete hayırlı mı olur bilmiyorum ama Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun. Yani şu an tek hayırlı olan taraf o gibi görünüyor. Sil baştan bir yapı inşa edilecek. Bayram dönemi öncesinde alınan karar bugün piyasayı bir miktar daha etkileyecektir borsa ve dolar pozisyonunda. Ama bayram dönemindeki o 9 gün boyunca insanlar bunu hem seyredecek hem de akıllarında konuşacaklar ve muhtemelen bayram öncesi olmasının stratejisi de bu. Bir sakinlikle atlatacağız gibi görünüyor. Yurt genelinde emniyet teşkilatı da hazır kıta bekliyor. Yani eylem olmasın, hareketlik olmasın vesaire diye. Özgür Özel'in açıklamaları, enteresan açıklamaları var. Bugün yarın tablosu bir miktar daha netlenecek. Ne kadar köşeye sıkıştığını ve sonucun ne olacağını daha iyi anlayacak gibi geliyor. Burada bir çağrı gelecektir mutlaka ki. Yani eylemsel çağrısı, işte tedbir çağrısı, ekonomik olarak gücümüzü kullanalım diyor. Bir dönem yine bunu yapmışlardı hatırlıyorsunuz. İşte markaları boykot edelim, ekonomiyi durduralım filan gibi. Bu anlamda da Türkiye'ye ikinci İmamoğlu vakası gibi yeniden bir dalgalanma getirecek. Piyasa analizi bakımından da baktığımız zaman piyasa artık daha güvenli bir piyasa değil. Tam tersine daha hareketli, daha kırılgan bir piyasa haline de gelecek. Türkiye için seçim çanları en kötümser ihtimalle bir yıl sonrasına çalıyor. Yani 2027 muhtemelen sonuna doğru zaten çalıyor idi. Kararlaştırılmış bir süreç vardı. Bu bir baskın seçime sebebiyet verebilir mi? Dünkü o parti geçişlerini falan görünce kafamda hep aynı soru var. Evet olabilir. Böyle bir ihtimal cepte veya stokta var. Muhalefetin toplanmasına müsaade etmeden, ne olduğunu bilmeden, Özgür Özel'in ortada olmasına müsaade etmeden, Kemal Kılıçdaroğlu ya da belirleyeceği atıyorum Gürsel Tekin'le vesaireyle hadi bakalım seçime gidiyoruz denilebilir. Buradan bir ittifak modeli çıkmayacağı için karşı tarafta bir ittifak modeli oluşmayabilir. Oluşmayacağı için yine söylüyorum şu karar anlık etkileyecek ama 3 ay sonrasında yapılacak seçimde şu ana kadar muhalefetin durumu ortada. AK Parti için ya biz de çok zorlanırız diyebileceği bir süreç geçmiyor. Geçemeyecek gibi. Ha, bu arada AK Parti içerisinde de 11. ay gibi AK Parti Kongresi'nin Genel Merkez Kongresi'nin yapılmasının ve hatta burada da AK Parti Genel Başkanı olarak Tayyip Bey'in aday olmayıp Bilal Erdoğan'ın aday olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Yani AK Parti tabii AK Parti'nin başında Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Bu bekleniyor. Yani buna da hazırlanıyor İstanbul'da Bilal Bey ve ekibi buna hazırlanıyor ve hatta bunu çok net görüyorlar. Anadolu'dan veya bölgeden tepki ne olur onu da bilmiyoruz tabii ki. Yani bu da bir başka süreç. Önümüzdeki birkaç yıl Türk siyaseti açısından ve bizim yorumlarımız açısından çok normal geçmeyecek gibi. Hukuken inşallah normal geçecek çünkü çok atıp tutuyoruz bazen de. Her an korkuyorum Halil Bey yüzünden içeri alacaklar bize diye. Onun için inşallah o sürece gelmeyiz. Senin yüzünden dediğimin sebebi o zaten Halil'ciğim. Yani şimdi sen o kadar güzel anlatıyorsun ki bazen senin yüzünden seni içeri alacaklar diye korkuyorum. Halil'e çok müdahale ediyorsunuz filan diye. Şaka. İnşallah bu süreçleri de yaşamayız.
0: Ne arabana geldi be?
1: Sen de hiç çıkmadı ki yani ne yapalım şimdi? Varlığın daim olsun.
0: Peki, son cümle olarak
1: diyorum. Burada tabii ki burada şunu hesap etmek lazım. Gerçekten memleket menfaati için bir şey anlatmaya çalışıyoruz ve bunu yaparken bir tarafa ait olmamak için de çok uzun zamandır mücadele ediyoruz. İyisiyle kötüsüyle. Bu anlamda önümüzde bir tehdit yok yani kimse bizi bu anlamda bir tehdit unsuru olarak kullanmadı. Hukuken de, maliye olarak da, diğer taraflardan da böyle bir öyle yaparsanız böyle olur yaşamadı. Ama gerçekten doğru ve böyle kıl çizgisinin üzerinde, kılıcın üzerinde bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Bizim tarafımızda da işler zor. Hem şehrin menfaatini göreceksin, hem memleket için uğraşacaksın, hem bu arada ekmek paranı kazanacaksın. Bunu yaparken satılmayacaksın, eğilmeyeceksin, bükülmeyeceksin. Bunu yaparken iktidara, erkeğe ya da bazı noktalara sadece iktidar olması gerekmiyor. Bazı noktalarla ters düşmeyeceksin. Düşüyoruz. Düşünce de bazen bir herkes için bir can sıkıntısı haline geliyor. Kazasız belasız geçeceğimiz, anlatacağımız ve memlekette özgürce gazetecilik yapabileceğimiz günler dileğiyle. Buyurun Halil Bey.
0: Zaten bugüne kadar da bunu yaptık. İdeolojiden ya da bir takım tutar gibi bir siyasi parti görüşü ya da dini ya da siyasi bir ideolojiden uzak kendi fikirlerimizi objektif anlamda ne hissediyorsak, ne düşünüyorsak bunları da dilimiz döndüğünce söyledik. Şimdi senaryo olarak CHP ne olur bundan sonra? 2-3 tane ihtimal var. Çok kısacık minnacık bahsedeyim. Mevcut yönetim devam eder ve hızlı bir şekilde yani olabildiğince genel kurulu ileri tarihe atıp delege yapısıyla birlikte bir değişime gidebilir Kılıçdaroğlu. Muhtemeldir ki bunu yapmaya çalışacak. Bu birinci senaryo. İkinci senaryo şimdi artık CHP'nin

0: İçerisinde bir Özgür Özel ve İmamoğlu'cular bir grup var. Bir de Kılıçdaroğlu'cular var. Bu bir gerçek. Ve aşağı yukarı dün gece biraz takip etmeye çalıştım. 70'e yakın vekil mevcutta, 70'e yakın vekil Kılıçdaroğlu'nun safında yer alacak ve onun ekibindeyim diyor. Ama bir o kadar da karşı tarafta var. Eğer hatta Özgür Özel'le alakalı bir komple teorisi daha üreteyim. Şimdi sen mahkeme kararıyla, tabii temizden sonra olacak konu bu. Bir rüşvet çarkı varsa, hile, hurda hakikaten kesinleşirse, sonrasında şu bir ihtimal. Bunları kim yaptı? Bu rüşvet çarkı var da bunları organize eden, bu oyları satın alan, hile karıştıran kim var? Yapı 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi CHP'nin içinde. Bunun başında kim var? Özgür Özel var.
1: Ha, sen de İmamoğlu'nun yanına komşu ol mu diyecektin.
0: Yok, şu an vekil olduğu için öyle bir durum yok. Ama bunun önünü aşmak için de bir fezlekeyle vekilliğinin düşürülmesi ihtimali dahi yüksek bir ihtimal.
2: Evet.
0: Fezleke gelirse düşürülür mü dersen, çok büyük bir ihtimalle düşürülür. Çünkü Özgür Özel ve taraftarını istemeyen CHP'nin içinde 70'e yakın vekil de var. Sayısal anlamda istenirse vekilliği düşürebilecek bir çoğunluğu mecliste oluşabiliyor. Bu tablo var. Onunla beraber atıyorum 3 vekil daha, 5 kişi daha, her kimse. Bu da bir ihtimal. Bu olmadı, kapandı, bitti. O zaman süreç, genel kurul ne zaman alınacak? Kılıçdaroğlu ekibi değiştirmeye çalışırsa, o zaman daha öncesinde de yine Sezgin Tanrıkulu'nun, İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Cumhurbaşkanı seçimiyle alakalı söylediği, biz zaten biliyorduk ve şu ihtimalleri yapıyorduk deyip, dün Özgür Özel'in de, normalde biz ikinci parti, yedek parti her zaman vardır ama şu an düşüncemiz yok demesinin arkasında bir parti daha gelebilir. Bu ne olur? O zaman CHP'nin ikiye bölünmesi demektir. Neredeyse yarı yarıya dengeler CHP'nin kendi içinde. O zaman atıyorum işte Ekim Partisi diye konuşuluyor. Ekim ayında parti kurulacak deniliyor. Ekrem İmamoğlu'nun, Ekrem'in eki, İmamoğlu'nun imi. Ekim Partisi diye oradan da bir şey gelecek.
2: Ben sloganını da buldum işte ama söylemeyeyim şimdi.
0: Oylar Ekim'e. Diyebiliriz.
2: Olursa.
0: Bu yapılabilir. O zaman ne olur dersen, sonrasında atıyorum Ekim ayında, Kasım ayında bu parti kuruldu. İkinci bir parti kuruldu ve CHP ikiye bölündü. Sonraki seçimde...
1: Ya şirket mi kuruyorsun? İsminden başarılı yine parti mi kurulur ya?
0: Yapılabilir. Orada başka bir mana yüklersin. Ona başka bir
1: Anca Ekim'e dikimi olur yani. Başka bir şey olmaz.
0: O başka bir şey. O zaman da işte Mansur Yavaşcılar var bir de.
1: Ha, Ekim An.
0: Tabii 10-15 vekilin arkasında desteklediği bir Mansur Yavaşçılar var. Mansur Yavaşçılar Kılıçdaroğlu tarafından mı, Özgür Özel tarafından mı olacak? O birazcık daha gidişatı.
2: Daha çok konuşacağız. Laf Sokak'ta da neyimiz var Ahmet Beyciğim, müsaade isteyelim.
1: Evet, kurbanlık alabildiniz mi diye sorduk. Fiyatlar nasıl diye artık yaklaştı insanlara, kurbanlıkları sorduk.
2: Soralım bakalım efendim. Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Normalde 9 günlük tatili 9 gününde 9 gününü değerlendirelim diye kendi adımıza düşünmüştüm ama herhalde pazartesi salı bu gündem sıkışıklığıyla yayın yapmamız gerekecek gibi.
0: Yapacağız mı?
2: Yapalım.
1: Ben buradayım. Ben yani gelirseniz yaparız.
2: Yok, bir yere gittiğimiz yok ama biz de hani bir tık dinlenelim diyordum ama ülke gündemi çok dinlenmeye de müsait değil
0: çok
2: gibi.
0: Sıcak gelişmeler olacak.
2: Evet, hava serin olsa da gelişmeler sıcak. Efendim pazartesi yeniden görüşeceğiz. Pazartesiye dek kendinize iyi bakın. Hayırlı haberler alacağımız bir hafta sonu diliyorum efendim. Yeni yayınlarda görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Ben kesiyorum ama çok mantıklı gelmiyor.
4: Şimdi beni konuşturup da içeri attırma bana.
5: Çok yüksek, aşırı.
6: Daha uygun fiyatta gibi görünüyor açıkçası.
7: 10 lira falan olması lazım ki ancak belki alalım. Ya.
8: Kurban fiyatları yüksek.
9: 2 senedir çok pahalı.
10: Allah herkese kesmeyi nasip etsin.
11: Zaman geçtikçe eski bayramları arıyoruz.
12: Bir planımız yok. Kurbanımız zor kesiyor zaten, ne yapacağız?
13: Önceki kurbanlar çok güzeldi. Büyüklerimiz vardı. Heyecanla beklerdik, alırlardı.
14: Devletin tarım ve hayvancılık politikasını gözden geçirmelerini, tamamen değiştirmelerini rica ediyorum.
15: Herkese iyi bayramlar diliyorum.
16: Bu yıl kurbanlık alabildiniz mi? Fiyatları nasıl buluyorsunuz?
10: Bu yıl kurbanlık alabildik. Fiyatlar da bence ortalama. Yani kişiye göre değişiyor. Bazen yüksek gelebilir kişiye göre veya ucuz gelebilir. Allah herkese kesmeyi nasip etsin.
3: Ben kesiyorum ama çok mantıklı gelmiyor. Her sene artıyor zaten. Değişen bir şey yok. Türkiye şartlarında ben uygun aldım diye hesapladım. Çünkü 36.500 liraya hisse düşüyor. Ama 45'e, 47'ye, 48'e kesen arkadaşlar var. Bu sene ben biraz erken davrandım. Herhalde o yüzden kaynaklandı. Ama pahalı. Her şeyin pahalısını zaten biz tüketiyoruz millet olarak. Kurbanın pahalısını tüketiyoruz. Toplu taşıma pahalı, benzin pahalı, mazot pahalı, her şey pahalı.
4: çok pahalı. Kurban düşmez oldu zaten. Biz kurban da kesmiyoruz. Yani kesmiyoruz, yok. Para yok. Eskiden öyle değildi. Şimdi beni konuşturup da ya içeri attırma bak. Bunların işi belli olmaz. Ne plan olacak? Köye gidemiyorum.
6: Enflasyondan dolayı hayır alamadık. Çok yüksek, aşırı. 25-30 en fazla. Önce daha güzeldi. Enflasyon diyorlar. Dolar yükseldi diyorlar. Bilmiyorum.
11: Bakalım kısmet olursa. Eskiye nazaran daha ekonomikti tabii. Şimdi gittikçe pahalandı. Et fiyatları da öyle. Kurban fiyatları da öyle. Zaman geçtikçe eski bayramları arıyoruz maalesef.
13: Önceki kurbanlar çok güzeldi. Büyüklerimiz vardı. Heyecanla beklerdik, alırlardı. Daha uygundu. O zamanki şartlar daha güzeldi. Şimdiki şartlarda hani kurbanda yani benim için zevkli olmuyor. Bağış yapmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü o zevki alamıyorum.
7: Çok pahalı buluyoruz. Emekliyiz. Alamama imkanımız sıkıntılı. Bu sene kesemeyeceğiz mesela. Çok yüksek. Küçükbaş 20'den başlıyor ta 45'e kadar çıkıyor. Büyükbaş dersen yine öyle 50, 45, 60. Ya bizim için 15 fazla bile yani. Çünkü 15'i bile alamayız yani. 10 lira falan olması lazım ki ancak belki alalım. Yani. En düşük emekli maaşı alıyoruz. Bununla ne alabilirsin ne satabilirsin.
12: Biraz yüksek buluyoruz biz. Nasip olursa keseceğiz inşallah. Biraz zorlanıyoruz ama. Her bütçeye göre var da ama iyi değil. 15 bin liradan da var. 30 bin liraya kadar küçük başlar. Hisseler de zaten 35'te 50 arası. Bakacağız. Kesebilirse kesecek. Ben biraz zorlandım ama mecbur kesiyoruz. Bir planımız yok. Kurbanımız zor kesiyor zaten. Ne yapacağız?
5: Kayseri'nin genel gelir şeyine bakacak olursanız zaten kurban fiyatları yüksek. Şu an 15-20 bin lira gibi bir rakamlar bile zor. Yani 28 bin lira asgari ücretin olduğu bir yerde 30 bin lira 40 bin lira gibi şeyler çok yüksek oluyor. İnsanları zorluyor. Bu da zaten hani büyük bir kesimin kesmemesine sebep oluyor.
6: Et fiyatlarına kıyasladığımız zaman toplum alım olarak daha uygun fiyatta gibi görünüyor açıkçası. Biz genelde bağış yapıyoruz. Genelde kesiyorlar. Çünkü kültürlerimiz olduğu için kültürlerimiz için sırf onun için bile kesiyorlar. Yani gelenek görenek sonuçta kesiyorlar.
14: Hayvancılık sektörü Türkiye'de bittiği için o yüzden pahalı her şey. Hayvancılık kurban da pahalı. Onun için devletin tarım ve hayvancılık politikasını gözden geçirmelerini tamamen değiştirmelerini rica ediyorum.
16: Pahalı. Bu sene evet bayağı biri pahalı. Ya biz Almanya'dan geldik. Burada yaşıyoruz şimdi. 6-7 yıl oldu. Tabii ki de yani pahalı geliyor. Çocuklar da okuduğu için dershane falan. Bu sene kesemiyoruz. Evet bu sene kaldı. Biz orada da kesiyorduk ve Afrika falan da gönderiyorduk. 100 euro, 150 euro. Tabii orası uygun geliyor. Fakir ülkelere gönderdiğimiz için ve orada kestiğimiz için bize uygun geliyordu orası. Tabii burası şu iki senedir çok pahalı.
13: Çok pahalı diyorum. Enflasyon çok yüksek zaten. Normalde pahalı. Bayramlar her zaman güzel bizim için. Tabii çocukken daha güzeldi. Şimdi güzel. Çocuklarımız da daha güzel. Herkese iyi bayramlar diliyorum.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mahkeme CHP'ye 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerinin iadesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 22 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1176, Selahaddin Eyyubi'ye Halep'te suikast girişimi gerçekleşti. 1766, 1766 Büyük İstanbul depremi meydana geldi. Çin'in Xining vilayetinde deprem meydana geldi, yaklaşık 200 bin kişi öldü. 1932, Ağrı Dağı ayaklanmasına katılan 34 kişi hakkında idam kararı verildi. 1942, Meksika, II. Dünya Savaşı'nda müttefiklere katıldı. 1950, İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesiyle Celal Bayar Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi. 1960, Büyük Şili depreminde Richter ölçeğine göre 9,5 büyüklüğündeki depremde 4000 ila 5000 arasında insan hayatını kaybetti. Bu deprem bugüne kadar ölçülmüş en şiddetli deprem oldu. 1963, AC Milan Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. 1972, İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom bir apartman dairesinde öldürülmüş olarak bulundu. Elrom, 17 Mayıs 1971'de kısa adı THKPC olan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi üyelerince kaçırılmıştı. 1987, 216 sanıklı MHP davası sonuçlandı. 52 kişiyi öldürdükleri, 29 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlenen sanıklardan 11'i idam, ikisi ömür boyu, 16'sı 36'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1988, Galatasaraylı futbolcu Tanju Çolak, ligde attığı 39 golle Metin Oktay'ın 38 gollük rekorunu kırdı. 1990, Kuzey ve Güney Yemen birleşti. 1990, Microsoft, Windows 3.0 işletim sistemini piyasaya sürdü. 1991, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu. 1995, gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan Rıdvan Karakoç'un cesedi Beykoz Ormanları'nda bulundu. 2007, Ankara Ulus'ta meydana gelen bombalı intihar saldırısı sonucu 5 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. 2010, CHP 33. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, 1246 delegenin imzasıyla CHP Genel Başkanlığı'na resmen aday gösterildi. 2010, Dubai'den gelen Hindistan Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Karnataka eyaletindeki Mangalore Havaalanı'na inişe geçtiği sırada pisti ıskalayarak vadiye düştü, uçaktaki 166 kişiden sadece 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 22 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Beden Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552-836-3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle İnevler Sokak. Ziya Gökalp Semt Pazarı. Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak. Hacılar İlçe Semt Pazarı. Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4. Alaaddin Halk Pazarı. Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan. Merkez Semt Pazarı. Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Lütfi Savaş'ın başvurusuyla açılan davada CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında mutlak butlanla sakatlandığı gerekçesiyle iptal kararı verdi. Bu kararla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel görevden uzaklaştırılırken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren göreve iadesine hükmedildi. Ayrıca mahkeme kararıyla CHP İstanbul Kayyumu Gürsel Tekin'in görevine son verilerek yerine Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevlendirildi. Karar tedbiren olmadığı için yasal süreç tamamlanana kadar Tekin'in görevde kalabileceği de belirtiliyor. Konuyla ilgili Özgür Özel kararın yok hükmünde olduğunu savunarak tedbir kararının kaldırılması için Yargıtay'a ve mazbatasına sahip çıkılması için YSK'ya başvuracaklarını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak telefona dönmediğini belirten Özel, Sayın Kılıçdaroğlu'nun AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Bu psikolojiyle o telefonu açmak olmaz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise görevi devralmasına hükmedilmesinin ardından birlik ve sağduyu mesajı vererek kişisel ikbal değil, Türkiye'nin geleceği vurgusunu yaptı ve CHP'nin kenetlenerek yoluna devam edeceğini söyledi. Özel'i telefon arayacağını belirtti. Davayı açan Lütfi Savaş ise kararın ardından bu karar tüm milletimize, Türkiye'deki tüm siyasetçilere ve siyaset mekanizmasına hayırlı uğurlu olsun açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürecin CHP'li delegelerin başvurusuyla başladığını hatırlatarak temiz yolu açıktır, yargı süreci devam edecektir dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuyla ilgili bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde sükunetle atlatmak bize umudunu bağlamış milyonlarca insana karşı en büyük sorumluluğumuzdur diyerek sükunet çağrısı yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kararı tanımıyoruz gibi çıkışların boşuna olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü, Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ederek destek nezaket ziyaretinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplanacak olan Finansal İstikrar Komitesi, piyasalarda yaşanan güncel gelişmeleri ve bu gelişmelerin Türkiye ekonomisine olan etkilerini detaylı bir şekilde değerlendirecek. Reklam Kurulu, yılın ilk 5 ayında tüketicileri yanıltan, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar yürüten firmalara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda toplamda 122 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uygulandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin resmi karar resmi gazetede yayınlandı. Üniversitede eğitimine devam eden mevcut öğrenciler, garantör devlet üniversitesi olarak belirlenen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne aktarılarak eğitimlerine burada devam edecekler. Dışişleri Bakanlığı, insani yardım amacıyla bölgede bulunan küresel Sumut Filosu'ndaki tahliyelerin tamamlandığını duyurdu. Filoda yer alan 85 Türk vatandaşıyla 41 farklı ülkeden 337'si yabancı olmak üzere toplam 422 insani yardım gönüllüsü güvenli bir şekilde Türkiye'ye getirildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık ise 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Sarız 16, Akkuş'la Pınarbaşı Tomarsa 17, Bünyan, Felahiye ve Özvatan 18, Develi, İncesu, Sarıolan ve Yahyalı 19, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 8 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 18, Nevşehir ve Sivas 19, Kırşehir ve Niğde 20 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Talas Türkoloji Zirvesi açılış töreninde konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım şunları söyledi.
2: Balkanlardan Baykal Gölü'ne kadar artık birbirimizle hem yazdıklarımızı anlayacağız, hem konuştuklarımızı anlayacağız, hem de hepimizin arzu ettiği o büyük Türk dünyasının birleşmesini, entegrasyonunu gerçekleştireceğiz. Şimdi biz böyle konuşunca acaba Türkler eski rüyalarını mı görüyorlar diye bir takım tereddüte düşen ülkeler var. Şunu açık söyleyeyim değerli kardeşlerim. Türk devletleri teşkilatının, Türklerin amacı kimseyi korkutmak değil. Ama hiç kimseden de korkmadığını açıkça ilan.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararının ardından parti binası önünde açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı şunları söyledi.
3: Kıymetli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vefakar örgütü, adalet arayışından asla vazgeçmeyen değerli yoldaşlarım ve sevgili vatandaşlar. Bugün burada hukukun siyasallaştığı, adaletin karanlık koridorlarında rehin alındığı bir garabete itiraz etmek için toplandık. Partimize, irademize ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine alınan o mesnetsiz, o hukuksuz mutlak mutlan ve tedbir kararını tanımıyoruz. Tüm varlığımızla reddediyoruz. Şimdi buradan bu kararın altına imza atanlara ve o kalemlere yön veren görünmez ellere sormak istiyoruz. Neden korkuyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünden mi? Milletin sokağa taşan, her geçen gün daha da büyüyen umudundan mı? Yoksa sandıkta bükemediğiniz bileği, delegenin tertemiz iradesini mahkeme salonlarında masa başı oyunlarla kırabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Eğer böyle sanıyorsanız çok beklersiniz. Biz bu filmi daha önce gördük. Biz bu vesayet senaryolarını defalarca yırtık attık. Peki soruyorum size, bu siyasi mühendislik oyunlarının, bu hukuksuzlukların bedelini kim ödüyor? Sizler sırf kendi siyasi ikbalinizi korumak için adaleti katlederken ülkede güven ortamı yok oluyor, yabancı yatırımcı kaçıyor, faizler fırlıyor. Hukukun üstünlüğünün ayaklar altına alındığı bir ülkede ekonomi dikiş tutar mı? Tutmuyor. Sizin yarattığınız bu krizlerin, bu adaletsiz ve karanlık tablonun tüm yükünü zaten ay sonunu getiremeyen, pazar filesini dolduramayan, bin bir zorlukla hayatta kalma mücadelesi veren o gariban vatandaşımız çekiyor.
1: 2016-2026 yılları arasında Kayseri'de görev alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, resmi gazetede yayımlanan kararla görevinden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararının ardından açıklamalarda bulunan CHP Koca Sinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiğimizde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu köklü çınara zarar veren hiçbir kısır çekişmeyi kabul etmediğimizi açıkça ifade etmek isteriz. Bugün partimizin tek bir odak noktası vardır, iktidara yürümek. Yaşanan fikir ayrılıkları ancak iktidar yolunda nasıl daha başarılı olabiliriz sorusuna yapıcı çözümler ürettiği müddetçe değerlidir dedi. Kayserispor'un TFF'nin ligi tescil etmesinin ardından FIFA ve UEFA'ya başvurulacağı belirtildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 394 sürücüye cep telefonu kullanmak, 197 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 155 sürücüye yüksek sesli müzik maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayserisporlu genç futbolcu Aras Çelik, U16 milli takımımızın da katılacağı Karadeniz Turnuvası aday kadrosuna davet edildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
4: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Reklam Kurulu yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 122 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uyguladı. Finansal İstikrar Komitesi yarın sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendirecek. Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2026 yılı yaş çay kampanyasının ilk gününde yaklaşık 900 ton yaş çay alındığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2007-2025 yıllarında biyo kaçakçılık suçu işleyen 26 farklı ülkeden 181 kişi hakkında işlem yaptıklarını belirterek, 99 vakada yaklaşık 51 milyon lira idari para cezası uyguladık, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi projesi kapsamında son 10 yılda firmalara eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden istihdama kadar farklı alanlarda 783 milyon lira destek verildiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, küresel arenada bayrağımızı dalgalandıran 8 turkornumuz var, ülkemizin sahip olduğu muazzam potansiyel ve gençlerimizin bitmek bilmeyen enerjisini dikkate aldığımızda bu kazanımlar aslında çok daha büyük başarıların müjdecisidir, ifadesini kullandı. Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin ilk yarısı yarın, diğer yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Nisibi Köprüsü'nü 11 yılda 6,9 milyon aracın kullandığını, bu dönemde zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 5.328 gence 1 milyar 228 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
4: Dolar 45 lira 74 kuruş, Euro 53 lira 11 kuruş, gram altın 6.680 lira, çeyrek altın 10.888 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Şimdi reklamlar.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta değil.
0: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle İnevler Sokak. Ziya Gökalp Semt Pazarı. Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak. Hacılar İlçe Semt Pazarı. Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4. Alaaddin Halk Pazarı. Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan. Merkez Semt Pazarı. Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İnce Su.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Lütfi Savaş'ın başvurusuyla açılan davada CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında mutlak butlanla sakatlandığı gerekçesiyle iptal kararı verdi. Bu kararla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel görevden uzaklaştırılırken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren göreve iadesine hükmedildi. Ayrıca mahkeme kararıyla CHP İstanbul Kayyumu Gürsel Tekin'in görevine son verilerek yerine Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevlendirildi. Karar tedbiren olmadığı için yasal süreç tamamlanana kadar Tekin'in görevde kalabileceği de belirtiliyor. Konuyla ilgili Özgür Özel kararın yok hükmünde olduğunu savunarak tedbir kararının kaldırılması için Yargıtay'a ve mazbatasına sahip çıkılması için YSK'ya başvuracaklarını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak telefona dönmediğini belirten Özel, Sayın Kılıçdaroğlu'nun AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Bu psikolojiyle o telefonu açmak olmaz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise görevi devralmasına hükmedilmesinin ardından birlik ve sağduyu mesajı vererek kişisel ikbal değil Türkiye'nin geleceği vurgusunu yaptı ve CHP'nin kenetlenerek yoluna devam edeceğini söyledi. Özel'i telefon arayacağını belirtti. Davayı açan Lütfi Savaş ise kararın ardından bu karar tüm milletimize, Türkiye'deki tüm siyasetçilere ve siyaset mekanizmasına hayırlı uğurlu olsun açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürecin CHP'li delegelerin başvurusuyla başladığını hatırlatarak temiz yolu açıktır, yargı süreci devam edecektir dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuyla ilgili bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde sükunetle atlatmak bize umudunu bağlamış milyonlarca insana karşı en büyük sorumluluğumuzdur diyerek sükunet çağrısı yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kararı tanımıyoruz gibi çıkışların boşuna olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü, Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ederek destek nezaket ziyaretinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplanacak olan Finansal İstikrar Komitesi, piyasalarda yaşanan güncel gelişmeleri ve bu gelişmelerin Türkiye ekonomisine olan etkilerini detaylı bir şekilde değerlendirecek. Reklam Kurulu, yılın ilk 5 ayında tüketicileri yanıltan, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar yürüten firmalara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda toplamda 122 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uygulandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin resmi karar resmi gazetede yayınlandı. Üniversitede eğitimine devam eden mevcut öğrenciler, Garantör Devlet Üniversitesi olarak belirlenen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne aktarılarak eğitimlerine burada devam edecekler. Dışişleri Bakanlığı, insani yardım amacıyla bölgede bulunan küresel Sumut Filosu'ndaki tahliyelerin tamamlandığını duyurdu. Filoda yer alan 85 Türk vatandaşıyla 41 farklı ülkeden 337'si yabancı olmak üzere toplam 422 insani yardım gönüllüsü güvenli bir şekilde Türkiye'ye getirildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu için UEFA ve ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan kulüpleri duyurdu. Yapılan incelemeler neticesinde 14 kulüp UEFA lisansı, 7 kulüp ise ulusal lisans almaya hak kazandı. UEFA lisansı alan takımlar arasında Beşiktaş, Korendan Alanya Spor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Rams Başakşehir, Samsun Spor, Trabzon Spor, Tümosan Konya Spor, İstanbul Spor ve Kadın Futbol Futbol Süper Ligi'nden Beşiktaş, Fenerbahçe Arsavi ve Galatasaray Giyin kadın futbol takımları bulunuyor. Ulusal lisans alanlar arasında ise Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, Batman Petrol Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor ve KCT 1461 Trabzonspor Futbol Kulübü yer alıyor. TFF gelecek sezonun transfer ve tescil dönemlerini ilan etti. Birinci transfer dönemi 22 Haziran 2026, 4 Eylül 2026, ikinci transfer dönemi ise 1 Ocak 2027, 5 Şubat 2027 olarak belirlendi. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den 9 kulübe, teknik adamlara ve yöneticilere çeşitli cezalar uyguladı. Beşiktaş ve Galatasaray'a 1 milyon 200'er bin lira, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 700 bin lira, Antalya Spor'a 504 bin lira, Trabzonspor'a 440 bin lira, Fenerbahçe, Samsun Spor ve Kayseri Spor'a 220'şer bin lira, Kocaeli Spor'a ise 54 bin lira para cezası verdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar'a 1 maçmen ve 80 bin lira, Göztepe İdarecisi Ivan Mantsa 45 günlük hak mahrumiyeti ve 300 bin lira, Eyüp Sporlu futbolcu Seyfettin Anıllı Yaşar'a 80 bin lira, kulüp görevlisi Hüseyin Gedike ise 1 maçmen ve 80 bin lira ceza kesildi. Kayseri Spor Kulübü, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmesine yönelik resmi bir açıklama yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu olan Mali Genel Kurul toplantısı için resmi çağrıda bulundu. Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımının 2027 FIBA Dünya Kupası elemeleri C grubundaki İsviçre ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin tamamen tükendiği açıklandı. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Playoff serisi ikinci karşılaşmasında Parma Bordo, rakibi Gaziantep Basketbolu 75-67'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta ana tablodan katılma başarısı gösteren milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda dünya genelinde ses getiren güçlü raket Darya Kasetkina ile eşleşti. 2026 Avrupa Karate Şampiyonası Almanya'nın Frankfurt kentinde tüm heyecanıyla sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Sıfır Atık Vakfı ile bakanlık arasında çevre bilincini artırmaya yönelik yürütülen ortak projelerin tanıtım toplantısında yer aldı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
5: Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Celaleddin Karatay'ı konu alıyoruz. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının en büyük devlet adamlarından biri olarak öne çıkan Celaleddin Karatay, aslen Anadolulu Hristiyan bir Türk ailesinden geldiği ihtimaliyle dikkat çeker. Küçük yaşta Selçuklu Sarayı'na alınan Karatay, burada hem dini hem de ilmi eğitim almış, kısa sürede yetkin bir devlet adamı haline gelmiştir. 1120 yılında tahta çıkan 1. Alaaddin Keykubat döneminde Karatay sarayın taş tane emirliğini üstlenmiş ve sultanın 18 yıllık saltanatı boyunca bu görevini hiç bırakmamıştır. Sultan Keykubat 1237 yılında Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'nda zehirlenerek öldürüldüğünde Karatay yanında bulunmuş ve yaşananların tanığı olmuştur. Keykubat'ın yerine geçen 2. Gıyasettin Keyhüsrev, Emir Saadettin Köpek'in yaptığı acımasız tasarruflar yüzünden birçok devlet adamını ortadan kaldırmış, Karatay ise bir köşeye çekilerek hayatta kalmayı başarmıştır. Köpeğin hatalarından rahatsız olan sultan, onu öldürtünce Karatay eski görevini korumakla kalmamış, aynı zamanda Hazine-i Hassa Emirliği görevini de üstlenmiştir. 1243 yılında Moğollar karşısında Sivas Köse Dağı'da Selçuklu ordusunun bozguna uğraması, Karatay'ın idaresindeki Selçuklu devletini Moğolların bağımlılığı altına sokmuştur. Moğolların Kayseri'ye gelişi şehrin tarihindeki en büyük zulümlerinden birini getirmiştir. Bu dönemde Karatay, Keykubat zamanında başlattığı Kayseri'deki Karatay Hanı'nı tamamlayarak hem şehre hem de tüccarlara hizmet etmiştir. 1245 yılında genç yaşta ölen 2. Keyhüsrev'in ardında bıraktığı 3 çocuk Selçuklu tahtını tartışmalı hale getirmiştir. Karatay bu karışıklığı önlemek için saltanat naipliğine getirilmiş ve 3 kardeşin birlikte sultan olmalarını sağlayarak tarihte ilk defa üçlü saltanatın gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Atabey olarak sultanların danışmanı konumunda bulunmuş, sık sık Moğolların müdahalelerine karşı dengeyi sağlamıştır. Moğol Hanı Mengü Han tarafından Kayseri'ye gönderilen elçilerle 2. İzzettin Keykavus'u Orta Asya'ya göndermekle görevlendirilen Karatay, sultanın güvenle yolculuk etmesini sağlamıştır. 1254 yılında Karatay'ın vefatı Kayseri'de derin bir boşluk yaratmış, Keykavus Moğol elçilerinden özür dileyip geri dönmüştür. Karatay'ın naaşı tahnit edilerek Konya'daki medresesindeki türbesine nakledilmiştir. Kayseri'deki Kervan Sarayı'na izafe edilen türbede ise bazı organlarının bırakıldığı rivayet edilmektedir. Celaleddin Karatay hayatı boyunca dindarlığı ve hayırseverliğiyle tanınmış, geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar, her türlü maddi zevkten sakınır, Müslüman, gayrimüslim ayrımı gözetmeden herkese yardım ederdi. Konya'daki medresesinde sık sık Mevlana ile görüşmüş, Mevlana da ona büyük saygı göstermiştir. Kayseri'de yaptırdığı hanın bitmiş halini görmek için yola çıktığında eserinden gurur duymasın diye inşaat defterlerini yakmıştır. Devrin kaynakları Karatay'a yeryüzünde Allah'ın velisi diye hitap edilmesini aktarmaktadır. Karatay'ın kardeşleri Kemalettin Rumtaş ve Seyfettin Karasungur'da devlet hizmetinde bulunmuş, kendisinin evladı olmadığı için Kayseri'deki Kervansaray'ın tevliyetini kardeşi Karasungur'un oğullarına bırakmıştır. Ayrıca Konya'daki medresesi ve Antalya'daki bir Darüssülahayı da yaptırıp vakfetmiştir. Tüm bu eserlerin vakfiyeleri günümüze kadar ulaşmıştır ve onun dürüstlüğünü, bilgelik ve devlet adamlığını belgelemektedir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
5: Kayseri'de İz Bırakanlar.

0: dolarlık savaş uçaklarını ve mürettebatını riske attığı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden bir yolcunun yeni yürürlüğe giren Ebola seyahat kısıtlamasına rağmen yanlışlıkla uçağa kabul edilmesi üzerine Air France'a ait bir yolcu uçağı rotasını değiştirmek zorunda kaldı. ABD Kongresi tarafından yayımlanan yeni bir rapor, İran ile devam eden savaşta Amerikan ordusunun askeri havacılık alanında uğradığı büyük kayıpları göz önüne serdi. Destansı Öfke adı verilen operasyonun başlangıcından bu yana 42 ABD askeri hava aracının düştüğü, düşürüldüğü ya da ağır hasar gördüğü açıklandı. İsrail'in ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Hanaviyeh beldesinde bulunan sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. 2 sağlık görevlisi ise yaralandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba'nın ABD için bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve barışçıl bir anlaşma olasılığının yüksek olmadığını söyledi. Brezilya, İsrail güvenlik güçlerinin küresel Sumut filosu aktivistlerine kötü muamelesine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İsrail'in Brezilya Büyükelçiliği Maslahat Güzergahı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısının her türlü takdiri hak ettiğini söyledi. Dendias, Türkiye'nin ihracat kapasitesine dikkati çekerek diplomatik bir nüfuz oluşturduğunu da ifade etti. İsrail'in küresel Sumut filosunda hukuksuz şekilde alıkoyduğu ve dün tamamını serbest bıraktığı aktivistlerden İtalyan vatandaşların bir kısmı dün gece saatlerinde ülkelerine ulaştı. Orta Amerika ülkesi Honduras'ın kuzeyinde organize suç örgütlerinin düzenlediği 2 ayrı saldırıda 6 polis 24 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radar'ın rotası.
2: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Sorosların kalbinde doğanın gücü, Kapuzbaşı Şelaleleri. Hafta sonunu doğayla iç içe, serin suların sesiyle huzur bulacağınız bir yerde geçirmek istiyorsanız, Kayseri'nin saklı cenneti Kapuzbaşı Şelaleleri tam size göre. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 150 km uzaklıkta Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Kapuzbaşı Şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı içinde bulunuyor. Toros Dağları'nın eteklerinden fışkıran bu devasa şelaleler, doğanın gücünü en etkileyici haliyle gözler önüne seriyor. Bölgeye vardığınızda sizi birbirinden etkileyici 7 büyük şelale karşılıyor. Yaklaşık 30 ila 76 metre yükseklikten dökülen sular, yılın 4 mevsimi aynı debide akmaya devam ediyor. Bu yönüyle Kapuzbaşı Şelaleleri, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en yüksek ve sürekli akan şelaleleri arasında yer alıyor. Suyun kayalıklardan gürül gürül akışı, çevredeki yeşil vadilerle birleşerek ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında bölge, hem serinlemek hem de doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenlerin gözdesi haline geliyor. Aladağların eteklerinde yürüyüş yapmak, piknik alanlarında keyifli vakit geçirmek ya da şelalelerin etrafındaki patikalarda doğanın sesini dinlemek, hafta sonunu değerlendirmek için harika seçenekler arasında. Şelalelerin oluşturduğu serin hava, yaz sıcaklarında adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Kapuzbaşı çevresinde yer alan kamp alanları ve küçük işletmeler, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere konaklama ve yöresel lezzetler sunuyor. Bölgede özellikle alabalık, gözleme ve yayla ayranı en çok tercih edilen tatlar arasında. Ancak hatırlatmakta fayda var. Şelale sularının döküldüğü alanlarda yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Su debisinin yüksekliği ve güçlü akıntısı nedeniyle ziyaretçilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Gürül gürül akan suların sesi, dağların dinginliği ve doğanın eşsiz manzarasıyla Kapuzbaşı Şelaleleri, Kayseri'nin en etkileyici doğa harikalarından birisi. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için adeta bulunmaz bir kaçış noktası. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Kapuzbaşı Şelaleleri'ydi. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radar'ın rotası. Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden

0: konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Reklam Kurulu yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 122 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uyguladı. Finansal İstikrar Komitesi yarın sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendirecek. Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2026 yılı yaş çay kampanyasının ilk gününde yaklaşık 900 ton yaş çay alındığını söyledi. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2007-2025 yıllarında biyo kaçakçılık suçu işleyen 26 farklı ülkeden 181 kişi hakkında işlem yaptıklarını belirterek 99 vakada yaklaşık 51 milyon lira idari para cezası uyguladık, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi projesi kapsamında son 10 yılda firmalara eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden istihdama kadar farklı alanlarda 783 milyon lira destek verildiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, küresel arenada bayrağımızı dalgalandıran 8 turkornumuz var, ülkemizin sahip olduğu muazzam potansiyel ve gençlerimizin bitmek bilmeyen enerjisini dikkate aldığımızda bu kazanımlar aslında çok daha büyük başarıların müjdecisidir, ifadesini kullandı. Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin ilk yarısı yarın, diğer yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Nisibi Köprüsü'nü 11 yılda 6,9 milyon aracın kullandığını, bu dönemde zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 5.328 gence 1 milyar 228 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Dolar 45 lira 74 kuruş, Euro 53 lira 11 kuruş, gram altın 6.680 lira, çeyrek altın 10.888 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık ise 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Sarız 16, Akkuş'la Pınarbaşı Tomarsa 17, Bünyan, Felahiye ve Özvatan 18, Develi, İncesu, Sarıolan ve Yahyalı 19, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 8 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 18, Nevşehir ve Sivas 19, Kırşehir ve Niğde 20 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 22 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1176, Selahaddin Eyyubi'ye Halep'te suikast girişimi gerçekleşti. 1766, 1766 Büyük İstanbul depremi meydana geldi. Çin'in Xining vilayetinde deprem meydana geldi, yaklaşık 200 bin kişi öldü. 1932, Ağrı Dağı ayaklanmasına katılan 34 kişi hakkında idam kararı verildi. 1942, Meksika, İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklere katıldı. 1950, İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesiyle Celal Bayar Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi. 1960, Büyük Şili depreminde Richter ölçeğine göre 9,5 büyüklüğündeki depremde 4000 ila 5000 arasında insan hayatını kaybetti. Bu deprem bugüne kadar ölçülmüş en şiddetli deprem oldu. 1963, AC Milan Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. 1972, İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom bir apartman dairesinde öldürülmüş olarak bulundu. Elrom, 17 Mayıs 1971'de kısa adı THKPC olan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi üyelerince kaçırılmıştı. 1987, 216 sanıklı MHP davası sonuçlandı, 52 kişiyi öldürdükleri, 29 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlenen sanıklardan 11'i idam, ikisi ömür boyu, 16'sı 36'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1988, Galatasaraylı futbolcu Tanju Çolak, ligde attığı 39 golle Metin Oktay'ın 38 gollük rekorunu kırdı. 1990, Kuzey ve Güney Yemen birleşti. 1990, Microsoft, Windows 3.0 işletim sistemini piyasaya sürdü. 1991, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu. 1995, gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan Rıdvan Karakoç'un cesedi Beykoz Ormanları'nda bulundu. 2007, Ankara Ulus'ta meydana gelen bombalı intihar saldırısı sonucu 5 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. 2010, CHP 33. olağan kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu, 1246 delegenin imzasıyla CHP Genel Başkanlığı'na resmen aday gösterildi. 2010, Dubai'den gelen Hindistan Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Karnataka eyaletindeki Mangalore Havaalanı'na inişe geçtiği sırada pisti ıskalayarak vadiye düştü, uçaktaki 166 kişiden sadece 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 22 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Talas Türkoloji Zirvesi açılış töreninde konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım şunları söyledi.
2: Balkanlardan Baykal Gölü'ne kadar artık birbirimizle hem yazdıklarımızı anlayacağız, hem konuştuklarımızı anlayacağız, hem de hepimizin arzu ettiği o büyük Türk dünyasının birleşmesini, entegrasyonunu gerçekleştireceğiz. Şimdi biz böyle konuşunca acaba Türkler eski rüyalarını mı görüyorlar diye bir takım tereddüte düşen ülkeler var. Şunu açık söyleyeyim değerli kardeşlerim. Türk devletleri teşkilatının, Türklerin amacı kimseyi korkutmak değil. Ama hiç kimseden de korkmadığını açıkça ilan.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararının ardından parti binası önünde açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı şunları söyledi.
3: Kıymetli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vefakar örgütü, adalet arayışından asla vazgeçmeyen değerli yoldaşlarım ve sevgili vatandaşlar. Bugün burada hukukun siyasallaştığı, adaletin karanlık koridorlarında rehin alındığı bir garabete itiraz etmek için toplandık. Partimize, irademize ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine alınan o mesnetsiz, o hukuksuz mutlak mutlan ve tedbir kararını tanımıyoruz. Tüm varlığımızla reddediyoruz. Şimdi buradan bu kararın altına imza atanlara ve o kalemlere yön veren görünmez ellere sormak istiyoruz. Neden korkuyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünden mi? Milletin sokağa taşan, her geçen gün daha da büyüyen umudundan mı? Yoksa sandıkta bükemediğiniz bileği, delegenin tertemiz iradesini mahkeme salonlarında masa başı oyunlarla kırabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Eğer böyle sanıyorsanız çok beklersiniz. Biz bu filmi daha önce gördük. Biz bu vesayet senaryolarını defalarca yırtık attık. Peki soruyorum size, bu siyasi mühendislik oyunlarının, bu hukuksuzlukların bedelini kim ödüyor? Sizler sırf kendi siyasi ikbalinizi korumak için adaleti katlederken ülkede güven ortamı yok oluyor. Yabancı yatırımcı kaçıyor, faizler fırlıyor. Hukukun üstünlüğünün ayaklar altına alındığı bir ülkede ekonomi dikiş tutar mı? Tutmuyor. Sizin yarattığınız bu krizlerin, bu adaletsiz ve karanlık tablonun tüm yükünü zaten ay sonunu getiremeyen, pazar filesini dolduramayan, bin bir zorlukla hayatta kalma mücadelesi veren o gariban vatandaşımız çekiyor.
1: 2016-2026 yılları arasında Kayseri'de görev alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, resmi gazetede yayımlanan kararla görevinden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararının ardından açıklamalarda bulunan CHP Koca Sinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiğimizde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu köklü çınara zarar veren hiçbir kısır çekişmeyi kabul etmediğimizi açıkça ifade etmek isteriz. Bugün partimizin tek bir odak noktası vardır, iktidara yürümek. Yaşanan fikir ayrılıkları ancak iktidar yolunda nasıl daha başarılı olabiliriz sorusuna yapıcı çözümler ürettiği müddetçe değerlidir dedi. Kayserispor'un TFF'nin ligi tescil etmesinin ardından FIFA ve UEFA'ya başvurulacağı belirtildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 394 sürücüye cep telefonu kullanmak, 197 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 155 sürücüye yüksek sesli müzik maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayserisporlu genç futbolcu Aras Çelik, U16 milli takımımızın da katılacağı Karadeniz Turnuvası aday kadrosuna davet edildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
10: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
11: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi, Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İnce Su.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça ilginç bir konuyla karşınızdayız. Yaklaşık 800 yıl öncesinden günümüze adeta bir mektup gibi gönderilmiş olan, özellikle Selçuklu eserlerinde bulunan taşçı işaretlerini hiç duydunuz mu?
2: Taş yalnızca bir yapı malzemesi değildir. O zamanın sessiz hafızasıdır. Selçuklu sanatı bezemelerin oya gibi taşlara işlenmesinden dolayı adeta bir taş medeniyetidir. Çoğu zaman görkemli eserleri onları yaptıran banilerin adıyla anarız. Oysa bu ihtişamın ardında adı bilinmeyen nice emek, nice maharet gizlidir. Bir mabedin sütununda, bir hanın duvarında, bir köprünün kemerinde görünmeyen ellerin eşsiz izleri vardır. İşte o izler taşçı ustalarının kendileridir. İsimsiz kahramanlar. Yapıyı yükselten, taşa ruh veren, her darbede sabrı ve sanatı yoğuran ustalar. Onlar unutulup gitmemek için sessizce konuşmayı seçmişlerdir. Ne bir kitabe, ne bir övgü beklemişlerdir. Bunun yerine taşın kalbine küçük işaretler işlemişlerdir. Adeta biz de vardık demişlerdir. Kimi zaman bir duvarın iç yüzeyinde saklıdır bu izler. Kimi zaman güneşe bakan bir cephede. Bazen yükseklerde, ulaşılması güç noktalarda. Bazen de göz hizasında fark edilmek istercesine. Bazen bir tek harf eski bir alfabenin yankısıdır. Göktürk alfabesi gibi. Bir motif uğurun ve inancın sembolü gibi. Kimi yerde Mührü Süleyman, kimi yerde ise güneş çarkı ve çoğu zamanda kendi ait olduğu Oğuz boyunun hatırası olan tamgalar. Her biri geçmişten bugüne uzanan ince bir köprüdür aslında. Artık bir eserin önünden geçerken sadece büyüklüğüne, heybetine bakmayın. Duvarlarına yaklaşın, yüzeyine dikkatle göz gezdirin. Belki de yüzyıllar öncesinden size göz kırpan bir işaretle karşılaşacaksınız. Ve eğer mümkünse dokunun o izlere. Parmaklarınız taşın oyuklarında gezinirken zamanın perdesi aralanır. O an yalnızca bir yapıya değil, yüzyıllar öncesinin emeğine, ustalığına ve insanına temas edersiniz. Taşçı ustalarının asıl arzuları da bu değil miydi? Taşın kendi dilinde saklı bir zaman tüneli gibi zamanı aşan bir dokunuşla hatırlanmak. Gelin tüm bu anlatılanları biraz hoş örneklerle de görelim. Göktürk alfabesinde I seslerine karşılık gelir. Bulunduğu yer yoğun burç. Göktürk alfabesinde OU seslerine karşılık gelir. Oğuzların Dodurga boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler yoğun burç, Gevher Nesibe Şifahanesi, Çifte Kümbet, Battal Gazi Camii, Sahabiye Medresesi, Köşk Medresesi. Göktürk alfabesinde K, Ok, Uk, Q seslerine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Yoğun Burç, Hunat Hatun Camii, Battal Gazi Camii, Hacı Kılıç Camii. Göktürk alfabesinde L sesine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hunat Hatun Camii, Seracettin Medresesi. Oğuzların Salur boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Seracettin Medresesi. Göktürk alfabesinde D sesine karşılık gelir. Oğuzların Avşar boy tamgasıdır. Bulunduğu yer Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Seracettin Medresesi. Oğuzların Eymür boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler Battal Gazi Camii, Hunat Hatun Camii. Göktürk alfabesinde G sesine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Han Camii Kümbeti. Oğuzların kara evli boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Battal Gazi Camii, Dört Ayak Türbesi. Mührü Süleyman tamgası olup bulunduğu yer Yoğun Burç. Güneş Çarkı tamgası olup bulunduğu yer Hunat Camii. Oğuzların Kayı Boy tamgası olup bulunduğu yer Battal Gazi Camii.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında tarihi eserlerin, özellikle de Selçuklu eserlerinin yanından geçerken bakarak değil görerek geçmenizi özellikle tavsiye ederim.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP mahkemenin vermiş olduğu mutlak butlan kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusunda bulundu. İtiraz işleminin dijital ortamda gerçekleştirildiği bildirildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir açıklama yaptı. Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 28 Mart'ta faaliyete başlayan 23. dönem siyaset ve liderlik okulunda eğitimler tamamlandı. Bu dönemle birlikte okulun 17 yıllık tarihinde toplam 820 kişi partiden sertifika almaya hak kazanmış olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komite, makrofinansal istikrarın korunması ve dezenflasyon sürecine kesintisiz devam etmek için kararlılık mesajı verdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin, finansal piyasalara etkilerinin ele alındığı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içerisinde atılacağı vurgulandı. Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili Yükseköğretim Kurulu devreye girdi. YÖK, üniversitenin mevcut öğrencileriyle idari ve akademik personelin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm işlemlerin titizlikle yerine getirileceği duyuruldu. ÖSYM, 25 Nisan'da yapılan ETEP 2026-2 ile 26 Nisan'da uygulanan 2026 DUS 1. dönem ve 2026 STS Diş Hekimliği 1. dönem sınavlarının sonuçlarının adaylarının erişimine açıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaklaşan Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personelinin görevlendirildiğini açıkladı. Trafik güvenliği için alınan geniş kapsamlı tedbirlerde bu yıl tuzak radar uygulamasının yapılmayacağı, denetimlerde cezalandırmadan ziyade rehberliğin ön planda olacağı belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Bakan Fidan'ın toplantıda Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yinelemesi, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için yürütülen diplomatik çabaları aktarması bekleniyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu için UEFA ve ulusal kulüp lisans almaya hak kazanan kulüpleri duyurdu. Yapılan incelemeler neticesinde 14 kulüp UEFA lisansı, 7 kulüp ise ulusal lisans almaya hak kazandı. UEFA lisansı alan takımlar arasında Beşiktaş, Korendan Alanya Spor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Rams Başakşehir, Samsun Spor, Trabzon Spor, Tümosan Konya Spor, İstanbul Spor ve Kadın Futbol Süper Ligi'nden Beşiktaş, Fenerbahçe Arsavev ve Galatasaray Giyin kadın futbol takımları bulunuyor. Ulusal lisans alanlar arasında ise Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, Batman Petrol Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor ve KCT 1461 Trabzon Spor Futbol Kulübü yer alıyor. TFF gelecek sezonun transfer ve tescil dönemlerini ilan etti. Birinci transfer dönemi 22 Haziran 2026, 4 Eylül 2026, ikinci transfer dönemi ise 1 Ocak 2027, 5 Şubat 2027 olarak belirlendi. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den 9 kulübe, teknik adamlara ve yöneticilere çeşitli cezalar uyguladı. Beşiktaş ve Galatasaray'a 1 milyon 200'er bin lira, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 700 bin lira, Antalya Spor'a 504 bin lira, Trabzonspor'a 440 bin lira, Fenerbahçe, Samsun Spor ve Kayseri Spor'a 220'şer bin lira, Kocaeli Spor'a ise 54 bin lira para cezası verdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar'a 1 maç men ve 80 bin lira, Göztepe İdarecisi Ivan Mantsa 45 günlük hak mahrumiyeti ve 300 bin lira, Eyüp Sporlu futbolcu Seyfettin Anıl Yaşar'a 80 bin lira, kulüp görevlisi Hüseyin Gedike ise 1 maç men ve 80 bin lira ceza kesildi. Kayseri Spor Kulübü, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmesine yönelik resmi bir açıklama yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu olan Mali Genel Kurul toplantısı için resmi çağrıda bulundu. Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımının 2027 FIBA Dünya Kupası elemeleri C grubundaki İsviçre ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin tamamen tükendiği açıklandı. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Playoff serisi ikinci karşılaşmasında Parma Bordo, rakibi Gaziantep Basketbolu 75-67'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta, ana tablodan katılma başarısı gösteren milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda dünya genelinde ses getiren güçlü raket Darya Kasetkina ile eşleşti. 2026 Avrupa Karate Şampiyonası Almanya'nın Frankfurt kentinde tüm heyecanıyla sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Sıfır Atık Vakfı ile bakanlık arasında çevre bilincini artırmaya yönelik yürütülen ortak projelerin tanıtım toplantısında yer aldı.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen bir hava gösterisinde geçen hafta sonu ABD donanmasına ait iki savaş uçağının havada çarpışması, Pentagon'un eğlence ve gösteri uğruna neden milyonlarca dolarlık savaş uçaklarını ve mürettebatını riske attığı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden bir yolcunun yeni yürürlüğe giren Ebola seyahat kısıtlamasına rağmen yanlışlıkla uçağa kabul edilmesi üzerine Air France'a ait bir yolcu uçağı rotasını değiştirmek zorunda kaldı. ABD Kongresi tarafından yayımlanan yeni bir rapor, İran ile devam eden savaşta Amerikan ordusunun askeri havacılık alanında uğradığı büyük kayıpları göz önüne serdi. Destansı Öfke adı verilen operasyonun başlangıcından bu yana 42 ABD askeri hava aracının düştüğü, düşürüldüğü ya da ağır hasar gördüğü açıklandı. İsrail'in ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Hanaviyeh beldesinde bulunan sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. 2 sağlık görevlisi ise yaralandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba'nın ABD için bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve barışçıl bir anlaşma olasılığının yüksek olmadığını söyledi. Brezilya, İsrail güvenlik güçlerinin küresel Sumut filosu aktivistlerine kötü muamelesine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İsrail'in Brezilya Büyükelçiliği Maslahat Güzergahı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısının her türlü takdiri hak ettiğini söyledi. Dendias, Türkiye'nin ihracat kapasitesine dikkati çekerek diplomatik bir nüfuz oluşturduğunu da ifade etti. İsrail'in küresel Sumut filosunda hukuksuz şekilde alıkoyduğu ve dün tamamını serbest bıraktığı aktivistlerden İtalyan vatandaşların bir kısmı dün gece saatlerinde ülkelerine ulaştı. Orta Amerika ülkesi Honduras'ın kuzeyinde organize suç örgütlerinin düzenlediği iki ayrı saldırıda 6 polis 24 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Reklam kurulu yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 122 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uyguladı. Finansal İstikrar Komitesi yarın sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendirecek. Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2026 yılı yaş çay kampanyasının ilk gününde yaklaşık 900 ton yaş çay alındığını söyledi. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2007-2025 yıllarında biyo kaçakçılık suçu işleyen 26 farklı ülkeden 181 kişi hakkında işlem yaptıklarını belirterek 99 vakada yaklaşık 51 milyon lira idari para cezası uyguladık, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi projesi kapsamında son 10 yılda firmalara eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden istihdama kadar farklı alanlarda 783 milyon lira destek verildiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, küresel arenada bayrağımızı dalgalandıran 8 turkornumuz var, ülkemizin sahip olduğu muazzam potansiyel ve gençlerimizin bitmek bilmeyen enerjisini dikkate aldığımızda bu kazanımlar aslında çok daha büyük başarıların müjdecisidir, ifadesini kullandı. Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin ilk yarısı yarın, diğer yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Nisibi Köprüsü'nü 11 yılda 6,9 milyon aracın kullandığını, bu dönemde zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 5.328 gence 1 milyar 228 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 74 kuruş, Euro 53 lira 11 kuruş, gram altın 6.680 lira, çeyrek altın 10.888 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık ise 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Sarız 16, Akkuşla, Pınarbaşı, Tomarsa 17, Bünyan, Felahiye ve Özvatan 18, Develi, İncesu, Sarıolan ve Yahyalı 19, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 8 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 18, Nevşehir ve Sivas 19, Kırşehir ve Niğde 20 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Anadolu'nun belki de dünyanın ilk tıp fakültesi olan Gevher Nesibe'yi bilmeyen yoktur. Peki dünyanın ilk hastanesinin de Kayseri'de olduğunu biliyor muydunuz?
2: Kayseri'nin şehir merkezinde bulunan ancak çoğu kişi tarafından hiç bilinmeyen, bilenlerin de tam olarak ne olduğunu bilmedikleri kalıntılardır. Günümüzdeki durumuyla dünyanın ilk hastanesinin kırık dökük tarihi kalıntıları. Hristiyan dünyasının en önemli azizlerinden olan Aziz Mamas ve Lüsavoriç gibi Aziz Basil de Kayserilidir. Bunun için Kayserili Basil olarak da tanınır. Kendisi milattan sonra 329 yılında Kayseri'de doğmuştur. Kayseri'nin oldukça zengin, eğitimli ve avukatlardan oluşan bir ailesinden gelir. İlk eğitimini babasından alır. Özellikle de etkileyici ve ikna edici konuşma sanatı olan retorik eğitimini. Daha sonra 6 yıl eğitim için kalacağı Atina'ya gider. Orada çağının bir başka büyük teoloğu yani din filozofu olan Nazianuslu Gregorius ile arkadaşlık kurar. Yetenekli, ciddi, çalışkan özellikleriyle retorik, gramer, felsefe, astronomi, geometri ve tıpta oldukça ileri düzeye ulaşır. Aziz Basil 355 yılında 26 yaşındayken Atina'dan ayrılarak yeniden memleketi olan Kayseri'ye döner. Kayseri'de retorik dersleri vermeye başlar ve 356 yılına kadar da avukatlık yapar. Milattan sonra 369 yılında Kayseri'de çok şiddetli bir deprem olur. Depremin hemen ardından yaşanan büyük bir kıtlık sırasında Basil'in yardımseverliğini arkadaşı Gregorius, Kapadokya'da kaydedilen en şiddetli kıtlık yaşandığında sınandı. Basil, yoksulları doyurmak için yoksulları bir araya topladı. Onların önüne çorba ve et dolu çanaklar koydu, ifadesiyle anlatır. Aziz Basil önce bir çorba aşevi açmış, sonraki yıllarda bu aşevini sosyal tesis şeklinde genişleterek ağırlıklı olarak tıp hizmeti sunan büyük bir site haline getirmiştir. Birçok devlet görevlisi, din adamı ve tanınmış kişiye günümüzde çoğu elimizde olan toplam 366 adet yazdığı mektuplarıyla fakirhane, hastane olarak tanımladığı bu siteyi tanıtmış ve destek istemiştir. Basileia'da adıyla meşhur olan bu kompleksi şehrin biraz dışında milattan sonra 372-373 yıllarında tamamlamış ve faaliyete geçirmiştir. 1944 yılında çekilmiş olan hava fotoğrafında Basileia'da kalıntılarından kompleksin genişliği oldukça net bir şekilde görülmektedir. Merkezde kilise olmak üzere çevresinde konaklama binaları, büyük bir hamam, dini eğitim sınıfları, hekim odaları, biri cüzzamlılara hizmet veren hastane ve muhtemelen ilaç yapılan mekanları vardı. Ayrıca marangozluk, demircilik, terzilik ve tarım gibi meslek eğitim bölümleri de bulunmaktaydı. Kompleksin genişliğini bugüne uyarlarsak aslında ne kadar büyük bir kompleks olduğu görülecektir. Günümüzde Kayseri'nin ilk camisi olarak kabul edilen Battal Gazi Camisi'nin aslında Basiliyat kompleksine dahil bir yapı iken, Emevilerin Bizans'a olan seferleri döneminde Emevi ordusunda görev yapan Battal Gazi döneminde mescit olarak kullanıldığı, kendi soy silsilelerini daima Battal Gazi'ye dayandıran Danışmendler döneminde bu mescidin yeniden ihya edildiği, Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in ikinci defa başa geçmesine yardımcı olan Danışmendli komutanlarına bir minnet ifadesi olarak bu mescidin yeniden düzenlenip kullandığı da tarihi bir derinliktir. Aziz Basil 379 yılında Ocak ayında memleketi Kayseri'de hayatını kaybetmiştir. Basiliada Hastanesi üç temel özelliğe sahipti. Yatan hastaların tedavisini yapan çok yataklı bir kurumdu. Profesyonel hekimler ve genellikle rahip ve rahibelerden oluşan yetiştirilmiş hasta bakıcılar bulunmaktaydı. Kadınlar dahil hasta olan herkese ücretsiz bakım sağlamaktaydı. Basilya da tüm bu sebeplerden dolayı gerçek bir hastanenin ilk uygulaması sayılmıştır. Basilya da yalnızca sağlık hizmeti değil, sosyal yardım, eğitim ve toplumsal dayanışma açısından da öncü bir rol üstlenmiş bir modeldir. Aynı zamanda modern hastanecilik sistemine ilham kaynağı olmuştur. Günümüzde gecekondular arasında kalmış, dünyanın ilk hastanesine ait kalıntıların bulunduğu bölgenin özellikle hem Kültepe Koromaz Kapadokya Derneği Başkanımız çok kıymetli hocam Halit Erkiletlioğlu'nun özel ilgi ve araştırmaları ile hem de derneğimizin gayretleri ile sit alanı olarak tescillenmesine ait çalışmalarda artık sona yaklaşılmıştır.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında dünyanın ilk hastanesi olan Roma dönemine ait bu eserin turizme kazandırılması için çevre düzenlemelerinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Talas Türkoloji Zirvesi açılış töreninde konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım şunları söyledi.
2: Balkanlardan Baykal Gölü'ne kadar artık birbirimizle hem yazdıklarımızı anlayacağız, hem konuştuklarımızı anlayacağız, hem de hepimizin arzu ettiği o büyük Türk dünyasının birleşmesini, entegrasyonunu gerçekleştireceğiz. Şimdi biz böyle konuşunca acaba Türkler eski rüyalarını mı görüyorlar diye bir takım tereddüte düşen ülkeler var. Şunu açık söyleyeyim değerli kardeşlerim. Türk devletleri teşkilatının, Türklerin amacı kimseyi korkutmak değil. Ama hiç kimseden de korkmadığını açıkça ilan.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararının ardından parti binası önünde açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı şunları söyledi.
3: Kıymetli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vefakar örgütü, adalet arayışından asla vazgeçmeyen değerli yoldaşlarım ve sevgili vatandaşlar. Bugün burada hukukun siyasallaştığı, adaletin kararlılık koridorlarında rehin alındığı bir garabete itiraz etmek için toplandık. Partimize, irademize ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine alınan o mesnetsiz, o hukuksuz mutlak butlan ve tedbir kararını tanımıyoruz. Tüm varlığımızla reddediyoruz. Şimdi buradan bu kararın altına imza atanlara ve o kalemlere yön veren görünmez ellere sormak istiyoruz. Neden korkuyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünden mi? Milletin sokağa taşan, her geçen gün daha da büyüyen umudundan mı? Yoksa sandıkta bükemediğiniz bileği, delegenin tertemiz iradesini mahkeme salonlarında masa başı oyunlarla kırabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Eğer böyle sanıyorsanız çok beklersiniz. Biz bu filmi daha önce gördük. Biz bu vesayet senaryolarını defalarca yırtık attık. Peki soruyorum size, bu siyasi mühendislik oyunlarının, bu hukuksuzlukların bedelini kim ödüyor? Sizler sırf kendi siyasi ikbalinizi korumak için adaleti katlederken ülkede güven ortamı yok oluyor, yabancı yatırımcı kaçıyor, faizler fırlıyor. Hukukun üstünlüğünün ayaklar altına alındığı bir ülkede ekonomi dikiş tutar mı? Tutmuyor. Sizin yarattığınız bu krizlerin, bu adaletsiz ve karanlık tablonun tüm yükünü zaten ay sonunu getiremeyen, pazar filesini dolduramayan, bin bir zorlukla hayatta kalma mücadelesi veren o gariban vatandaşımız çekiyor.
1: 2016-2026 yılları arasında Kayseri'de görev alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, resmi gazetede yayımlanan kararla görevinden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararının ardından açıklamalarda bulunan CHP Koca Sinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiğimizde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu köklü çınara zarar veren hiçbir kısır çekişmeyi kabul etmediğimizi açıkça ifade etmek isteriz. Bugün partimizin tek bir odak noktası vardır, iktidara yürümek. Yaşanan fikir ayrılıkları ancak iktidar yolunda nasıl daha başarılı olabiliriz sorusuna yapıcı çözümler ürettiği müddetçe değerlidir dedi. Kayserispor'un TFF'nin ligi tescil etmesinin ardından FIFA ve UEFA'ya başvurulacağı belirtildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 394 sürücüye cep telefonu kullanmak, 197 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 155 sürücüye yüksek sesli müzik maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayserisporlu genç futbolcu Aras Çelik, U16 milli takımımızın da katılacağı Karadeniz Turnuvası aday kadrosuna davet edildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kum Small'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Small AVM'de sizleri bekliyor. Kum Small'a gelmek için bahaneniz çok.
0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya, lafta değil.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Etin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İnce Su.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP mahkemenin vermiş olduğu mutlak butlan kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusunda bulundu. İtiraz işleminin dijital ortamda gerçekleştirildiği bildirildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir açıklama yaptı. Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 28 Mart'ta faaliyete başlayan 23. dönem siyaset ve liderlik okulunda eğitimler tamamlandı. Bu dönemle birlikte okulun 17 yıllık tarihinde toplam 820 kişi partiden sertifika almaya hak kazanmış olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komite, makrofinansal istikrarın korunması ve dezenflasyon sürecine kesintisiz devam etmek için kararlılık mesajı verdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin, finansal piyasalara etkilerinin ele alındığı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içerisinde atılacağı vurgulandı. Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili Yükseköğretim Kurulu devreye girdi. YÖK, üniversitenin mevcut öğrencileriyle idari ve akademik personelin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm işlemlerin titizlikle yerine getirileceği duyuruldu. ÖSYM, 25 Nisan'da yapılan ETEP 2026-2 ile 26 Nisan'da uygulanan 2026 DUS 1. dönem ve 2026 STS Diş Hekimliği 1. dönem sınavlarının sonuçlarının adaylarının erişimine açıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaklaşan Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personelinin görevlendirildiğini açıkladı. Trafik güvenliği için alınan geniş kapsamlı tedbirlerde bu yıl tuzak radar uygulamasının yapılmayacağı, denetimlerde cezalandırmadan ziyade rehberliğin ön planda olacağı belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Bakan Fidan'ın toplantıda Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yinelemesi, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için yürütülen diplomatik çabaları aktarması bekleniyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu için UEFA ve ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan kulüpleri duyurdu. Yapılan incelemeler neticesinde 14 kulüp UEFA lisansı, 7 kulüp ise ulusal lisans almaya hak kazandı. UEFA lisansı alan takımlar arasında Beşiktaş, Korendan Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Rams Başakşehir, Samsunspor, Trabzonspor, Tümünsan Konyaspor, İstanbulspor ve Kadın Futbol Süper Ligi'nden Beşiktaş, Fenerbahçe Arsa ve Galatasaray Gey'in kadın futbol takımları bulunuyor. Ulusal lisans alanlar arasında ise Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, Batman Petrol Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor ve KCT 1461 Trabzonspor Futbol Kulübü yer alıyor. TFF gelecek sezonun transfer ve tescil dönemlerini ilan etti. Birinci transfer dönemi 22 Haziran 2026, 4 Eylül 2026, ikinci transfer dönemi ise 1 Ocak 2027, 5 Şubat 2027 olarak belirlendi. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den 9 kulübe, teknik adamlara ve yöneticilere çeşitli cezalar uyguladı. Beşiktaş ve Galatasaray'a 1 milyon 200'er bin lira, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 700 bin lira, Antalya Spor'a 504 bin lira, Trabzonspor'a 440 bin lira, Fenerbahçe, Samsun Spor ve Kayseri Spor'a 220'şer bin lira, Kocaeli Spor'a ise 54 bin lira para cezası verdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar'a 1 maç men ve 80 bin lira, Göztepe İdarecisi Ivan Mantsa 45 günlük hak mahrumiyeti ve 300 bin lira, Eyüp Sporlu futbolcu Seyfettin Anıllı Yaşar'a 80 bin lira, kulüp görevlisi Hüseyin Gedike ise 1 maç men ve 80 bin lira ceza kesildi. Kayseri Spor Kulübü, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmesine yönelik resmi bir açıklama yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu olan Mali Genel Kurul toplantısı için resmi çağrıda bulundu. Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımının 2027 FIBA Dünya Kupası elemeleri C grubundaki İsviçre ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin tamamen tükendiği açıklandı. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Playoff serisi ikinci karşılaşmasında Parma Bordo, rakibi Gaziantep Basketbolu 75-67'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta, ana tablodan katılma başarısı gösteren milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda dünya genelinde ses getiren güçlü raket Darya Kasetkina ile eşleşti. 2026 Avrupa Karate Şampiyonası Almanya'nın Frankfurt kentinde tüm heyecanıyla sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Sıfır Atık Vakfı ile bakanlık arasında çevre bilincini artırmaya yönelik yürütülen ortak projelerin tanıtım toplantısında yer aldı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
0: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen bir hava gösterisinde geçen hafta sonu ABD donanmasına ait iki savaş uçağının havada çarpışması, Pentagon'un eğlence ve gösteri uğruna neden milyonlarca dolarlık savaş uçaklarını ve mürettebatını riske attığı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden bir yolcunun yeni yürürlüğe giren Ebola seyahat kısıtlamasına rağmen yanlışlıkla uçağa kabul edilmesi üzerine Air France'a ait bir yolcu uçağı rotasını değiştirmek zorunda kaldı. ABD Kongresi tarafından yayımlanan yeni bir rapor, İran ile devam eden savaşta Amerikan ordusunun askeri havacılık alanında uğradığı büyük kayıpları göz önüne serdi. Destansı Öfke adı verilen operasyonun başlangıcından bu yana 42 ABD askeri hava aracının düştüğü, düşürüldüğü ya da ağır hasar gördüğü açıklandı. İsrail'in ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Hanaviyeh beldesinde bulunan sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. 2 sağlık görevlisi ise yaralandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba'nın ABD için bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve barışçıl bir anlaşma olasılığının yüksek olmadığını söyledi. Brezilya, İsrail güvenlik güçlerinin küresel Sumut filosu aktivistlerine kötü muamelesine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İsrail'in Brezilya Büyükelçiliği Maslahat Güzergahı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısının her türlü takdiri hak ettiğini söyledi. Dendias, Türkiye'nin ihracat kapasitesine dikkati çekerek diplomatik bir nüfuz oluşturduğunu da ifade etti. İsrail'in küresel Sumut filosunda hukuksuz şekilde alıkoyduğu ve dün tamamını serbest bıraktığı aktivistlerden İtalyan vatandaşların bir kısmı dün gece saatlerinde ülkelerine ulaştı. Orta Amerika ülkesi Honduras'ın kuzeyinde organize suç örgütlerinin düzenlediği iki ayrı saldırıda 6 polis 24 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Mirasın izleri.
3: UNESCO Dünya Miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrine sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Truva Arkeolojik Alanı'ndan bahsedeceğiz. Boğaz'ın rüzgarıyla dalgaların birbirine vurduğu Çanakkale topraklarında zamanın ve efsanenin kesiştiği bir yer yükselir. Truva, binlerce yıl önce, M.Ö. 12. yüzyılda gerçekleştiği söylenen kuşatmayla ünlenen bu kent, Homeros'un ölümsüz eseri İlyada ile insanlık hafızasında yerini almıştır. Truva, sadece taşlardan ibaret bir arkeolojik alan değil, tarih, edebiyat ve kültürün iç içe geçtiği zamansal bir köprüdür. Burası, Avrupa ile Asya arasında kültürel bir kavşak olarak yüzyıllar boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Helenistik, Griko-Romen ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar, kentin 4000 yılı aşkın bir süre boyunca sürekli olarak yaşadığını, geliştiğini ve değiştiğini gözler önüne serer. Her bir katman, insanlık tarihinin farklı bir yönünü anlatır, her bir taş bir uygarlığın yaşamına ve inanç sistemine tanıklık eder. Truva'nın mimarisi, sanat ve kültürün bir arada örüldüğü bir mozaik gibidir. Kentin surları, savunma ve strateji anlayışının ötesinde, kentin toplumsal düzenini ve yaşam biçimini de yansıtır. saray kalıntıları ve tapınaklar, dönemin yönetici sınıfının dini ve politik gücünü gösterir. Evlerin ve sivil yapıların kalıntıları ise günlük yaşamın dokusunu, aile ve topluluk ilişkilerini gözler önüne serer. 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen Truva, taşların sessizliğiyle binlerce yılın hikayesini anlatır. Her kazılan temel, her restore edilen duvar, insanlık tarihinin sürekliliğini, uygarlıkların birbirini nasıl etkilediğini ve kültürel mirasın önemini hatırlatır. Truva'ya adım attığınızda yalnızca antik bir kente değil, efsaneler, savaşlar, aşk ve ihanetle örülmüş bir insanlık destanının tam ortasına adım atmış olursunuz. Truva, bir ören yeri olmanın ötesindedir. Burası, geçmişin, günümüzün ve insanın hayal gücünün kesiştiği bir mekan, tarihle efsanenin birbirine dokunduğu, her adımda binlerce yıl öncesini hissedebileceğiniz bir açık hava laboratuvarıdır. İşte bu yüzden Truva, sadece Çanakkale'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesidir. Zamanın ötesine uzanan bir miras, insanlık tarihinin taşlara kazınmış destanıdır. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz. Haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseradar ve Radyo Radar 10.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Reklam Kurulu yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 122 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uyguladı. Finansal İstikrar Komitesi yarın sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendirecek. Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2026 yılı yaş çay kampanyasının ilk gününde yaklaşık 900 ton yaş çay alındığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2007-2025 yıllarında biyo kaçakçılık suçu işleyen 26 farklı ülkeden 181 kişi hakkında işlem yaptıklarını belirterek 99 vakada yaklaşık 51 milyon lira idari para cezası uyguladık, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi projesi kapsamında son 10 yılda firmalara eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden istihdama kadar farklı alanlarda 783 milyon lira destek verildiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, küresel arenada bayrağımızı dalgalandıran 8 turkornumuz var, ülkemizin sahip olduğu muazzam potansiyel ve gençlerimizin bitmek bilmeyen enerjisini dikkate aldığımızda bu kazanımlar aslında çok daha büyük başarıların müjdecisidir, ifadesini kullandı. Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin ilk yarısı yarın, diğer yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Nisibi Köprüsü'nü 11 yılda 6,9 milyon aracın kullandığını, bu dönemde zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 5.328 gence 1 milyar 228 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Dolar 45 lira 74 kuruş, Euro 53 lira 11 kuruş, gram altın 6.680 lira, çeyrek altın 10.888 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık ise 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Sarız 16, Akkuşla, Pınarbaşı, Tomarza 17, Bünyan, Felahiye ve Özvatan 18, Develi, İncesu, Sarıolan ve Yahyalı 19, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 8 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 18, Nevşehir ve Sivas 19, Kırşehir ve Niğde 20 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 22 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1176, Selahaddin Eyyubi'ye Halep'te suikast girişimi gerçekleşti. 1766, 1766 Büyük İstanbul depremi meydana geldi. Çin'in Xining vilayetinde deprem meydana geldi, yaklaşık 200 bin kişi öldü. 1932, Ağrı Dağı ayaklanmasına katılan 34 kişi hakkında idam kararı verildi. 1942, Meksika, İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklere katıldı. 1950, İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesiyle Celal Bayar Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi. 1960, Büyük Şili depreminde Richter ölçeğine göre 9,5 büyüklüğündeki depremde 4000 ila 5000 arasında insan hayatını kaybetti. Bu deprem bugüne kadar ölçülmüş en şiddetli deprem oldu. 1963, AC Milan Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. 1972, İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom bir apartman dairesinde öldürülmüş olarak bulundu. Elrom, 17 Mayıs 1971'de kısa adı THKPC olan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi üyelerince kaçırılmıştı. 1987, 216 sanıklı MHP davası sonuçlandı. 52 kişiyi öldürdükleri, 29 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlenen sanıklardan 11'i idam, ikisi ömür boyu, 16'sı 36'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1988, Galatasaraylı futbolcu Tanju Çolak, ligde attığı 39 golle Metin Oktay'ın 38 gollük rekorunu kırdı. 1990, Kuzey ve Güney Yemen birleşti. 1990, Microsoft, Windows 3.0 işletim sistemini piyasaya sürdü. 1991, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu. 1995, gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan Rıdvan Karakoç'un cesedi Beykoz Ormanları'nda bulundu. 2007, Ankara Ulus'ta meydana gelen bombalı intihar saldırısı sonucu 5 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. 2010, CHP 33. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, 1246 delegenin imzasıyla CHP Genel Başkanlığı'na resmen aday gösterildi. 2010, Dubai'den gelen Hindistan Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Karnataka eyaletindeki Mangalore Havaalanı'na inişe geçtiği sırada pisti ıskalayarak vadiye düştü, uçaktaki 166 kişiden sadece 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 22 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.
2: Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir bayrama daha Kayseri'de birlik ve beraberlik içerisinde kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak 5 gün önceden belki olacak. Ancak birçok arkadaşımız 9 günlük tatil vesilesiyle yollara çıkacak. Onlara zahmet olmaması sebebiyle çıkacakların bayramlarını yarıda kesmemeleri, tatillerini yarıda kesmemeleri hem de bayramlaşma programında olamamalarını düşünerek Cuma gününde bayramlaşma programı ilerledik böyle. Yoğun katılımımız her zaman olduğu gibi Kayseri'deki bayramların bir başka geçmesine vesile oldu. Artık Arefe gününden itibaren mezarlıklarımız Sıla-i Rahim olmak üzere gurbetten gelenler, şehit ailelerimizin ziyaretleri, akraba ziyaretleriyle dolu dolu bir bayram geçireceğiz. Biz inanıyoruz ki bayramlar tatil değil. Bayramlar Sıla-i Rahim yaptığımız, akrabalarımızla kucaklaştığımız, mezarlıkları ziyaret ederek fatihalar okuduğumuz ve bizim biz yapan daha doğrusu diğerlerin başında geliyor. İnşallah bu bayramda birlik ve beraberliğimize artmasına vesile olur.
1: Bayramın birlik, beraberlik, dayanışma, sevgi, helalleşme ve barış ortamı oluşturduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise şunları söyledi.
3: Elbette bayram birlik, beraberlik, dayanışma, karşılıklı sevgi, muhabbet, varsa ufak tefek dargınlıklar onları giderme, helalleşme ve kucaklaşma unsuru olsa gerek. Bu açıdan yavrularımızı unutmayacağız. Elbette büyüklerimizi asla göz ardı etmeyeceğiz. Birbirimize dua edeceğiz, birbirimizi ziyaret edeceğiz ve muhabbet dalgalarının adeta yayılmasına da vesile olacağız. Belediyeler olarak bizler üzerimize düşen yapma yönünde gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri merkeziyle taşrasıyla el ele vermek suretiyle bu alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi vefatının 43. yılında Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden şair, yazar Necip Fazıl Kısaküre'yi anma gecesi düzenledi. Necip Fazıl'ın hedeflediği gençliği oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamada bulundu.
4: Bugün güzel bir inşallah şiir dinletisini hep birlikte yaşayacağız. Üniversitedeyken Necip Fazıl'ı, onun davasını okumuş, bilen birisiyim. Mekanı cennet olsun diyorum. Cenab-ı Allah sayılarını artırsın. Necip Fazıl gibi birçok şair Maraş'tan çıkmış. İnşallah burada da bizim açmış olduğumuz Mektep Melikgazi'deki temel hedef biraz sanata, şiire, okumaya yönelik çalışmalar yapmak. Sanat merkezi inşallah bu faaliyetlerde ana merkez olacak. Geçen okuduğum bir yazıda kalem ve kelam bizim en çok ihtiyacımız olan konu ama bu kalem ve kelam konusunda yazı ve okuma konusunda çok geri kaldığımız, çok yetersiz kaldığımızdan bahsediyordu. Hakikaten öyle. Özellikle edebiyat, tarih ve sanat bunlar aslında bizim en çok önem vermemiz gereken konular ama biraz bu konularda daha çok yol almamız gerekiyor. Bugün de rahmetli Necip Fazıl'ı anlayacağız. İnşallah onun hedeflediği gençliği oluşturmak için biz uğraşıyoruz. İnşallah sizlerin destekleriyle de o gençliği bu ülkenin geleceği için oluşturmamız lazım. Cenab-ı Allah tekrar mekanı cennet olsun diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kurban Bayramı'na sağlık ve huzur içinde ulaşma temennisinde bulunarak şunları söyledi.
5: İnşallah hayırla bayrama erişiriz. Burada temennisiyle başlamak istiyorum. Rabbim kazasız belasız bir bayram nasip etsin. Özellikle 9 günlük süreçte yola çıkacak vatandaşlarımızın inşallah hayırla gidip hayırla gelmesini buradan temenni ediyorum. Kurbanlarında inşallah hayırla kesip ve kazasız belasız güzel bir bayram geçirirler temennisinde bulunmak istiyorum. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun inşallah.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç şunları söyledi.
6: Kurban Bayramı'nın hayırlı geçmesini temenni ediyorum. Tabii ki burada vatandaşlarımız hani bu güzel bayramları da bayram niteliğinde geçirebilmek adına tedbirleri de elinden bırakmaması lazım. Bir AFAD İl Müdürü olarak da buna değinmek istiyorum. Çünkü bol yağışlı bir sezondayız. Bu yağışların getirdiği seller meydana gelebiliyor. Bundan dolayı lütfen dikkatli tedbirli olsunlar. Trafikte özellikle sel suyunun yoğun yoğun olduğu yerlerde daha çok dikkat etsin diye vatandaşlarımızı uyarmak da istiyorum. İnşallah böyle güzel günlerde, güzel bayramları sevdikleriyle birlikte herkesin geçirmesini de temenni ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararının ardından Kayseri Barosu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay iradesine yönelik verilen mutlak butlan kararı yalnızca bir siyasi partinin iç işleyişine ilişkin teknik bir hukuk meselesi değildir. Seçim kurullarının denetiminden geçerek oluşmuş kurultay iradesinin yıllar sonra mutlak butlan kavramı genişletilerek tartışmaya açılması, seçme ve seçilme hakkını, demokratik meşruiyeti ve hukuk güvenliği ilkesini zedelemektedir, denildi. Kayseri'de polis ekiplerince kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan örgüt mensubu şahıs adına suç örgütü kurarak baskı, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle kamu düzenini, otoritesini ve barışını tehdit eden, tehlikeye düşüren ve yapmış oldukları eylemlerle yasa dışı ekonomik kazanç elde eden şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi yakalandı. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyar 287 milyon dolar oldu. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
8: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
9: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
10: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
11: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlamda değil.
12: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Rutin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: hakkın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
1: Kayser Radar ve Radyo Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Bugünkü konumuz travmalarımızı nasıl taşırız? Bu konuda bizi bilgilendirecek olan uzmanımız ise psikolog Ahmet Özen bizlerle birlikte. Ahmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsın? Davetiniz için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim kırmayıp vakit ayırıp geldiğiniz için. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Eğer travmalar konusunda bize sorularınız olursa 0352-336-2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Ahmet Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Uzun zaman oldu çünkü konuk olmayalı.
2: Bir süre ara vermiştik. Ben bahsedeyim kendimden kısaca. Ben psikolog Ahmet Özen. Çalıştığım alan genellikle yetişkinler ve ergen grubuyla çalışıyorum. Burada TMS klinikte gelen danışanlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Sorunlarının üstesinden gelmesi konusunda yardımcı oluyoruz. Bu şekilde tanıtmış olayım kendimi.
1: Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok ihtiyacımız var. Bu son dönemlerde yaşanan işte savaşlar olsun, olaylar olsun. Hepsinde bir psikoloğa ihtiyaç oluyor mutlaka. Şimdi şöyle başlayalım. Biz kelimeleri hep bonkör kullanıyoruz. Travma yaşadım, işte çocuğa travma olmasın gibi şeyleri çok fazla duyuyoruz. Peki bu travma nedir diye sormak istiyorum. Şimdi günlük hayatta işte çok travmatik bir gündü de diyoruz biz. Gerçek anlamda travma nedir ve her üzücü veya sarsıcı olay travma mıdır?
2: Güzel bir soru aslında. Merve Hanım burada şöyle bir durum var. Travma dediğimiz kelime biraz aslında dillere pelesenk olmuş bir kelime. Yani çok kullanılan da bir kelime. İnsanlar her yaşamış olduğu zorlu olaydan sonra travma kelimesini özellikle kullanıyorlar ama aslında travma dediğimiz kavram çok ciddi bir kavram. Yani insanların yaşadığı zaman üstesinden gelmekte epey zorlandığı bir durum. Çünkü bizim demiş olduğum gibi böyle biz her olayı travma olarak adlandıramayız. Travma çünkü genelde kişiyi sarsan, kişinin baş etme kapasitesini aşan, yaşamış olduğu zorlu olaylardan sonra bu olayı aslında sürekli olarak yaşayan ve bir türlü atlatamadığı bir hal olarak tanımlayabiliriz kısacası.
1: Evet, peki bir olay bizde travma yaratıp yaratmadığını nasıl anlarız? Bu travma ben geldim der mi bize yoksa böyle sinsi sinsi mi yaklaşır? Bir de belirtileri hemen ortaya çıkar mı diye sormak istiyorum. Yıllar sonra böyle ansızın kapımızı çalabilir mi?
2: Şöyle yani aniden de gelişebilir bu. Bir süre sonra da gelişebilir ama biz şimdi travmaları kendi içerisinde kişilerin yaşamış olduğu durumlar olarak ayırıyoruz aslında. Bunu nasıl ayırıyoruz? Kişi zorlayıcı, üstesinden gelemediği bir olay yaşadığında, şimdi bu genel olarak aslında evrenseldir. Yani birçok kişi zorlanır. Örnek veriyorum, bir saldırıya uğradığında, ani bir saldırıya uğradığında bir kişi, bu kişide, çoğu kişide bir etki bırakır. Yalnız bu etkiler en fazla bir aya kadar sürüyorsa, biz bunu genellikle akut stres bozukluğu olarak adlandırırız. Bu da normal olarak değerlendirilir kendi içerisinde. Fakat travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz rahatsızlıkta bu bir ayı aştıktan sonraki süreci dahil ediyoruz aslında. Yani kişi zorlayıcı bir olay yaşadıktan sonra bunun etkilerini çok uzun bir süre boyunca, bir ayı aşkın bir süre boyunca yaşamaya devam ediyorsa biz buna travma sonrası stres bozukluğu diyoruz. Bu şekilde adlandırmış oluyor.
1: Evet, peki travma insan hayatını, günlük rutinini veya kararlarını nasıl etkiler diye de sormak istiyorum. Şimdi ruhsal bir yara insanın fiziksel sağlığını veya uyku düzenine de nasıl yansır? Şimdi zihin ve bedene de burada değinmenizi istiyorum aslında.
2: Bahsetmiş olalım bunun belirtilerinden de. Travma sonrası stres bozukluğun kişide nasıl belirtiler ortaya çıkarır? Şimdi özellikle bunun ilk en temel belirtilerinden biri şudur. Zaten yoğun kaygı yoğun kaygı halinin, yoğun çaresizlik halinin kişide olması ve bununla birlikte TSSB'de yani travma sonrası stres bozukluğunda etkin olan en çok şudur. Kişi yaşamış olduğu o olayı, travmatik anı sürekli olarak yeniden yaşar. Yeniden yaşantılama deriz biz buna. Yani olay, örnek veriyorum, bir yaşanmıştır 1-2 sene önce. Kişi sürekli olarak tetiklendiği durumlarda bunları yaşamaya başlar. Örnek verecek olursak burada işte bir kişinin bir tacize uğraması, saldırıya uğraması, bu kişiye bunları hatırlatacak bazı şeyler olabilir. Mesela bir sokakta saldırıya uğramıştır ve o sokağa benzer bir sokaktan geçiyordur. Ve bu onda direkt olarak travmatik şemasını tetikler. O travmatik anına götürür. Biz buna yeniden yaşantılama diyoruz. Bu travma sonrası stres bozukluğunun en temel belirtilerinden biri. Tabii kişi orada sadece o anı yaşamıyor. Bununla beraber buna eşlik eden bedensel bir takım belirtiler var. İşte kişide yoğun bir stres, yoğun işte çarpıntı, nefes darlığı, terleme, kaslarda ağrı, gevşeyememe, genellikle de bu tarz bedensel belirtilerle birlikte gelir. Şundan da bahsetmiş olayım ek olarak. Bir de şunu da gözlemleyebiliyoruz. Disosiyasyon gözlemleyebiliyoruz. Yani bu ne demek? Açacak olursak, kişinin, bu travma sonrası stres bozukluğuna sahip olan kişilerin hayattan, andan, kendiliğinden kopmuş olma hissi. Yani kendinde olmama hissi, gerçeklikten kopma hissi olarak adlandırabiliriz. Genelde bu tarz hislerle de karşılaşıyoruz.
1: Çok zor şeyler aslında anlattıklarınız. Şimdi geçmişte yaşanan travmalar peki ikili ilişkilerimizi, evliliğimizi veya arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi nasıl şekillendirir? İşte güven problemi yaşıyorum diye de çok duyuyoruz son dönemlerde. İşte bu güven problemi, aşırı kaygının arkasında yatan sebep de bu mudur?
2: Şundan bahsedelim önce. Travmalar sadece anlık olarak gelişmek zorunda değildir. Yani kişi bir kaza yaşar, bir ani bir olay yaşar, işte az önce bahsetmiş olduğumuz gibi. Bunlar travmatik şeyler oluşturabilir, doğru. Ama bununla birlikte kişi hiçbir şekilde değer, ilgi göremediği bir ailede yetişiyordur, sürekli örseleniyordur, sürekli eleştiriliyordur, aşağılanıyordur. Yoğun bir ihmal vardır, yani belki fiziksel şiddet vardır işin içerisinde. Bu da baktığımızda bir süreçtir aslında. Yani şunu demek istiyorum. Travma süreç şeklinde de gelişebilir. Ama tabii ki mesela süreç şeklinde gelişen ya da özellikle doğal afet gibi değil de daha insan yoluyla gelişen travmalarda ekstradan şu da gelişebiliyor. Kişi bu sefer etrafındaki hiçbir insana güvenmeyebiliyor. Her insana temkinli yaklaşabiliyor ya da her insana karşı bir mesafe alabiliyor. Bunun nedeni de aslında insanla gelişmiş olması bu travmanın. Bir doğal afet yaşadığınızda mesela ki depremi atlattık yani ülkecek, çok kötü sonuçlar oldu tabii ki. Ama depremin oluşturmuş olduğu travmayla bir insanın oluşturmuş olduğu işte bir taciz vakasından gelen bir travma farklı şeyler. İkisi de zor. Ama insanlar arası olan travmalarda güven, aynı zamanda tabii ki insanlara karşı olan bir güven kaybı da oluyor genellikle. Biraz daha zorlayabiliyor yani.
1: Evet, aslında bence de daha zor. Şimdi önümüz bayram. Şunu da sormak istiyorum. Evet, neşeliyiz işte, ailelerle buluşuyoruz falan. Ama çocukların bazen işte görmemesi gereken, işte o kesim görüntülerinden bahsediyorum. Şeyleri görüp travma oluşturabileceğini düşünen kesim var. Bir de oluşturmayıp izlemesi gerektiğini düşünen kesim var. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
2: Bu konuda şöyle düşünüyorum. Ya Kurban Bayramı tabii ki bizim bir geleneğimiz, bizim kendi bayramımız. Bunun farkındayız öncelikle. Ama tabii burada önemli olan şey de şu. Şimdi çocuklar bizim gibi değiller gelişim aşamaları olarak baktığımızda. Çocukların çünkü beyni de, yani ön frontal lob dediğimiz kısmı da tam gelişmiş olmuyor. Bu yüzden çocukları bu tarz görüntüler zorlayabilir. Ama tabii burada da bir açıklık getirecek olursak, özellikle 0-6 yaş arası ben önermiyorum. Yani çok küçük bir yaş çünkü. Daha büyük yaşlarda da işte 6-7 yaşından büyükse de çocuk, çocuğu kendisi istiyorsa yönlendirilmeli bence. Onun dışında yani zorlama olmamalı. Onu demek istiyorum. Çünkü bu sefer yani gayet tabii ki içten duygularla insanlar göstermek istiyor, götürmek istiyor çocuklarını, onun farkındayım. Ama işte çocuk buna istemiyorsa daha farklı şekillerde etkilenebiliyor.
1: Evet, bu da aslında.
2: Yani onu bir dini olarak yapılması gereken bir vazife olarak değil de daha farklı şekilde algılayabiliyor çocuk.
1: Evet, ben de tam olarak şunu soracaktım. Sorup sormamak arasında da çok kararsız kaldım ama şimdi Surlar'da işlenen bir cinayet vardı biliyorsunuz. Bir kızın, iki kızın hatta kafasını kesip atmıştı. Daha öncesinde de kasapta çalışmış, işte kesmeyi öğrenmiş falan. Yani çocuklar bunu gördüğünde bu tarz bir etkilenmeden mi bahsediyorsunuz?
2: Yani şöyle, direkt olarak bu tarz bir şeyi etkiler diyemem. Yani kimse diyemez bunu. Yani böyle büyük bir sonuç doğurup doğuramayacağı konusunda hiçbirimiz böyle bir tahmin yapamayız. Şu açıdan diyorum, ama bazı çocuklar işte onu daha böyle şiddetvari algılayabilir, daha farklı algılayabilir, daha hassas bir şekilde etkilenebilir. Bu tabii çocuktan çocuğa da değişecek bir şey.
1: Evet, yani hayvanlara zarar verme bile oluşabilir belki çocuklardan.
2: Duruma göre oluşabilir. Ama diyorum yani 0-6 yaş arası ben pek önermiyorum. 6-7 yaşından da büyükse çocuk istiyor mu? O önemli bir şey. Yani orada da istemiyorsa ısrarlı bir şekilde zorlamamak lazım.
1: Kesinlikle. Peki mesela çocuk gördü, çok etkilendi. Artık Kurban Bayramlarında bu durumdan kaçıyor. Kaçınmalı mı, kaçınmamalı mı? Yani travmalarımızdan kaçmalı mıyız, yoksa üzerine mi gitmeliyiz?
2: Şöyle, çocuklar üzerinden bu örneği vermek çok doğru olmayabilir. Çünkü çocuklar kendi hayatını, o bilişsel kapasitesini tam olarak yönlendiremediği için bunu yetişkinler üzerinden ele almak daha mantıklı. Yetişkinler olarak da yani şöyle, şimdi travmada tetikleyici olaylar vardır dedik ve kişi bu tetikleyici olaylarla karşılaştığında o travmatik anını tekrardan yaşar zihninde. Bu zaten hem zihinsel bir süreç hem bedensel bir süreç. Fakat kişi de aynı zamanda işte sizin bahsetmiş olduğunuz gibi kaçınma davranışlar da olur. Aynı şeyle karşılaşmamak için. Kavga ettiği birisinin profiline benzeyen birisi vardır mesela, şey olarak, şekil şemali olarak uzak durur o insandan. Örnek veriyorum. Bu örnekle de arttırabiliriz. Ama genelde de kaçınma davranışları sorunun sürmesine izin verir aslında. Yani sorun bir şekilde devam eder.
1: Bir çözüme ulaştırmamız gerekiyor yani.
2: Ya bir noktada tabii bir çözüme ulaştırmamız gerekiyor.
1: Ya kişiyi de yoruyor zaten. Yani bir uzman desteği alıp bunu halletmeye çalışsa daha iyi olur. Daha sağlıklı bir insan olur diye düşünüyorum.
2: Bizim özellikle travma sonrası stres bozukluğu gibi bir rahatsızlıkta uzman desteği gerçekten önemli. Yani kişilerin kendi başına atlatamadığı bir olay olduğu için zaten o sorunu yaşıyor. Yani o travmanın üstesinden gelemediği için yaşıyor. Bu açıdan orada bir destek almak önemli bir şey tabii ki.
1: Evet. Peki travmalarda yaşamak kader midir? Yoksa ruhun bu görünmez yarasını sarmak, onunla barışmak veya tamamen iyileşmek mümkün müdür?
2: Şöyle, travma unutulmaz. Bu da bilinen yanlışlardan biri. Travma silinmez. Yani bazen öyle şeyleri araştırabiliyor insanlar bilmediği için haklı olarak. Buradan da seslenmiş olalım. Yani o tarz kişilere de inanmayalım. Yani böyle travmanın silinebileceğine dair bilgi veren, vaat veren insanlar varsa da inanmayalım lütfen.
1: İşinde
2: bilinçli olalım.
1: Uzman kişiler tabii çok ki. Önemli.
2: Yani travma eninde sonunda kişinin yaşamış olduğu bir olaydır. Travmanın atlatılması, yani iyileşme dediğimiz şey de travmanın sindirilmesiyle başlar. Ben bunu şuna benzetiyorum. Yani sindirilemeyen bir şey gibi. Mesela hayvanlar bir şeyleri çiğner değil mi? Mesela sindiremez. Sürekli olarak aynı şeyi döndürürler. Ben buna benzetiyorum şeyleri, travmaları. Çünkü travma yaşayan kişi zaten o anı açık kalan bir çekmece gibidir. Öyle düşünebilirsiniz. Yani bir türlü kapanmaz. Zihnin bir köşesinde vardır. Ve kişi o olayı sindirip, zihnine işletip hayatına devam edemiyordur zaten. Temel sorun budur. Ha burada ne yapıyoruz? Travma silinmiyor. Travmanın işlenmesini sağlıyoruz. Diğer düşünceler gibi. Sağlıklı bir şekilde işlenmesini, sindirilmesini sağlıyoruz. Zaten bunlar gerçekleştikten sonra da kişi hala travma yaşadığının farkında oluyor. Ama eskisi gibi rahatsız etmiyor bu durum.
1: Evet. Peki şimdi son zamanlarda şeyi çok duyuyoruz. Epigenetik işte yani kuşaklar arası travma. Biz böyle dedelerimizden gelen büyük acıları işte göçleri travma olarak yaşar mıyız?
2: Şöyle yaşanabiliyor. Bunu aslında şey olarak tanımlamak lazım. Yani bu bir tür ikincil travma. Çünkü kişinin kendisinin yaşamış olduğu bir travma değil. Aileden birinin işte dedenin yaşamış olduğu bir travma. Ve biz şunu da biliyoruz zaten ruh sağlığı alanında. Ruh sağlığı alanında birçok şey bulaşıcı olabiliyor. Yani özellikle kaygılar bulaşıcıdır mesela. Bakın mesela bir anne çok kaygılıysa çocuğu da genelde çok kaygılı olur. Ve şimdi bu kuşaklar arası da bir travmatik bir hikaye olunca arka planda bu tabii ki etkileyebiliyor kuşaklar arası etkiyi.
1: Evet. Gerçekten bu da önemli yani bu ırsi hastalıklar falan diyoruz. Demek ki psikolojik şeyler de geçebiliyor.
2: Tabii.
1: Buna dikkat etmek lazım. Peki şey mi? Mesela atıyorum dedesi anlattı. Bak mesela atıyorum dolandırıldı işte. Torunu anlatıyor. Torunu da diyor ki beni de bunlar dolandırabilir falan. Bu tarz bir travma mı? Yoksa dedesi yaşamış, torunun hiç haberi yok ama torun da aynı şeyi yaşıyor gibi bir şey mi?
2: Yani Merve Hanım bunu çok travma olarak adlandıramayız. Şimdi travma dediğimiz kavram çok ciddi bir şey. Yani diyorum ya kişinin yoğun çaresizlik, kaygı, işte kalp çarpıntısı. Kişiler bunlar rüyalarında görüyor, yaşıyor mesela. Öyle söyleyeyim, öyle bir durum. Yani böyle bir şeyi travma olarak çok adlandıramayız. Ama mesela şöyle bir örnek verebilirim dediğinize karşın. Kişinin ailesinin içerisinde mesela trajik bir kayıp vardır. Trajik bir şekilde ölen birisi vardır, örnek veriyorum. Şehit edilmiştir mesela. Veya bir işte saldırıya uğramıştır, o şekilde vefat etmiştir. Bu o ailede mesela bir yas havası oluşturabilir. O dolaylı olarak bir ikinci bir travma oluşturabilir mesela.
1: Evet. Peki bu şimdi toplumsal işte deprem yaşadık dedik, ekonomik krizler görüyoruz, büyük kazalar görüyoruz, sosyal medyada şimdi her yerde haberler oluyor. Toplumsal travma nedir diye sormak istiyorum. Var mı böyle bir şey? Bir toplumun içerisinde nasıl dönüştürebiliriz?
2: Şöyle biz toplumsal travmaları yaşıyoruz aslında. Yani halihazırda deprem olayları, doğal afetler bunları yaşadık. İşte sizin bahsetmiş olduğunuz katliamlar. Bunlar tabii ki toplumu etkiliyor. Yani bunların hepsi de aslında ikinci travmaya giren şeyler. Toplumu da etkiliyor. Toplumun içinde yaşayan her ferdi de etkiliyor tabii ki. İster istemez bu toplumun bir ferdi olarak da sorumluluk da hissediyoruz. O acıyı da paylaşıyoruz tabii ki hepimiz.
1: Evet. Şimdi yine sosyal medya üzerinden gitmek istiyorum. İzliyoruz ekran başında her şeyi görüyoruz, kötü haberleri. Şimdi bunları ardı ardına tüketmek bize ikincil travma yaratır mı? Bunu sormak istiyorum.
2: Sosyal medya bir kere her şeyden önce artık gerçekten sınırlandırılması gereken bir şey. Yani herkesin sağlığı için bu böyle. Çünkü sosyal medyada kişinin gerçekten o anki ruhsal durumunu bozmaya yatkın çok fazla şey var. Yani bir kere dikkatini azaltıyor kişinin her şeyden önce. Odağını dağıtıyor ve kişinin beynindeki ödül sistemini tamamen o işte kaydırmış olduğumuz real sistemine göre düzenliyor kesinlikle. Tabii orada şeyi de seçemiyorsunuz. Neye maruz kalacağınızı da seçemiyorsunuz.
1: Ayıramıyoruz, evet.
2: Tabii. Sizin önünüze ne sunulursa onu görüyorsunuz. Belki internetten bir şey araştırdığınızda böyle değil ama sosyal medyada bu böyle. Evet. O açıdan bunlar bir yerde zihni yoruyor mu? Yoruyor tabii ki. Stresi tetikliyor mu? Tetikliyor tabii ki.
1: Evet. Peki nasıl korunabiliriz sosyal medyadan?
2: Sosyal medyaya nasıl korunuruz? Kısıtlama getirerek kendimize.
1: Evet, şey diyor Fahrettin Koca'da yakalanmamak.
2: Evet. Yani şöyle insanlar biraz mucizevi şeyler arıyorlar ama mucizevi şey yok bunun. Kısıtlamanız gerekiyor.
1: Biraz bireysel olarak herhalde.
2: Tabii ki bireysel olarak. Yani. O sorumluluğu almak gerekiyor. Hani bunda zorlanıyorsanız işte programlar var. Telefonların sosyal medyalara belli başlı süre sınırı koyan, onları uygulayabilirsiniz.
1: Onu da kapatıyoruz ya. Yani ben öyle yapıyorum. Hı-hı. Bakıyorum, aa, biraz daha bakmalıyım deyip onu durduruyorum yani.
2: Ya bu da bir çeşit bağımlılık sayılır bu arada.
1: Evet, çok önemli şeyler bunlar.
2: Kontrol altına alınması gerekiyor tabii.
1: Evet, peki travma her zaman sadece bir yıkım mı getirir? Psikolojide travma sonrası büyüme diye bir kavram olduğunu biliyoruz. Yaşadığımız o sarsıntı bizi eskiden daha güçlü, daha olgun veya hayata karşı daha dirençli bir insana dönüştürür mü?
2: Biraz sert bir söz ama hoşuma gider. Öldürmeyen acı güçlendirir derler ya. Hoşuma gidiyor o söz. Yani burada kişi travmatik bir an yaşıyor, travmatik bir olay yaşıyor. Ama günün sonuna baktığımızda hayatına devam ediyor aslında. Yaşıyor. Ama tabii ki zihni ve bedeni hala travmatik bir an varmış gibi yaşıyor. Zaten travmadaki temel sorunumuz bu. Ama bu travmalar doğru bir şekilde işlendiğinde, ele alındığında, sağlıklı bir şekilde artık hani açık çekmeceden bahsettik ya, o açık çekmecedeki eş,

0: kulaklıkla müzik dinlesin ya da anda kalsın gibi şeyler önerilebiliyordu. Şimdi travma sonra stres bozukluğunda bir uzmana danışmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Yani bütün anlattıklarınızdan anladığım bu. Uzman eşliğinde ilerlememiz gerekiyor. Kişi kendi kendine bir tedavi yapamaz.
1: Travmada yani kendi kendine tedavi pek mümkün değil. Bir uzmana başvurmak gerekiyor. Ya önemli olan şey şu burada. Bu bütün psikolojik rahatsızlıklarda var olan bir şey. Önemli olan şey bilinçli davranmak. Ya bende böyle bir sorun var mı? Var. Peki ben bu soruna ne yapıyorum? Yani bunu kabul edip ya nasıl çözebilirim? Hangi uzmana başvurabilirim? Bunu mu araştırıyorum? Yoksa bir şekilde yaşamaya devam ediyorum. Yani aslında aldığımız kararlar önemli burada. Ama şunu söyleyebilirim. Yani travma sonrası stres bozukluğu konusunda ya büyük çoğunlukta yani şey almak gerekir. Bir uzmandan yardım almak gerekir.
0: Kesinlikle anlattığınız şeyler zaten çok zor şeyler. Peki tamam kişi travma yaşadı ama yakınları nasıl davransın peki ona?
1: Yakınları nasıl davranmalı? Güzel bir soru. Şimdi yakınların davranışı konusunda şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Aslında yapılan çalışmalar burada ilginç bir noktayı işaret ediyor. Şimdi ilk bir aydan bahsetmiştik Merve Hanım hatırlıyorsanız. Akut stres bozukluğu demiştik ilk bir aya. Kişi travmatik bir olayı yeni yaşadığında şunu gözlemliyorlar çalışmada. Kişi travmatik bir olay yaşıyor. Arasından da çok bir süre geçmiyor. İşte 1-2 hafta geçiyor. Çok bir süre geçmiyor. Bu kısa süre sonucunda, kısa süre sonra kişiye yani bu travmayla ilgili çok fazla bilgilendirme yapmak, işte travmalarla ilgili çok fazla uyarmak, travma geliştirmemesi için. Bu tarz uyarılarda çok bulunmak, bulunmanın travmayı geliştirme ihtimalini, yani travma sonrası stres bozukluğu oluşturma ihtimalini arttırdığı gözlemleniyor. O yüzden ilk aşamada, ya biz dedik zaten ilk bir ay akut sonra stres bozukluğu. İlk bir ayda zaten bunun için bir sorun yok. Sorun teşkil etmiyor. Doğal tepkiler. %90 bunu yaşar zaten. Bu süreçte kişi anlatmak istiyorsa yaşamış olduğu travmatik olayı dinleyelim. Anlatmak istemiyorsa zorlamayalım anlatması için. Dediğim gibi travmatik konularda da çok fazla bunu tetikleyecek kadar sorgulamayalım. Uyarmaya yani kişinin zihninde bunu bir uyarıcı olarak belirlemeyelim.
0: Bizde de hep bunu yaparlar ya. Ne olmuştu? Nasıl olmuştu? Şura şöyle miydi? Bura böyle miydi? Çok sorarlar.
1: Evet.
0: Yani kişinin de biraz herhalde farkındalık sahibi olup belki de uzaklaşması gerekebilir, değil mi?
1: Kişi o anda bunu düşünemeyebilir. Ya bizim toplumumuzda da ister istemez yardımsever bir toplumumuz. Biraz böyle şeyler devreye giriyor.
0: Ama bilip bilmeden de yani insanlara yardımcı ol. Ya belki de yardım etmiyorsun yani.
1: Tabii bir noktada ona ulaşıyor sonuç. Evet. Dedim ya burada kişi anlatmak istiyorsa dinleyebiliriz. Anlatmak istemiyorsa biraz yani şeyi bırakmamız lazım. İlk bir ay özellikle bir bırakalım akışına. Bir aydan sonra devam edecek mi?
0: Ederse zaten o zaman uzman desteği gerekiyor dediniz. Şimdi tamam hani uzman desteği gerekiyor diyoruz. Bunun bir tedavisi var diyoruz. Bu tedavi nedir travmanın?
1: Şimdi travmalarda tedavi Merve Hanım genel olarak şudur. Biz şundan bahsettik hatırlarsanız. Travmada temel sorun zihnin bu anı işleyememesi. Kişi çünkü çok zorlayıcı bir olay yaşıyor. Bu olayı kabullenemiyor. Bu olayı kabullenemediği için de zihni ve bedeni bu anı, bu olayı hazmedemiyor. İşleyemiyor aslında. Yani sizi ben mesela herhangi bir düşüncenizi sorduğumda örnek veriyorum. 2 gün önce ne yemek yediğinizi sorduğumda siz hatırlamazsınız muhtemelen.
0: Düşünürüm.
1: Evet. Yani zihin işlemiştir bu düşünceyi çoktan. Ama bir travmatik bir travması olan bir kişiye bunu sorduğumuzda kişi hatırlar. Çünkü olayı tam olarak işleyemez.
0: İşte hala taze mi kalıyor orada?
1: Tabii hala taze kalıyor. Yani biz tedavi konusundan konuşuyorduk. Tedavide ne yapıyoruz? Tedavide biz genellikle burada EMDR'la ilerliyoruz. EMDR'la birlikte bilişsel davranışçı terapiyle de ilerleniyor genellikle. Burada kişinin travmatize eden olay, travmatik düşünceleri, ona rahat

0: rahatsızlık veren düşünceleri aslında organize etmesini sağlıyoruz. Normal bir düşünce gibi sindirmesini, işleyebilmesini, işte yani şeyden bahsettik ya, çekmeceden, eşyaları tek tek katlayıp düzenli bir şekilde koyup o çekmeceyi kapatabilmesini sağlıyoruz. Bu sefer kişi için bu normal düşüncelerinden birine dönmüş oluyor. Daha önce geçmişte yaşadığı ama artık atlattığı bir şeye dönmüş oluyor. Dediğim gibi kişi bunu unutmuyor ama eskisi gibi sindiremediği, işleyemediği, hala zihninin bir köşesinde sürekli olarak yaşayan bir düşünce olmaktan çıkıyor.
1: Evet, bu iç ses çok farklı değil mi? Yani bu travmayla oluşan bir şey değil. Yani atıyorum iç sesi diyor ki sürekli işte şunu yapmalısın, bunu yapmalısın. Bu travmayla bir bağ yok değil mi? Hiç susmayan iç ses derler ya.
0: Şimdi iç ses hangi iç ses olduğuna göre değişir.
1: Yani o olaydan bahsediyorsa ona mı bağlantı?
0: Ya şöyle, insan düşüncelerini durduramaz. Silemez de düşüncelerini. Ama dediğim gibi düşünceler sonucunda nasıl hareket edeceğini seçebilir. İşte travmasını tetikleyen bir olayda iç sesi travmasının tetiklendiğini söylüyorsa bu tabii ki travmayla gelişen bir şey.
1: Çok teşekkür ederim Ahmet Bey, çok güzeldi ama son olarak şunu da sormak tabii istiyorum biliyorum. Size, dinleyicilerimize veya izleyicilerimize, kendi kendilerine uygulayabilecekleri ya da bir uzmana başvurma vakti geldiğinde bunu nasıl anlayacakları için küçük böyle farkındalık ipuçları verebilir misiniz? Hem de programı toparlamış olalım.
0: Tabii verelim. Yani travmalarda kişinin atlatamadığına dair en büyük işaretler, kişinin sürekli olarak aynı olayı sürekli zihninde tekrar tekrar yaşamasıdır. Bu gün içerisindeki düşüncelerde de olur, rüyalarda da olur. Bununla beraber işte bu tekrar yaşantılamayla beraber kalp çarpıntısı, nefes darlığı, kişinin günlük hayatı içerisindeki işlevselliğini bozacak derecede olması ve aslında hayatını yaşamasına engel olması bunların her birinin. Kişinin bir noktada tabii bunları atlatamadığına, sindiremediğine işarettir. Kişiler de genellikle bunu hissederler zaten. Bunlara sahipsek, atlatamadığımızı düşünüyorsak, anıları sindiremediğimizi düşünüyorsak, bu travmatik anıları, bizde travma sonrası stres bozukluğu olmuş olabilir. Bu da dediğim gibi, yani tabii ki şeyde tekrar uyarayım. Bu travmatik bir olay yaşadıktan bir ay sonrası değil. İlk bir aya kadar aşağı yukarı bunlar yaşamak normal zaten. %90 yaşar insanların. Bir aydan sonra işte bu süreç uzuyorsa 3-4 aya, 6 aya buralara çıkıyorsa biz o zaman ya burada bir sıkıntı teşkil edecek bir durum var muhtemelen diyoruz. Kişiler de buna dikkat ederse buna yönelik bir araştırmalarını yapabilirler. Gerekli uzman desteğine de o şekilde başvurabilirler.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz.
0: Ben teşekkür ederim Merve Hanım.
1: Sağ olun. Psikoloji Saati programının bu hafta sonuna geldik. Psikolog Ahmet Özen bize travmalar konusunda çok güzel bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
3: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Reklam kurulu yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 122 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uyguladı. Finansal İstikrar Komitesi yarın sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendirecek. Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2026 yılı yaş çay kampanyasının ilk gününde yaklaşık 900 ton yaş çay alındığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2007-2025 yıllarında biyo kaçakçılık suçu işleyen 26 farklı ülkeden 181 kişi hakkında işlem yaptıklarını belirterek 99 vakada yaklaşık 51 milyon lira idari para cezası uyguladık dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi projesi kapsamında son 10 yılda firmalara eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden istihdama kadar farklı alanlarda 783 milyon lira destek verildiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, küresel arenada bayrağımızı dalgalandıran 8 turkornumuz var, ülkemizin sahip olduğu muazzam potansiyel ve gençlerimizin bitmek bilmeyen enerjisini dikkate aldığımızda bu kazanımlar aslında çok daha büyük başarıların müjdecisidir ifadesini kullandı. Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin ilk yarısı yarın, diğer yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Nisibi Köprüsü'nü 11 yılda 6,9 milyon aracın kullandığını, bu dönemde zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 5.328 gence 1 milyar 228 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.
2: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
3: Dolar 45 lira 74 kuruş, Euro 53 lira 11 kuruş, gram altın 6.680 lira, çeyrek altın 10.888 liradan satışa sunuluyor.
2: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık ise 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Sarız 16, Akkuşla, Pınarbaşı, Tomarsa 17, Bünyan, Felahiye ve Özvatan 18, Develi, İncesu, Sarıolan ve Yahyalı 19, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 8 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 18, Nevşehir ve Sivas 19, Kırşehir ve Niğde 20 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27 derece olacak.
2: Radyo Radar hava durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir bayrama daha Kayseri'de birlik ve beraberlik içerisinde kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak 5 gün önceden belki olacak. Ancak birçok arkadaşımız 9 günlük tatil vesilesiyle yollara çıkacak. Onlara zahmet olmaması sebebiyle çıkacakların bayramlarını yarıda kesmemeleri, tatillerini yarıda kesmemeleri hem de bayramlaşma programında olamamalarını düşünerek Cuma gününde bayramlaşma programı ilerledik böyle. Yoğun katılımımız her zaman olduğu gibi Kayseri'deki bayramların bir başka geçmesine vesile oldu. Artık Arefe gününden itibaren mezarlıklarımız Sıla-i Rahim olmak üzere gurbetten gelenler, şehit ailelerimizin ziyaretleri, akraba ziyaretleriyle dolu dolu bir bayram geçireceğiz. Biz inanıyoruz ki bayramlar tatil değil. Bayramlar Sıla-i Rahim yaptığımız, akrabalarımızla kucaklaştığımız, mezarlıkları ziyaret ederek fatihalar okuduğumuz ve bizim biz yapan daha doğrusu değerlerin başında geliyor. İnşallah bu bayramda birlik ve beraberliğimize artmasına vesile olur.
1: Bayramın birlik, beraberlik, dayanışma, sevgi, helalleşme ve barış ortamı oluşturduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise şunları söyledi.
3: Elbette bayram birlik, beraberlik, dayanışma, karşılıklı sevgi, muhabbet, varsa ufak tefek dargınlıklar onları giderme, helalleşme ve kucaklaşma unsuru olsa gerek. Bu açıdan yavrularımızı unutmayacağız. Elbette büyüklerimizi asla göz ardı etmeyeceğiz. Birbirimize dua edeceğiz, birbirimizi ziyaret edeceğiz ve muhabbet dalgalarının adeta yayılmasına da vesile olacağız. Belediyeler olarak bizler üzerimize düşen yapma yönünde gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri merkeziyle taşrasıyla el ele vermek suretiyle bu alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi vefatının 43. yılında Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden şair, yazar Necip Fazıl Kısaküre'yi anma gecesi düzenledi. Necip Fazıl'ın hedeflediği gençliği oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamada bulundu.
4: Bugün güzel bir inşallah şiir dinletisini hep birlikte yaşayacağız. Üniversitedeyken Necip Fazıl'ı, onun davasını okumuş bilen birisiyim. Mekanı cennet olsun diyorum. Cenab-ı Allah sayılarını artırsın. Necip Fazıl gibi birçok şair Maraş'tan çıkmış. İnşallah burada da bizim açmış olduğumuz Mektep Melikgazi'deki temel hedef biraz sanata, şiire, okumaya yönelik çalışmalar yapmak. Sanat merkezi inşallah bu faaliyetlerde ana merkez olacak. Geçen okuduğum bir yazıda kalem ve kelam bizim en çok ihtiyacımız olan konu ama bu kalem ve kelam konusunda yazı ve okuma konusunda çok geri kaldığımız, çok yetersiz kaldığımızdan bahsediyordu. Hakikaten öyle. Özellikle edebiyat, tarih ve sanat bunlar aslında bizim en çok önem vermemiz gereken konular ama biraz bu konularda daha çok yol almamız gerekiyor. Bugün de rahmetli Necip Fazıl'ı anlayacağız. İnşallah onun hedeflediği gençliği oluşturmak için biz uğraşıyoruz. İnşallah sizlerin destekleriyle de o gençliği bu ülkenin geleceği için oluşturmamız lazım. Cenab-ı Allah tekrar mekanı cennet olsun diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kurban Bayramı'na sağlık ve huzur içinde ulaşma temennisinde bulunarak şunları söyledi.
5: İnşallah hayırla bayrama erişiriz. Burada temennisiyle başlamak istiyorum. Rabbim kazasız belasız bir bayram nasip etsin. Özellikle 9 günlük süreçte yola çıkacak vatandaşlarımızın inşallah hayırla gidip hayırla gelmesini buradan temenni ediyorum. Kurbanların da inşallah hayırla kesip ve kazasız belasız güzel bir bayram geçirirler temennisinde bulunmak istiyorum. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun inşallah.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç şunları söyledi.
6: Kurban Bayramı'nın hayırlı geçmesini temenni ediyorum. Tabii ki burada vatandaşlarımız hani bu güzel bayramları da bayram niteliğinde geçirebilmek adına tedbirleri de elinden bırakmaması lazım. Bir AFAD İl Müdürü olarak da buna değinmek istiyorum. Çünkü bol yağışlı bir sezondayız. Bu yağışların getirdiği seller meydana gelebiliyor. Bundan dolayı lütfen dikkatli tedbirli olsunlar. Trafikte özellikle sel suyunun yoğun yoğun olduğu yerlerde daha çok dikkat etsin diye vatandaşlarımızı uyarmak da istiyorum. İnşallah böyle güzel günlerde, güzel bayramları sevdikleriyle birlikte herkesin geçirmesini de temenni ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararının ardından Kayseri Barosu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay iradesine yönelik verilen mutlak butlan kararı yalnızca bir siyasi partinin iç işleyişine ilişkin teknik bir hukuk meselesi değildir. Seçim kurullarının denetiminden geçerek oluşmuş kurultay iradesinin yıllar sonra mutlak butlan kavramı genişletilerek tartışmaya açılması, seçme ve seçilme hakkını, demokratik meşruiyeti ve hukuk güvenliği ilkesini zedelemektedir, denildi. Kayseri'de polis ekiplerince kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan örgüt mensubu şahıs adına suç örgütü kurarak baskı, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle kamu düzenini, otoritesini ve barışını tehdit eden, tehlikeye düşüren ve yapmış oldukları eylemlerle yasa dışı ekonomik kazanç elde eden şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi yakalandı. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyar 287 milyon dolar oldu. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
7: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
10: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: gölden alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: hakkın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP mahkemenin vermiş olduğu mutlak butlan kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusunda bulundu. İtiraz işleminin dijital ortamda gerçekleştirildiği bildirildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir açıklama yaptı. Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 28 Mart'ta faaliyete başlayan 23. dönem siyaset ve liderlik okulunda eğitimler tamamlandı. Bu dönemle birlikte okulun 17 yıllık tarihinde toplam 820 kişi partiden sertifika almaya hak kazanmış olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komite, makrofinansal istikrarın korunması ve dezenflasyon sürecine kesintisiz devam etmek için kararlılık mesajı verdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin, finansal piyasalara etkilerinin ele alındığı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içerisinde atılacağı vurgulandı. Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili Yükseköğretim Kurulu devreye girdi. YÖK, üniversitenin mevcut öğrencileriyle idari ve akademik personelin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm işlemlerin titizlikle yerine getirileceği duyuruldu. ÖSYM, 25 Nisan'da yapılan ETEP 2026-2 ile 26 Nisan'da uygulanan 2026 DUS 1. dönem ve 2026 STS Diş Hekimliği 1. dönem sınavlarının sonuçlarının adaylarının erişimine açıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaklaşan Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personelinin görevlendirildiğini açıkladı. Trafik güvenliği için alınan geniş kapsamlı tedbirlerde bu yıl tuzak radar uygulamasının yapılmayacağı, denetimlerde cezalandırmadan ziyade rehberliğin ön planda olacağı belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Bakan Fidan'ın toplantıda Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yinelemesi, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için yürütülen diplomatik çabaları aktarması bekleniyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu için UEFA ve ulusal kulüp lisans almaya hak kazanan kulüpleri duyurdu. Yapılan incelemeler neticesinde 14 kulüp UEFA lisansı, 7 kulüp ise ulusal lisans almaya hak kazandı. UEFA lisansı alan takımlar arasında Beşiktaş, Korendan Alanya Spor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Rams Başakşehir, Samsun Spor, Trabzon Spor, Tümosan Konya Spor, İstanbul Spor ve Kadın Futbol Süper Ligi'nden Beşiktaş, Fenerbahçe Arsavev ve Galatasaray Gain kadın futbol takımları bulunuyor. Ulusal lisans alanlar arasında ise Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, Batman Petrol Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor ve KCT 1461 Trabzonspor Futbol Kulübü yer alıyor. TFF gelecek sezonun transfer ve tescil dönemlerini ilan etti. Birinci transfer dönemi 22 Haziran 2026, 4 Eylül 2026, ikinci transfer dönemi ise 1 Ocak 2027, 5 Şubat 2027 olarak belirlendi. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den 9 kulübe, teknik adamlara ve yöneticilere çeşitli cezalar uyguladı. Beşiktaş ve Galatasaray'a 1 milyon 200'er bin lira, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 700 bin lira, Antalya Spor'a 504 bin lira, Trabzon Spor'a 440 bin lira, Fenerbahçe, Samsun Spor ve Kayseri Spor'a 220'şer bin lira, Kocaeli Spor'a ise 54 bin lira para cezası verdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar'a 1 maç men ve 80 bin lira, Göztepe İdarecisi Ivan Mantsa 45 günlük hak mahrumiyeti ve 300 bin lira, Eyüp Sporlu futbolcu Seyfettin Anıllı Yaşar'a 80 bin lira, kulüp görevlisi Hüseyin Gedike ise 1 maç men ve 80 bin lira ceza kesildi. Kayseri Spor Kulübü, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmesine yönelik resmi bir açıklama yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu olan Mali Genel Kurul toplantısı için resmi çağrıda bulundu. Türkiye Basketbol Federasyonu A Milli Erkek Basketbol Takımının 2027 FIBA Dünya Kupası elemeleri C grubundaki İsviçre ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin tamamen tükendiği açıklandı. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Playoff serisi ikinci karşılaşmasında Parma Bordo, rakibi Gaziantep Basketbolu 75-67'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta ana tablodan katılma başarısı gösteren milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda dünya genelinde ses getiren güçlü raket Darya Kasetkina ile eşleşti. 2026 Avrupa Karate Şampiyonası Almanya'nın Frankfurt kentinde tüm heyecanıyla sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Sıfır Atık Vakfı ile bakanlık arasında çevre bilincini artırmaya yönelik yürütülen ortak projelerin tanıtım toplantısında yer aldı.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
5: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
6: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
2: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen bir hava gösterisinde geçen hafta sonu ABD donanmasına ait iki savaş uçağının havada çarpışması, Pentagon'un eğlence ve gösteri uğruna neden milyonlarca dolarlık savaş uçaklarını ve mürettebatını riske attığı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden bir yolcunun yeni yürürlüğe giren Ebola seyahat kısıtlamasına rağmen yanlışlıkla uçağa kabul edilmesi üzerine Air France'a ait bir yolcu uçağı rotasını değiştirmek zorunda kaldı. ABD Kongresi tarafından yayımlanan yeni bir rapor, İran ile devam eden savaşta Amerikan ordusunun askeri havacılık alanında uğradığı büyük kayıpları göz önüne serdi. Destansı Öfke adı verilen operasyonun başlangıcından bu yana 42 ABD askeri hava aracının düştüğü, düşürüldüğü ya da ağır hasar gördüğü açıklandı. İsrail'in ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Hanaviyeh beldesinde bulunan sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. 2 sağlık görevlisi ise yaralandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba'nın ABD için bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve barışçıl bir anlaşma olasılığının yüksek olmadığını söyledi. Brezilya, İsrail güvenlik güçlerinin küresel Sumut filosu aktivistlerine kötü muamelesine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İsrail'in Brezilya Büyükelçiliği Maslahat Güzergahı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısının her türlü takdiri hak ettiğini söyledi. Dendias, Türkiye'nin ihracat kapasitesine dikkati çekerek diplomatik bir nüfuz oluşturduğunu da ifade etti. İsrail'in küresel Sumut filosunda hukuksuz şekilde alıkoyduğu ve dün tamamını serbest bıraktığı aktivistlerden İtalyan vatandaşların bir kısmı dün gece saatlerinde ülkelerine ulaştı. Orta Amerika ülkesi Honduras'ın kuzeyinde organize suç örgütlerinin düzenlediği iki ayrı saldırıda 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Reklam Kurulu yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 122 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uyguladı. Finansal İstikrar Komitesi yarın sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendirecek. Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2026 yılı yaş çay kampanyasının ilk gününde yaklaşık 900 ton yaş çay alındığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2007-2025 yıllarında biyo kaçakçılık suçu işleyen 26 farklı ülkeden 181 kişi hakkında işlem yaptıklarını belirterek, 99 vakada yaklaşık 51 milyon lira idari para cezası uyguladık, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi projesi kapsamında son 10 yılda firmalara eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden istedik.

0: İhtama kadar farklı alanlarda 783 milyon lira destek verildiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, küresel arenada bayrağımızı dalgalandıran 8 turkornumuz var, ülkemizin sahip olduğu muazzam potansiyel ve gençlerimizin bitmek bilmeyen enerjisini dikkate aldığımızda, bu kazanımlar aslında çok daha büyük başarıların müjdecisidir, ifadesini kullandı. Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin ilk yarısı yarın, diğer yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Nisibi Köprüsü'nü 11 yılda 6,9 milyon aracın kullandığını, bu dönemde zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 5.328 gence 1 milyar 228 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Dolar 45 lira 74 kuruş, Euro 53 lira 11 kuruş, gram altın 6.680 lira, çeyrek altın 10.888 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık ise 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Sarız 16, Akkuş'la Pınarbaşı Tomarza 17, Bünyan, Felahiye ve Özvatan 18, Develi, İncesu, Sarıolan ve Yahyalı 19, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 8 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 18, Nevşehir ve Sivas 19, Kırşehir ve Niğde 20 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27 derece olacak.
1: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 22 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1176, Selahaddin Eyyubi'ye Halep'te suikast girişimi gerçekleşti. 1766, 1766 Büyük İstanbul depremi meydana geldi. Çin'in Xining vilayetinde deprem meydana geldi, yaklaşık 200 bin kişi öldü. 1932, Ağrı Dağı ayaklanmasına katılan 34 kişi hakkında idam kararı verildi. 1942, Meksika, 2. Dünya Savaşı'nda müttefiklere katıldı. 1950, İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesiyle Celal Bayar Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi. 1960, Büyük Şili depreminde Richter ölçeğine göre 9,5 büyüklüğündeki depremde 4000 ila 5000 arasında insan hayatını kaybetti. Bu deprem bugüne kadar ölçülmüş en şiddetli deprem oldu. 1963, AC Milan Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. 1972, İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom bir apartman dairesinde öldürülmüş olarak bulundu. Elrom, 17 Mayıs 1971'de kısa adı THKPC olan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi üyelerince kaçırılmıştı. 1987, 216 sanıklı MHP davası sonuçlandı. 52 kişiyi öldürdükleri, 29 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlenen sanıklardan 11'i idam, ikisi ömür boyu, 16'sı 36'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1988, Galatasaraylı futbolcu Tanju Çolak, ligde attığı 39 golle Metin Oktay'ın 38 gollük rekorunu kırdı. 1990, Kuzey ve Güney Yemen birleşti. 1990, Microsoft, Windows 3.0 işletim sistemini piyasaya sürdü. 1991, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu. 1995, gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan Rıdvan Karakoç'un cesedi Beykoz Ormanları'nda bulundu. 2007, Ankara Ulus'ta meydana gelen bombalı intihar saldırısı sonucu 5 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. 2010, CHP 33. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, 1246 delegenin imzasıyla CHP Genel Başkanlığı'na resmen aday gösterildi. 2010, Dubai'den gelen Hindistan Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Karnataka eyaletindeki Mangalore Havaalanı'na inişe geçtiği sırada pisti ıskalayarak vadiye düştü, uçaktaki 166 kişiden sadece 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 22 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir bayrama daha Kayseri'de birlik ve beraberlik içerisinde kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak 5 gün önceden belki olacak. Ancak birçok arkadaşımız 9 günlük tatil vesilesiyle yollara çıkacak. Onlara zahmet olmaması sebebiyle çıkacakların bayramlarını yarıda kesmemeleri, tatillerini yarıda kesmemeleri, hem de bayramlaşma programında olamamalarını düşünerek Cuma gününde bayramlaşma programı ilerledik böyle. Yoğun katılımımız her zaman olduğu gibi Kayseri'deki bayramların bir başka geçmesine vesile oldu. Artık Arefe gününden itibaren mezarlıklarımız Sıla-i Rahim olmak üzere gurbetten gelenler, şehit ailelerimizin ziyaretleri, akraba ziyaretleriyle dolu dolu bir bayram geçireceğiz. Biz inanıyoruz ki bayramlar tatil değil. Bayramlar Sıla-i Rahim yaptığımız, akrabalarımızla kucaklaştığımız, mezarlıkları ziyaret ederek fatihalar okuduğumuz ve biz yapan daha doğrusu diğerlerin başında geliyor. İnşallah bu bayramda birlik ve beraberliğimize artmasına vesile olur.
1: Bayramın birlik, beraberlik, dayanışma, sevgi, helalleşme ve barış ortamı oluşturduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise şunları söyledi.
3: Elbette bayram birlik, beraberlik, dayanışma, karşılıklı sevgi, muhabbet, varsa ufak tefek dargınlıklar onları giderme, helalleşme ve kucaklaşma unsuru olsa gerek. Bu açıdan yavrularımızı unutmayacağız. Elbette büyüklerimizi asla göz ardı etmeyeceğiz. Birbirimize dua edeceğiz, birbirimizi ziyaret edeceğiz ve muhabbet dalgalarının adeta yayılmasına da vesile olacağız. Belediyeler olarak bizler üzerimize düşeni yapma yönünde gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri merkeziyle taşrasıyla el ele vermek suretiyle bu alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi vefatının 43. yılında Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden şair, yazar Necip Fazıl Kısaküre'yi anma gecesi düzenledi. Necip Fazıl'ın hedeflediği gençliği oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamada bulundu.
4: Bugün güzel bir inşallah şiir dinletisini hep birlikte yaşayacağız. Üniversitedeyken Necip Fazıl'ı, onun davasını okumuş bilen birisiyim. Mekan cennet olsun diyorum. Cenab-ı Allah sayılarını artırsın. Necip Fazıl gibi birçok şair Maraş'tan çıkmış. İnşallah burada da bizim açmış olduğumuz Mektep Melikgazi'deki temel hedef biraz sanata, şiire, okumaya yönelik çalışmalar yapmak. Sanat merkezi inşallah bu faaliyetlerde ana merkez olacak. Geçen okuduğum bir yazıda kalem ve kelam bizim en çok ihtiyacımız olan konu ama bu kalem ve kelam konusunda yazı ve okuma konusunda çok geri kaldığımız, çok yetersiz kaldığımızdan bahsediyordu. Hakikaten öyle. Özellikle edebiyat, tarih ve sanat bunlar aslında bizim en çok önem vermemiz gereken konular ama biraz bu konularda daha çok yol almamız gerekiyor. Bugün de rahmetli Necip Fazıl'ı anlayacağız. İnşallah onun hedeflediği gençliği oluşturmak için biz uğraşıyoruz. İnşallah sizlerin destekleriyle de o gençliği bu ülkenin geleceği için oluşturmamız lazım. Cenab-ı Allah tekrar mekanı cennet olsun diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kurban Bayramı'na sağlık ve huzur içinde ulaşma temennisinde bulunarak şunları söyledi.
5: İnşallah hayırla bayrama erişiriz. Burada temennisiyle başlamak istiyorum. Rabbim kazasız belasız bir bayram nasip etsin. Özellikle 9 günlük süreçte yola çıkacak vatandaşlarımızın inşallah hayırla gidip hayırla gelmesini buradan temenni ediyorum. Kurbanların da inşallah hayırla kesip ve kazasız belasız güzel bir bayram geçirirler temennisinde bulunmak istiyorum. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun inşallah.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç şunları söyledi.
6: Kurban Bayramı'nın hayırlı geçmesini temenni ediyorum. Tabii ki burada vatandaşlarımız hani bu güzel bayramları da bayram niteliğinde geçirebilmek adına tedbirleri de elinden bırakmaması lazım. Bir AFAD İl Müdürü olarak da buna değinmek istiyorum. Çünkü bol yağışlı bir sezondayız. Bu yağışların getirdiği seller meydana gelebiliyor. Bundan dolayı lütfen dikkatli tedbirli olsunlar. Trafikte özellikle sel suyunun yoğun yoğun olduğu yerlerde daha çok dikkat etsin diye vatandaşlarımızı uyarmak da istiyorum. İnşallah böyle güzel günlerde, güzel bayramları sevdikleriyle birlikte herkesin geçirmesini de temenni ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararının ardından Kayseri Barosu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay iradesine yönelik verilen mutlak butlan kararı yalnızca bir siyasi partinin iç işleyişine ilişkin teknik bir hukuk meselesi değildir. Seçim kurullarının denetiminden geçerek oluşmuş kurultay iradesinin yıllar sonra mutlak butlan kavramı genişletilerek tartışmaya açılması, seçme ve seçilme hakkını, demokratik meşruiyeti ve hukuk güvenliği ilkesini zedelemektedir, denildi. Kayseri'de polis ekiplerince kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan örgüt mensubu şahıs adına suç örgütü kurarak baskı, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle kamu düzenini, otoritesini ve barışını tehdit eden, tehlikeye düşüren ve yapmış oldukları eylemlerle yasa dışı ekonomik kazanç elde eden şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi yakalandı. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyar 287 milyon dolar oldu. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
7: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
9: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
10: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya lafta değil.
7: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Genel Başkanlığı görevini devralmasına hükmettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk kararı doğrultusunda Çağlar Çağlayan dahil 3 parti avukatı görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Türkiye enerjide paradigmayı değiştirdi. 10 yılda enerji alanına çok büyük yatırım yaptık, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir açıklama yaptı. Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 28 Mart'ta faaliyete başlayan 23. dönem siyaset ve liderlik okulunda eğitimler tamamlandı. Bu dönemle birlikte okulun 17 yıllık tarihinde toplam 820 kişi partiden sertifika almaya hak kazanmış olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komite, makrofinansal istikrarın korunması ve dezenflasyon sürecine kesintisiz devam etmek için kararlılık mesajı verdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin, finansal piyasalara etkilerinin ele alındığı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içerisinde atılacağı vurgulandı. Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili Yükseköğretim Kurulu devreye girdi. YÖK, üniversitenin mevcut öğrencileriyle idari ve akademik personelin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm işlemlerin titizlikle yerine getirileceği duyuruldu. ÖSYM, 25 Nisan'da yapılan ETEP 2026-2 ile 26 Nisan'da uygulanan 2026 DUS 1. dönem ve 2026 STS Diş Hekimliği 1. dönem sınavlarının sonuçlarının adaylarının erişimine açıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaklaşan Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personelinin görevlendirildiğini açıkladı. Trafik güvenliği için alınan geniş kapsamlı tedbirlerde bu yıl tuzak radar uygulamasının yapılmayacağı, denetimlerde cezalandırmadan ziyade rehberliğin ön planda olacağı belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Bakan Fidan'ın toplantıda Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yinelemesi, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için yürütülen diplomatik çabaları aktarması bekleniyor. Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden taburcu edildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu için UEFA ve ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan kulüpleri duyurdu. Yapılan incelemeler neticesinde 14 kulüp UEFA lisansı, 7 kulüp ise ulusal lisans almaya hak kazandı. UEFA lisansı alan takımlar arasında Beşiktaş, Korendan Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Rams Başakşehir, Samsunspor, Trabzonspor, Tümünsan Konyaspor, İstanbulspor ve Kadın Futbol Futbol Süper Ligi'nden Beşiktaş, Fenerbahçe Arsavi ve Galatasaray Giyin kadın futbol takımları bulunuyor. Ulusal lisans alanlar arasında ise Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, Batman Petrol Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor ve KCT 1461 Trabzonspor Futbol Kulübü yer alıyor. TFF gelecek sezonun transfer ve tescil dönemlerini ilan etti. Birinci transfer dönemi 22 Haziran 2026, 4 Eylül 2026, ikinci transfer dönemi ise 1 Ocak 2027, 5 Şubat 2027 olarak belirlendi. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den 9 kulübe, teknik adamlara ve yöneticilere çeşitli cezalar uyguladı. Beşiktaş ve Galatasaray'a 1 milyon 250 bin lira, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 700 bin lira, Antalya Spor'a 504 bin lira, Trabzonspor'a 440 bin lira, Fenerbahçe, Samsun Spor ve Kayseri Spor'a 220'şer bin lira, Kocaeli Spor'a ise 54 bin lira para cezası verdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar'a 1 maçmen ve 80 bin lira, Göztepe İdarecisi Ivan Mantsa 45 günlük hak mahrumiyeti ve 300 bin lira, Eyüp Sporlu futbolcu Seyfettin Anıl Yaşar'a 80 bin lira, kulüp görevlisi Hüseyin Gedike ise 1 maçmen ve 80 bin lira ceza kesildi. Kayseri Spor Kulübü, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmesine yönelik resmi bir açıklama yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu olağan mali genel kurul toplantısı için resmi çağrıda bulundu. Türkiye Basketbol Federasyonu A Milli Erkek Basketbol Takımının 2027 FIBA Dünya Kupası elemeleri C grubundaki İsviçre ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin tamamen tükendiği açıklandı. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Playoff serisi ikinci karşılaşmasında Parma Bordo, rakibi Gaziantep Basketbolu 75-67'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta, ana tablodan katılma başarısı gösteren milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda dünya genelinde ses getiren güçlü raket Darya Kasetkina ile eşleşti. 2026 Avrupa Karate Şampiyonası Almanya'nın Frankfurt kentinde tüm heyecanıyla sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Sıfır Atık Vakfı ile bakanlık arasında çevre bilincini artırmaya yönelik yürütülen ortak projelerin tanıtım toplantısında yer aldı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken, yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
4: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen bir hava gösterisinde geçen hafta sonu ABD donanmasına ait iki savaş uçağının havada çarpışması, Pentagon'un eğlence ve gösteri uğruna neden milyonlarca dolarlık savaş uçaklarını ve mürettebatını riske attığı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden bir yolcunun yeni yürürlüğe giren Ebola seyahat kısıtlamasına rağmen yanlışlıkla uçağa kabul edilmesi üzerine Air France'a ait bir yolcu uçağı rotasını değiştirmek zorunda kaldı. ABD Kongresi tarafından yayımlanan yeni bir rapor, İran ile devam eden savaşta Amerikan ordusunun askeri havacılık alanında uğradığı büyük kayıpları göz önüne serdi. Destansı Öfke adı verilen operasyonun başlangıcından bu yana 42 ABD askeri hava aracının düştüğü, düşürüldüğü ya da ağır hasar gördüğü açıklandı. İsrail'in ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Hanaviyeh beldesinde bulunan sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. 2 sağlık görevlisi ise yaralandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba'nın ABD için bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve barışçıl bir anlaşma olasılığının yüksek olmadığını söyledi. Brezilya, İsrail güvenlik güçlerinin küresel Sumut filosu aktivistlerine kötü muamelesine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İsrail'in Brezilya Büyükelçiliği Maslahat Güzergahı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısının her türlü takdiri hak ettiğini söyledi. Dendias, Türkiye'nin ihracat kapasitesine dikkati çekerek diplomatik bir nüfuz oluşturduğunu da ifade etti. İsrail'in küresel Sumut filosunda hukuksuz şekilde alıkoyduğu ve dün tamamını serbest bıraktığı aktivistlerden İtalyan vatandaşların bir kısmı dün gece saatlerinde ülkelerine ulaştı. Orta Amerika ülkesi Honduras'ın kuzeyinde organize suç örgütlerinin düzenlediği iki ayrı saldırıda 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Reklam Kurulu yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 122 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uyguladı. Finansal İstikrar Komitesi yarın sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendirecek. Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2026 yılı yaş çay kampanyasının ilk gününde yaklaşık 900 ton yaş çay alındığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2007-2025 yıllarında biyo kaçakçılık suçu işleyen 26 farklı ülkeden 181 kişi hakkında işlem yaptıklarını belirterek 99 vakada yaklaşık 51 milyon lira idari para cezası uyguladık, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi projesi kapsamında son 10 yılda firmalara eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden istihdama kadar farklı alanlarda 783 milyon lira destek verildiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, küresel arenada bayrağımızı dalgalandıran 8 turkornumuz var, ülkemizin sahip olduğu muazzam potansiyel ve gençlerimizin bitmek bilmeyen enerjisini dikkate aldığımızda bu kazanımlar aslında çok daha büyük başarıların müjdecisidir, ifadesini kullandı. Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin ilk yarısı yarın, diğer yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla

0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Nisibi Köprüsü'nü 11 yılda 6,9 milyon aracın kullandığını, bu dönemde zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 5.328 gence 1 milyar 228 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Dolar 45 lira 74 kuruş, Euro 53 lira 11 kuruş, gram altın 6.680 lira, çeyrek altın 10.888 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık ise 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Sarız 16, Akkuş'la Pınarbaşı Tomarza 17, Bünyan, Felahiye ve Özvatan 18, Develi, İncesu, Sarıolan ve Yahyalı 19, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 8 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 18, Nevşehir ve Sivas 19, Kırşehir ve Niğde 20 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27 derece olacak.
1: Radyo Radar hava durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir bayrama daha Kayseri'de birlik ve beraberlik içerisinde kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak 5 gün önceden belki olacak. Ancak birçok arkadaşımız 9 günlük tatil vesilesiyle yollara çıkacak. Onlara zahmet olmaması sebebiyle çıkacakların bayramlarını yarıda kesmemeleri, tatillerini yarıda kesmemeleri hem de bayramlaşma programında olamamalarını düşünerek Cuma gününde bayramlaşma programı düzenledik böyle. Yoğun katılımımız her zaman olduğu gibi Kayseri'deki bayramların bir başka geçmesine vesile oldu. Artık Arefe gününden itibaren mezarlıklarımız Sıla-i Rahim olmak üzere gurbetten gelenler, şehit ailelerimizin ziyaretleri, akraba ziyaretleriyle dolu dolu bir bayram geçireceğiz. Biz inanıyoruz ki bayramlar tatil değil. Bayramlar Sıla-i Rahim yaptığımız, akrabalarımızla kucaklaştığımız, mezarlıkları ziyaret ederek fatihalar okuduğumuz ve bizim biz yapan daha doğrusu değerlerin başında geliyor. İnşallah bu bayramda birlik ve beraberliğimize artmasına vesile olur.
1: Bayramın birlik, beraberlik, dayanışma, sevgi, helalleşme ve barış ortamı oluşturduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise şunları söyledi.
3: Elbette bayram birlik, beraberlik, dayanışma, karşılıklı sevgi, muhabbet, varsa ufak tefek dargınlıklar onları giderme, helalleşme ve kucaklaşma unsuru olsa gerek. Bu açıdan yavrularımızı unutmayacağız. Elbette büyüklerimizi asla göz ardı etmeyeceğiz. Birbirimize dua edeceğiz, birbirimizi ziyaret edeceğiz ve muhabbet dalgalarının adeta yayılmasına da vesile olacağız. Belediyeler olarak bizler üzerimize düşen yapma yönünde gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri merkeziyle taşrasıyla el ele vermek suretiyle bu alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi vefatının 43. yılında Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden şair, yazar Necip Fazıl Kısaküre'yi anma gecesi düzenledi. Necip Fazıl'ın hedeflediği gençliği oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamada bulundu.
4: Bugün güzel bir inşallah şiirin etkisini hep birlikte yaşayacağız. Üniversitedeyken Necip Fazıl'ı, onun davasını okumuş bilen birisiyim. Mekanı cennet olsun diyorum. Cenab-ı Allah sayılarını artırsın. Necip Fazıl gibi birçok şair Maraş'tan çıkmış. İnşallah burada da bizim açmış olduğumuz Mektep Melikgazi'deki temel hedef biraz sanata, şiire, okumaya yönelik çalışmalar yapmak. Sanat merkezi inşallah bu faaliyetlerde ana merkez olacak. Geçen okuduğum bir yazıda kalem ve kelam bizim en çok ihtiyacımız olan konu ama bu kalem ve kelam konusunda yazı ve okuma konusunda çok geri kaldığımız, çok yetersiz kaldığımızdan bahsediyordu. Hakikaten öyle. Özellikle edebiyat, tarih ve sanat bunlar aslında bizim en çok önem vermemiz gereken konular ama biraz bu konularda daha çok yol almamız gerekiyor. Bugün de rahmetli Necip Fazıl'ı anlayacağız. İnşallah onun hedeflediği gençliği oluşturmak için biz uğraşıyoruz. İnşallah sizlerin destekleriyle de o gençliği bu ülkenin geleceği için oluşturmamız lazım. Cenab-ı Allah tekrar mekanı cennet olsun diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kurban Bayramı'na sağlık ve huzur içinde ulaşma temennisinde bulunarak şunları söyledi.
5: İnşallah hayırla bayrama erişiriz. Burada temennisiyle başlamak istiyorum. Rabbim kazasız belasız bir bayram nasip etsin. Özellikle 9 günlük süreçte yola çıkacak vatandaşlarımızın inşallah hayırla gidip hayırla gelmesini buradan temenni ediyorum. Kurbanlarını da inşallah hayırla kesip ve kazasız belasız güzel bir bayram geçirirler temennisinde bulunmak istiyorum. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun inşallah.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç şunları söyledi.
6: Kurban Bayramı'nın hayırlı geçmesini temenni ediyorum. Tabii ki burada vatandaşlarımız hani bu güzel bayramları da bayram niteliğinde geçirebilmek adına tedbirleri de elinden bırakmaması lazım. Bir AFAD İl Müdürü olarak da buna değinmek istiyorum. Çünkü bol yağışlı bir sezondayız. Bu yağışların getirdiği seller meydana gelebiliyor. Bundan dolayı lütfen dikkatli tedbirli olsunlar. Trafikte özellikle sel suyunun yoğun yoğun olduğu yerlerde daha çok dikkat etsin diye vatandaşlarımızı uyarmak da istiyorum. İnşallah böyle güzel günlerde, güzel bayramları sevdikleriyle birlikte herkesin geçirmesini de temenni ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararının ardından Kayseri Barosu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay iradesine yönelik verilen mutlak butlan kararı yalnızca bir siyasi partinin iç işleyişine ilişkin teknik bir hukuk meselesi değildir. Seçim kurullarının denetiminden geçerek oluşmuş kurultay iradesinin yıllar sonra mutlak butlan kavramı genişletilerek tartışmaya açılması, seçme ve seçilme hakkını, demokratik meşruiyeti ve hukuk güvenliği ilkesini zedelemektedir, denildi. Kayseri'de polis ekiplerince kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan örgüt mensubu şahıs adına suç örgütü kurarak baskı, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle kamu düzenini, otoritesini ve barışını tehdit eden, tehlikeye düşüren ve yapmış oldukları eylemlerle yasa dışı ekonomik kazanç elde eden şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi yakalandı. Kayserispor, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyar 287 milyon dolar oldu. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya lafta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
5: Müzik Radarı.

döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: acayipsin.
1: Oynama şükürdüm şükürdüm. Oynama şükürdüm şükürdüm. Oynama şükürdüm şükürdüm.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Genel Başkanlığı görevini devralmasına hükmettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk kararı doğrultusunda Çağlar Çağlayan dahil 3 parti avukatı görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Türkiye enerjide paradigmayı değiştirdi. 10 yılda enerji alanına çok büyük yatırım yaptık, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir açıklama yaptı. Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 28 Mart'ta faaliyete başlayan 23. dönem siyaset ve liderlik okulunda eğitimler tamamlandı. Bu dönemle birlikte okulun 17 yıllık tarihinde toplam 820 kişi partiden sertifika almaya hak kazanmış olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komite, makrofinansal istikrarın korunması ve dezenflasyon sürecine kesintisiz devam etmek için kararlılık mesajı verdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin, finansal piyasalara etkilerinin ele alındığı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içerisinde atılacağı vurgulandı. Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili Yükseköğretim Kurulu devreye girdi. YÖK, üniversitenin mevcut öğrencileriyle idari ve akademik personelin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm işlemlerin titizlikle yerine getirileceği duyuruldu. ÖSYM, 25 Nisan'da yapılan ETEP 2026-2 ile 26 Nisan'da uygulanan 2026 DUS 1. dönem ve 2026 STS Diş Hekimliği 1. dönem sınavlarının sonuçlarının adaylarının erişimine açıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaklaşan Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personelinin görevlendirildiğini açıkladı. Trafik güvenliği için alınan geniş kapsamlı tedbirlerde bu yıl tuzak radar uygulamasının yapılmayacağı, denetimlerde cezalandırmadan ziyade rehberliğin ön planda olacağı belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Bakan Fidan'ın toplantıda Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yinelemesi, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için yürütülen diplomatik çabaları aktarması bekleniyor. Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden taburcu edildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberlerini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu için UEFA ve ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan kulüpleri duyurdu. Yapılan incelemeler neticesinde 14 kulüp UEFA lisansı, 7 kulüp ise ulusal lisans almaya hak kazandı. UEFA lisansı alan takımlar arasında Beşiktaş, Korendan Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Rams Başakşehir, Samsunspor, Trabzonspor, Tümus Samsun Konyaspor, İstanbulspor ve Kadın Futbol Süper Ligi'nden Beşiktaş, Fenerbahçe Arsavi ve Galatasaray Giyin kadın futbol takımları bulunuyor. Ulusal lisans alanlar arasında ise Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, Batman Petrol Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor ve KCT 1461 Trabzonspor Futbol Kulübü yer alıyor. TFF gelecek sezonun transfer ve tescil dönemlerini ilan etti. Birinci transfer dönemi 22 Haziran 2026, 4 Eylül 2026, ikinci transfer dönemi ise 1 Ocak 2027, 5 Şubat 2027 olarak belirlendi. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den 9 kulübe, teknik adamlara ve yöneticilere çeşitli cezalar uyguladı. Beşiktaş ve Galatasaray'a 1 milyon 200'er bin lira, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 700 bin lira, Antalya Spor'a 504 bin lira, Trabzonspor'a 440 bin lira, Fenerbahçe, Samsun Spor ve Kayseri Spor'a 220'şer bin lira, Kocaeli Spor'a ise 54 bin lira para cezası verdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar'a 1 maçmen ve 80 bin lira, Göztepe İdarecisi Ivan Mantsa 45 günlük hak mahrumiyeti ve 300 bin lira, Eyüp Sporlu futbolcu Seyfettin Anıllı Yaşar'a 80 bin lira, kulüp görevlisi Hüseyin Gedike ise 1 maçmen ve 80 bin lira ceza kesildi. Kayseri Spor Kulübü, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmesine yönelik resmi bir açıklama yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu olan Mali Genel Kurul toplantısı için resmi çağrıda bulundu. Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımının 2027 FIBA Dünya Kupası elemeleri C grubundaki İsviçre ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin tamamen tükendiği açıklandı. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Playoff serisi ikinci karşılaşmasında Parma Bordo, rakibi Gaziantep Basketbolu 75-67'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta, ana tablodan katılma başarısı gösteren milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk turda dünya genelinde ses getiren güçlü raket Darya Kasetkina ile eşleşti. 2026 Avrupa Karate Şampiyonası Almanya'nın Frankfurt kentinde tüm heyecanıyla sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Sıfır Atık Vakfı ile bakanlık arasında çevre bilincini artırmaya yönelik yürütülen ortak projelerin tanıtım toplantısında yer aldı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
0: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen bir hava gösterisinde geçen hafta sonu ABD donanmasına ait iki savaş uçağının havada çarpışması, Pentagon'un eğlence ve gösteri uğruna neden milyonlarca dolarlık savaş uçaklarını ve mürettebatını riske attığı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden bir yolcunun yeni yürürlüğe giren Ebola seyahat kısıtlamasına rağmen yanlışlıkla uçağa kabul edilmesi üzerine Air France'a ait bir yolcu uçağı rotasını değiştirmek zorunda kaldı. ABD Kongresi tarafından yayımlanan yeni bir rapor, İran ile devam eden savaşta Amerikan ordusunun askeri havacılık alanında uğradığı büyük kayıpları göz önüne serdi. Destansı Öfke adı verilen operasyonun başlangıcından bu yana 42 ABD askeri hava aracının düştüğü, düşürüldüğü ya da ağır hasar gördüğü açıklandı. İsrail'in ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Hanaviyeh beldesinde bulunan sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. 2 sağlık görevlisi ise yaralandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba'nın ABD için bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve barışçıl bir anlaşma olasılığının yüksek olmadığını söyledi. Brezilya, İsrail güvenlik güçlerinin küresel Sumut filosu aktivistlerine kötü muamelesine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İsrail'in Brezilya Büyükelçiliği Maslahat Güzergahı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısının her türlü takdiri hak ettiğini söyledi. Dendias, Türkiye'nin ihracat kapasitesine dikkati çekerek diplomatik bir nüfuz oluşturduğunu da ifade etti. İsrail'in küresel Sumut filosunda hukuksuz şekilde alıkoyduğu ve dün tamamını serbest bıraktığı aktivistlerden İtalyan vatandaşların bir kısmı dün gece saatlerinde ülkelerine ulaştı. Orta Amerika ülkesi Honduras'ın kuzeyinde organize suç örgütlerinin düzenlediği iki ayrı saldırıda 6 polis 24 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Reklam kurulu yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 122 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uyguladı. Finansal İstikrar Komitesi yarın sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendirecek. Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2026 yılı yaş çay kampanyasının ilk gününde yaklaşık 900 ton yaş çay alındığını söyledi. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2007-2025 yıllarında biyo kaçakçılık suçu işleyen 26 farklı ülkeden 181 kişi hakkında işlem yaptıklarını belirterek 99 vakada yaklaşık 51 milyon lira idari para cezası uyguladık, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi projesi kapsamında son 10 yılda firmalara eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden istihdama kadar farklı alanlarda 783 milyon lira destek verildiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, küresel arenada bayrağımızı dalgalandıran 8 turkornumuz var, ülkemizin sahip olduğu muazzam potansiyel ve gençlerimizin bitmek bilmeyen enerjisini dikkate aldığımızda, bu kazanımlar aslında çok daha büyük başarıların müjdecisidir, ifadesini kullandı. Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin ilk yarısı yarın, diğer yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Nisibi Köprüsü'nü 11 yılda 6,9 milyon aracın kullandığını, bu dönemde zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 5.328 gence 1 milyar 228 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
2: Dolar 45 lira 74 kuruş, Euro 53 lira 11 kuruş, gram altın 6.680 lira, çeyrek altın 10.888 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
3: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor.

0: Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık ise 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Sarız 16, Akkuşla, Pınarbaşı, Tomarsa 17, Bünyan, Felahiye ve Özvatan 18, Develi, İncesu, Sarıolan ve Yahyalı 19, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 8 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat 18, Nevşehir ve Sivas 19, Kırşehir ve Niğde 20 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27 derece olacak.
1: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 22 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1176, Selahaddin Eyyubi'ye Halep'te suikast girişimi gerçekleşti. 1766 Büyük İstanbul depremi meydana geldi. Çin'in Xining vilayetinde deprem meydana geldi, yaklaşık 200 bin kişi öldü. 1932, Ağrı Dağı ayaklanmasına katılan 34 kişi hakkında idam kararı verildi. 1942, Meksika, II. Dünya Savaşı'nda müttefiklere katıldı. 1950, İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesiyle Celal Bayar Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi. 1960, Büyük Şili depreminde Richter ölçeğine göre 9,5 büyüklüğündeki depremde 4000 ila 5000 arasında insan hayatını kaybetti. Bu deprem bugüne kadar ölçülmüş en şiddetli deprem oldu. 1963, AC Milan Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. 1972, İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom bir apartman dairesinde öldürülmüş olarak bulundu. Elrom, 17 Mayıs 1971'de kısa adı THKPC olan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi üyelerince kaçırılmıştı. 1987, 216 sanıklı MHP davası sonuçlandı. 52 kişiyi öldürdükleri, 29 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlenen sanıklardan 11'i idam, ikisi ömür boyu, 16'sı 36'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1988, Galatasaraylı futbolcu Tanju Çolak, ligde attığı 39 golle Metin Oktay'ın 38 gollük rekorunu kırdı. 1990, Kuzey ve Güney Yemen birleşti. 1990, Microsoft, Windows 3.0 işletim sistemini piyasaya sürdü. 1991, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu. 1995, gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan Rıdvan Karakoç'un cesedi Beykoz Ormanları'nda bulundu. 2007, Ankara Ulus'ta meydana gelen bombalı intihar saldırısı sonucu 5 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. 2010, CHP 33. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, 1246 delegenin imzasıyla CHP Genel Başkanlığı'na resmen aday gösterildi. 2010, Dubai'den gelen Hindistan Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Karnataka eyaletindeki Mangalore Havaalanı'na inişe geçtiği sırada pisti ıskalayarak vadiye düştü, uçaktaki 166 kişiden sadece 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 22 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.
2: Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir bayrama daha Kayseri'de birlik ve beraberlik içerisinde kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak 5 gün önceden belki olacak. Ancak birçok arkadaşımız 9 günlük tatil vesilesiyle yollara çıkacak. Onlara zahmet olmaması sebebiyle çıkacakların bayramlarını yarıda kesmemeleri, tatillerini yarıda kesmemeleri hem de bayramlaşma programında olamamalarını düşünerek Cuma gününde bayramlaşma programı düzenledik böyle. Yoğun katılımımız her zaman olduğu gibi Kayseri'deki bayramların bir başka geçmesine vesile oldu. Artık Arefe gününden itibaren mezarlıklarımız Sıla-i Rahim olmak üzere gurbetten gelenler, şehit ailelerimizin ziyaretleri, akraba ziyaretleriyle dolu dolu bir bayram geçireceğiz. Biz inanıyoruz ki bayramlar tatil değil. Bayramlar Sıla-i Rahim yaptığımız, akrabalarımızla kucaklaştığımız, mezarlıkları ziyaret ederek fatihalar okuduğumuz ve biz yapan daha doğrusu değerlerin başında geliyor. İnşallah bu bayramda birlik ve beraberliğimize artmasına vesile olur.
1: Bayramın birlik, beraberlik, dayanışma, sevgi, helalleşme ve barış ortamı oluşturduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise şunları söyledi.
3: Elbette bayram birlik, beraberlik, dayanışma, karşılıklı sevgi, muhabbet, varsa ufak tefek dargınlıklar onları giderme, helalleşme ve kucaklaşma unsuru olsa gerek. Bu açıdan yavrularımızı unutmayacağız. Elbette büyüklerimizi asla göz ardı etmeyeceğiz. Birbirimize dua edeceğiz, birbirimizi ziyaret edeceğiz ve muhabbet dalgalarının adeta yayılmasına da vesile olacağız. Belediyeler olarak bizler üzerimize düşeni yapma yönünde gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri merkeziyle taşrasıyla el ele vermek suretiyle bu alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi vefatının 43. yılında Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden şair, yazar Necip Fazıl Kısaküre'yi anma gecesi düzenledi. Necip Fazıl'ın hedeflediği gençliği oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamada bulundu.
4: Bugün güzel bir inşallah şiir dinletisini hep birlikte yaşayacağız. Üniversitedeyken Necip Fazıl'ı, onun davasını okumuş bilen birisiyim. Mekanı cennet olsun diyorum. Cenab-ı Allah sayılarını artırsın. Necip Fazıl gibi birçok şair Maraş'tan çıkmış. İnşallah burada da bizim açmış olduğumuz Mektep Melikgazi'deki temel hedef biraz sanata, şiire, okumaya yönelik çalışmalar yapmak. Sanat merkezi inşallah bu faaliyetlerde ana merkez olacak. Geçen okuduğum bir yazıda kalem ve kelam bizim en çok ihtiyacımız olan konu ama bu kalem ve kelam konusunda yazı ve okuma konusunda çok geri kaldığımız, çok yetersiz kaldığımızdan bahsediyordu. Hakikaten öyle. Özellikle edebiyat, tarih ve sanat bunlar aslında bizim en çok önem vermemiz gereken konular ama biraz bu konularda daha çok yol almamız gerekiyor. Bugün de rahmetli Necip Fazıl'ı anlayacağız. İnşallah onun hedeflediği gençliği oluşturmak için biz uğraşıyoruz. İnşallah sizlerin destekleriyle de o gençliği bu ülkenin geleceği için oluşturmamız lazım. Cenab-ı Allah tekrar mekanı cennet olsun diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kurban Bayramı'na sağlık ve huzur içinde ulaşma temennisinde bulunarak şunları söyledi.
5: İnşallah hayırla bayrama erişiriz. Burada temennisiyle başlamak istiyorum. Rabbim kazasız belasız bir bayram nasip etsin. Özellikle 9 günlük süreçte yola çıkacak vatandaşlarımızın inşallah hayırla gidip hayırla gelmesini buradan temenni ediyorum. Kurbanların da inşallah hayırla kesip ve kazasız belasız güzel bir bayram geçirirler temennisinde bulunmak istiyorum. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun inşallah.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç şunları söyledi.
6: Kurban Bayramı'nın hayırlı geçmesini temenni ediyorum. Tabii ki burada vatandaşlarımız hani bu güzel bayramları da bayram niteliğinde geçirebilmek adına tedbirleri de elinden bırakmaması lazım. Bir AFAD İl Müdürü olarak da buna değinmek istiyorum. Çünkü bol yağışlı bir sezondayız. Bu yağışların getirdiği seller meydana gelebiliyor. Bundan dolayı lütfen dikkatli tedbirli olsunlar. Trafikte özellikle sel suyunun yoğunluğu yoğun olduğu yerlerde daha çok dikkat etsin diye vatandaşlarımızı uyarmak da istiyorum. İnşallah böyle güzel günlerde, güzel bayramları sevdikleriyle birlikte herkesin geçirmesini de temenni ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararının ardından Kayseri Barosu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay iradesine yönelik verilen mutlak butlan kararı yalnızca bir siyasi partinin iç işleyişine ilişkin teknik bir hukuk meselesi değildir. Seçim kurullarının denetiminden geçerek oluşmuş kurultay iradesinin yıllar sonra mutlak butlan kavramı genişletilerek tartışmaya açılması, seçme ve seçilme hakkını, demokratik meşruiyeti ve hukuk güvenliği ilkesini zedelemektedir, denildi. Kayseri'de polis ekiplerince kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan örgüt mensubu şahıs adına suç örgütü kurarak baskı, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle kamu düzenini, otoritesini ve barışını tehdit eden, tehlikeye düşüren ve yapmış oldukları eylemlerle yasa dışı ekonomik kazanç elde eden şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi yakalandı. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyar 287 milyon dolar oldu. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
7: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmoğlu AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
7: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
8: Müzik Radarı.

0: Sakin ol.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Genel Başkanlığı görevini devralmasına hükmettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk kararı doğrultusunda Çağlar Çağlayan dahil 3 parti avukatı görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Türkiye, enerjide paradigmayı değiştirdi. 10 yılda enerji alanına çok büyük yatırım yaptık, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir açıklama yaptı. Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 28 Mart'ta faaliyete başlayan 23. dönem siyaset ve liderlik okulunda eğitimler tamamlandı. Bu dönemle birlikte okulun 17 yıllık tarihinde toplam 820 kişi partiden sertifika almaya hak kazanmış olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komite, makrofinansal istikrarın korunması ve dezenflasyon sürecine kesintisiz devam etmek için kararlılık mesajı verdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin, finansal piyasalara etkilerinin ele alındığı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içerisinde atılacağı vurgulandı. Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili Yükseköğretim Kurulu devreye girdi. YÖK, üniversitenin mevcut öğrencileriyle idari ve akademik personelin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm işlemlerin titizlikle yerine getirileceği duyuruldu. ÖSYM, 25 Nisan'da yapılan ETEP 2026-2 ile 26 Nisan'da uygulanan 2026 DUS 1. dönem ve 2026 STS Diş Hekimliği 1. dönem sınavlarının sonuçlarının adaylarının erişimine açıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaklaşan Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personelinin görevlendirildiğini açıkladı. Trafik güvenliği için alınan geniş kapsamlı tedbirlerde bu yıl tuzak radar uygulamasının yapılmayacağı, denetimlerde cezalandırmadan ziyade rehberliğin ön planda olacağı belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Bakan Fidan'ın toplantıda Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yinelemesi, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için yürütülen diplomatik çabaları aktarması bekleniyor. Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden taburcu edildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
4: Efendim, herkese merhabalar diliyorum. Hayatımız Eğitim programından ben Fatma Sadıç. Bu akşam yine yeni bir konuyla, yeni bir konukla birlikteyiz. Öncelikle programa başlamadan önce biz burada çok koyu bir muhabbete tutulduk. Programın yarısını falan burada Merve Hocam, Haluk Hocam birlikte yaptık ama bu keyifli muhabbete şimdi sizleri de dahil etmek istiyoruz. Böyle hızlı bir giriş yaptım. Fakat tabii ki Haluk Hocam'a dönüp bir hoş geldiniz diyeceğim. Haluk Hocam'la bizim yıllardır hukukumuz olduğu için böyle derin muhabbetlerimiz var. Haluk Hocam daha önce de söyledim, benim öğretmenliğimin de çok büyük katkısı olan, böyle algılarımı açan, bana çok pozitif dokunuşları olan bir eğitimci. Bence eğitimcilerin eğitimcisi statüsünde olan bir insan. Tabii ki kendisine dönerek hoş geldiniz diyeceğim. Kendi ağzından kendisini bir dinlemenizi isteyeceğim. Çünkü ben Haluk Hocam'la ilgili ne söylesem az kalacak. Bunu da onun mahirliğine bırakmak istiyorum. Bugün YKS sürecini konuşacağız. Sınava bir ay kala. Sınav nedir? Sınav anında neler yapacağız? Öncesinde neler yapacağız? Bunların hepsini detaylıca konuşacağız. Dolu dolu bir program olacağına olan inancım şu an çok yüksek. Çünkü karşımda bu konuyla ilgili çok mahir, çok tecrübeli bir eğitimci var. Kendisinin de söylediği gibi bence bu programı dinleyen ve izleyenlerle dinlemeyip izlemeyenler arasında çok ciddi bir fark oluşacak. O yüzden herkesi programın sonuna kadar dinlemeye davet ediyorum. Haluk Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
4: Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bir telefonumla hemen süreçte geldiniz. Çünkü Haluk Hocam'ı dediğim gibi yakinen tanıyorum. O yüreklere dokunmayı, insanların hayatlarına dokunmayı, onlara rehberlik etmeyi çok seven ve bunu kendine bir amaç edinmiş bir kişilik. Dolayısıyla da ben çağırdığım zaman hemen geliyor, çünkü bir kişiye faydamız olsa ne mutlu bize diye o da düşünüyor. Buyurun hocam, mikrofon sizde, ben çok konuştum.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim bu güzel dilekleriniz ve ifadeleriniz için de. Konu olduğumuz bu programda inşallah faydalı olur. Hem öğrencilerimiz hem veliler adına keyifli olur. Ben de davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
4: Meslekte kaçıncı yıl oldu hocam?
0: Vallahi 38 bitti. 39'a girdik.
4: Maşallah.
0: Epey bir yıl oldu yani.
4: İyice 38'lere.
0: İnşallah. Kayseri plaka.
4: Kayseri plaka. Aa, evet doğru, 38 yıl Kayseri plaka. Kimilerinin yaşı bile değil hocam. Eyvallah. Peki hocam, yavaş yavaş ısınalım. YKS sınavın, YKS'den bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi sınava bir ay kaldı ama YKS sınavı nedir, ne değildir? Aslında biz bu sınavla neyi hedefliyoruz ya da bu sınavı yapanlar neyi hedefliyor? Buradan birazcık başlayalım, açalım yavaş yavaş.
0: Çok güzel, doğru bir giriş sorusu. Şimdi takdir edersiniz ki tüm ülkeler kendi insan kaynaklarını doğru bir şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Bizler de genç nüfusu fazla olan, zamanla biraz yaşlanma trendine de girmiş bir ülke olmakla birlikte, evet, bu sınava yaklaşık 3 milyona yakın öğrenci giriyor. Ve bunların her biri diyor ki ben idealimdeki bir mesleği yapayım. Hayatımda katkı sağlayabileceğim mesleklere, hedeflere ulaşayım diyorlar. Dolayısıyla da bir seçme ve sıralama sınavı yapılmak zorunda kalıyor. Eski ismini çok iyi bilirsiniz, ÖSS'ydi. Evet, öğrenci seçme ve sıralama. Yani hem seçecek hem sıralayacak. Yani bir yazılı değil, yani bir geçer not değil. Diğerlerinden daha iyi olmanız gerekiyor ki o istediğiniz noktaya gelebilirsiniz. Dolayısıyla üniversite sınavı, üniversite sınavları TYT'si ile AYT'si ile hedeflediğiniz meslekleri yapabilmeniz için bir eleme sınavı diyebiliriz. Bu eleme sınavı da alanınıza göre sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil gibi alanların içerisinde en iyilerini o kontenjanlara yerleştirerek eğitimlerin sonucunda sizlere bir diploma vermeye çalışıyor üniversite sınavları. Bunu hedefliyor. Bunu da hedeflerken tabii ki birçok başlık açılabilir bununla ilgili. Doğru meslek seçimlerinden tutun da doğru bir kariyer planlamasına kadar birçok alt başlık konuşulabilir ama bu program buna yetmeyecektir.
4: Bence de.
0: Dolayısıyla üniversite sınavları temelde kişilerin yetkinliklerine göre akademik ölçeklendirmeyi yapıyor diyerek özetleyebiliriz.
4: Sıralıyor.
0: Seçiyor ve sıralıyor.
4: Seçiyor ve sıralıyor. Peki bu sınav neyi ölçer hocam? Neyi ölçmez? Belki aslında neyi ölçmez sorusu çok daha kıymetli.
0: Daha kıymetli.
4: Çünkü bence bunlar birbirine karışıyor.
0: Kesinlikle.
4: O yüzden de yüklediğimiz anlamlar da karışıyor. Belki burayı net ayırmak lazım. Neyi ölçüyor, neyi ölçmüyor?
0: Harika. Belki neyi ölçmüyor da başlamak lazım. bizim bu sınavlara ta öğrenciler küçüklüğünden beri hep şu anlamları maalesef yüklüyoruz. Sanki zeki çocuklar başarılı olur, zeki olmayanlar olamazmış gibi bir anlam yükleniyor. Ya da ilk girişte kazananlar hayatta çok başarılı olur, daha sonra kazananlar başarılı olamazmış gibi bir sürü biraz hurafeye de kaçan kabuller ve kanaatler oluşabiliyor. Evet, yani bu sınav neyi ölçmez? Bir çocuğun IQ'sunu ölçmüyor. Çünkü IQ sınavlar bunlar değil.
4: Zekasının belirtisi değil.
0: Zekasını de asla ölçmüyor. İkincisi, gerçek hayatta ne kadar başarılı olup olmayacağını da asla ölçmüyor.
4: Hayat başarısına bahsediyorsun.
0: Hayat başarısını asla ölçmüyor. Bu kişinin temel ölçütleriyle, yani bir karakter gelişimiyle ilgili bize bir ipucu da vermiyor. Yani hani bazen şu olabiliyor, işte çocuk kazanamadı, işte anne baba şunu diyorsa, sevseydi kazanırdı, bize değer verseydi kazanırdı gibi. Bazen böyle hani çok korelasyonu olmayan önermelerde de bulunabiliyorlar. Hayır, yani bu çocuğun aslında bu sınava doğru hazırlanamadığını sadece gösteriyor. İşte neyi ölçer kısmında bunu bulabiliyoruz. Bugün bir üniversite sınavı dediğimizde aslında bir sayısal ya da eşit ağırlıklı öğrencisi için tam 1278 kazanımdan sorumlu tutuyor. Korkunç bir trafik var.
4: 1278 kazanımdan.
0: Yani şimdi biz bunu birden 1278'e kadar sayarken bile yoruluruz. Ama bu çocuk bunların tamamından sorumlu. Ve yaklaşık 120 soru, işte TYT'den 80 soru AYT'den geliyor. 200 soruyla da sorgulanıyor. Yani bir sorunun içinde 6-7 kazanım oluyor.
4: Kesinlikle.
0: Yani şöyle düşün, hani yolda yürümek tamam bir şeydir ama yolda yürürken işte 3 tane portakalı düşürmeden çevirmek bir maharet ister. Yetmiyor, bir de bunu bisikletin üstünde yapmanız lazım. Bir de işte ellerinize 3 portakal yerine 8 portakal gibi, yani şeylerin beceriler standartları değiştikçe zorlanma katsayısı da artıyor. Aslında çocuklarımızı bekleyen büyük bir yük var. Yani veliler bunu bilirlerse çocuklarına bu süreçte daha doğru destek olabilirler. Dolayısıyla neyi ölçüyor? Ta aslında ilkokul 1'den itibaren okuma, yazma, anlama, problem çözme gibi becerilerle birlikte lise 1, 2, 3, 4'ün müfredatında yer alan 1278 kazanımı sorguluyor ki korkunç bir şey. Ve bu belli bir zaman diliminde yapılacak ve diğerinden daha iyi yapacaksınız. Yani çünkü kısıtlı bir zamanda yapıyorsunuz. Verilen o 200 soruyu belli bir sürenin içerisinde yetiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla buna hazırlanmak için de başka bir bilinç ve biliş gerekiyor. Mesela geçen yıl 2025 TYT Türkçe testinde sadece malumunuz 40 tane soru var. Tam 2400 kelime sorgulanmıştı. Ya korkunç bir trafik var yani. Şimdi öğrenciler aslında nerede eliyor? Çocuğun kelime bilgisinden, kelime hazinesinden eleyebiliyor. Çünkü koca bir paragraf, bir kelimeyi bilmediğinde anlam bitiyor. Aynen, geçen yıl sağaltım sorusu Türkiye'de olay olmuştu. Sağaltım kelimesini çocuk zihninde canlandıramadığı için onu paragrafta anlamlı yere koyamayınca o soru gitmişti mesela. Aslında çocukların kelime hazinelerini ölçüyor bakın. Bu hani kitap okumak falan hep denir ya, çok doğru bir şey. En önemlisi de neyi ölçüyor? İlişkili öğrenmeyi ölçüyor aslında. Çünkü beynimizin şöyle bir tarafı var. İnsan beynini geliştiren iki tane temel faktör var. Bu bilim dünyası da bunu onlarca makaleyle de zaten ortaya koydular. Birincisi, sağ ve sol beynin kollozun bağları dediğimiz bağlar var. Bu bağların gelişimi iki şeye bağlı. Birincisi ilişkili öğrenme. Yani işte biz bardak dediğimizde çocuk zihninde bu bardağı canlandırabiliyorsa buna ilişkili öğrenme diyoruz. Ama sadece bardak deyip hadi bana bardağı göster dediğimizde gösteremiyorsa ilişkili öğrenme yoktur. Ezbercilik vardır. İlişkili öğrenenlerin beyinleri daha iyi gelişiyor. İkincisi de zorlanan insanların kollozun bağları daha çok gelişiyor. Ne demek istiyorum? Öğrenciler bu hazırlık sürecinde kendilerine kolay gelen davranışları seçtiklerinde, kendilerini çok zorlamayınca o kollozun bağları kurulamıyor. Aslında hani neyi ölçüyor ya da kimler başarılı oluyor? Çok zeki olanlar değil de çalışırken çalışmasını pes etmeden sürdürebilen insanlar. Siz de yılların eğitimcisiniz Fatma Hocam, bilirsiniz. Yani binlerce öğrenciyle hem birebir eğitim verdiniz hem sınıf dersleri yaptınız. Evet. Ortalama bir öğrenci öğretmenin yönlendirmesini takip ederse, notlarını tutar, sorularını sorar, verilen ödevleri yaparsa çok zeki olmasına gerek yok. O çocuk başarılı oluyor.
4: Kesinlikle.
0: Ama ben zekiyim, ne de olsa hallederim demeye başlamışsa çocuk, aslında zekamla o işi görürüm algısı onu mahvetmeye yetebiliyor yani.
4: Kesinlikle.
0: Çünkü zeki çocuklar çabuk anlayabilir ama öğrenmenin çabuku olmaz. Öğrenme çabuk olabilen bir şey değil. Örnek veriyorum, ben işte bir bardak suyu 10 saniyede doldurabilirim ama bir mantı yemeğini 10 saniyede yapamam. Yani o zahmetli bir şeydir. Çok evreleri vardır. Öğrenme biraz anlamanın üzerine inşa edilecek emekle mümkün. Şimdi anlayan çocuk, hızlı anlayan çocuk diğer emeği vermediği için başarısız oluyor. İşte ÖSYM aslında bu sınavlar o emeği de veren insanlara kapılarını açıyor. Zekayı ölçmüyor derken bunu kastediyoruz. Emeği, çabayı ve gayreti ölçüyor.
4: Aynen öyle hocam. Ben de bu konuda size katılıyorum. Peki hocam, bu sınavı hazırlayan bir komisyon var.
0: Evet.
4: Bu komisyon hani hep merak konusudur ya. İşte bu sene sınavı TÜBİTAK hazırladı. Evet. Böyle bir söylenti dolaşır. Evet. İşte bu sene sınav soruları kazıktı.
0: Evet.
4: İşte bu sınavları hazırlayan insanlarla ilgili kimsenin bence gerçekte bildiği bir şey yok. Evet. Evet. Böyle sürekli bir söylenti üzerine inanışlar maalesef var. Oraya sığınışlar var. Maalesef. Peki bu komisyon kimlerden oluşur? Bu komisyon neyi hedefler? Bu komisyon soruları nasıl hazırlar? Ve bu sorular gerçekten güvenilir midir? Bu konuyla ilgili bize biraz aydınlatır mısınız?
0: Çok yerinde bir soru. Bunu bilmenin şöyle çok iyi bir tarafı var. Aslında bizim biraz sonra belki konuşacağımız stres yönetimine birinci dereceden etkisi var. Genellikle zihnimizde soruların kendisiyle ilgili ya da hazırlık süreciyle ilgili aslı olmayan düşünceler olursa o bizi yıpratıyor ve yoruyor.
4: Evet.
0: Bunun gerçeği aslında şu, bu komisyon belki de dünyada işini en iyi yapan kurumlardan bir tanesi. Hani biz bugün işte Amerika'da NASA vardır, hani işin çok titiz yapmak zorunda çünkü bir milimlik sapmayla işte aya, uzaya gidemezsiniz, yani çok büyük yanlışlara yol açar. ÖSYM'de işini en titiz yapan kurumlardan bir tanesi, yıllardır bunu yapıyor, 60 yıla yakındır bunu yapıyor. Teknik birikim, maddi hata dışında, maddi hani basım hatası diyebileceğimiz, hı hı, ölçme değerlendirmeye etki etmeyecek hatalar dışında da ben hata yaptığına şahit olmadım. Ben bir taraftan ölçme değerlendirme uzmanıyım aynı zamanda. Her yıl soruları tetkik ediyorum, analiz ediyorum, bakıyorum. Geçerlilik ve güvenlilik dediğimiz bir şey vardır.
4: Evet.
0: Yani onlar o kadar mı uyar ve aynı zamanda eğitimciyiz, kendi kurumlarımızda öğrenciler var. Biz bir yılda yaklaşık bir öğrenciye 90 tane sınav uyguluyoruz. 90 denemeyle elde ettiğimiz sonucu bunlar bir denemeyle hallediyorlar. O zaman yani hiç hata yapmıyorlar diyebilirim. Yani bu sınava girecek gençler girdikleri sınava bir kere kesinlikle güvensinler. Yani orada gösterecekleri zafiyet zihinlerinde başka bir gevşemeye neden olmanın getirdiği komplikasyonları yaşasın istemem. Şimdi bu komisyon nasıl çalışır? Şimdi Türkçe sorular var, matematik, fizik, kimya, bir ayrı ayrı dallar var. Kesinlikle. Böyle. Tarihi var, coğrafyası, din kültürü. Her birinden sorumlu onlarca kişi var. Onlarca uzman var. O uzmanlar kazanımları çok iyi bilerek kazanımlara göre soru hazırlıyorlar.
4: Bu bahsettiğimiz 1200 küsür kazanımı baz alarak
0: hazırlıyorlar. Baz alarak yapıyorlar ve bunun da dışına asla çıkmazlar. Yani çıkıldığında zaten o soru, birazdan bahsedeceğim, başka bir elekten daha, çünkü 4-5 elekten geçerek geliyor. Önce işte örnek veriyorum, siz kimya öğretmenisiniz. Kimya öğretmeni olarak bu lise 1-2-3-4 müfredatına göre TYT, AYT sorularını tasnif ediyorsunuz. Sizin gibi en az 15-20 tane öğretmen milyonlarca soru havuzunun içerisinden bunu seçerek, düzenleyerek, güncel hale getirerek belli bir form haline getiriyorsunuz. Diğer bir ekip, başka bir ekip var. Bu soru tarzının Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olup olmaması yönünden filtre ediyor. Hani siz profesyonel körlük diyoruz. Ya zaten bu buradan işte CA yazınca bu kalsiyumdur deyip geçebiliyorsunuz ama örnek veriyorum bu bir anlam hatası oluşturuyorsa o komisyon, dil komisyonu bunu farklı bir tarzda düzenliyor. Üçüncü bir komisyon var, ölçme değerlendirme tekniği açısından soruların dağılması gereken bir oran var. Bu oran %20, %20, %40, %10, %10 şeklinde dağılmalı. Örnek veriyorum, 10 tane soru soruluyorsa, diyelim ki işte kimyadan 10 soru soracaksak, bunun ikisi bilgi düzeyinde olmalı, ikisi kavrama düzeyinde, dördü uygulama, biri analiz, biri sentez düzeyinde olmalı. Ama öğretmen hazırlarken bütün bu parametrelere göre hazırlayamıyor ki. Belki bu 10 tane sorunun 6 tanesini bilgiden yapmış, 4 tanesini sentezden yapmış, şu arayı ölçmeyi ihmal ettiğinde burası diyor ki olmadı, tekrar düzenle. Ve aylar sürüyor. En kötüsü 150 gün falan sürüyor. Ve bunlar ÖSYM'nin kendilerine tahsis ettiği mekanlarda yatıyorlar, kalkıyorlar, dış dünyayla iletişimleri kesik, cep telefonu yok, internet yok. Çok zahmetli de bir şey.
4: Evet.
0: Çünkü hani soruların sızdırılması ile ilgili falan güvenliği de tesis etmek zorundalar. Ve sınavlar uygulandıktan sonra artık bunlar normal hayatlarına dönebiliyorlar. Dolayısıyla çok titiz, çok sabır isteyen çalışmalar var. Hiçbir şey göz ardı edilmiyor. Ha bütün bunlara rağmen yine insandır sonuçta. Yanlış da olmuyor.

0: Sonunda zaten ÖSYM onun hemen kararını alıyor, bu soru iptaldir diyor, işte çift seçenek diyor falan, bazen böyle nadirattan da olsa oluyor. Yani işi hassasiyetle de yürütüyorlar. Dolayısıyla bunu yıllardır yapıyor. Hani öğrencilere bazen diyor bizim neslimiz şanssızdı, bize denk geldi. Hayır, uygulanan sınav hiç değişmiyor. Eğer öğrenci doğru bir tarzda hazırlandıysa, bu formata göre kendisini ayarlamışsa kendisi için hiç problem yaratmayacaktır. Ama doğru bir hazırlık yoksa bu format ona uygun gelmeyecektir.
1: Evet. Öyle diyelim. Kesinlikle. Aslında öğretmenler olarak, branş öğretmenler olarak bizim de bu süreci çok ciddi takip etmemiz gerekiyor. Yani çıkmış sorular bu soru çıkmıştır şeklinde değil de bu soru neden çıkmış şeklinde düşünülerek bence sınıflarda paylaşılması gerekiyor. Öğrenciyle paylaşılması gerekiyor. Sınav algoritması dediğimiz şeyi çok doğru anlamamız gerekiyor. Ben sınava az kalan sürelerde kendi branşım adına kamplar yaptığımda sırf buna yönelik çalışmalar yapıyorum. Neden? Çünkü çocuklar dediğiniz gibi defalarca denemelere giriyorlar ve defalarca soru bankaları tarıyorlar ve sınavı da bu denemelerden ve soru bankalarından ibaret olduğunu zannediyorlar ve kafalarında bazen gerçekten çok zor ve çok kompleks bir yapı olduğunu zannediyorlar. Ama ben de sizin de söylediğiniz gibi mesela sınavları tekrar incelerken şunu söylüyorum. Bir bilgi verildiyse asla boş değildir. Onu kullanacaksın. Ve senin ihtiyacın olan tüm bilgiler mutlaka bu sorunun içerisinde verilmiştir. Bir sabitse o sabit verilmiştir. Senin kendin ezber leyerek belki çözdüğün şeyleri bile aslında orada sana vereceklerdir. Bunun farkına varmalısın. Ve yaptığın bu kampların sonunda öğrencilerimin hep dönüşü şu oluyor. Ya aslında sınav bu kadar da zor değilmiş. Biz ne kadar ağır sorular çözmüşüz. Biz ne kadar zor sorular çözmüşüz ve kendimizi ne kadar zora hazırlamışız. Aslında sınavın ne kadar sade bir dili var ve ne istediğini ne kadar da açık anlatıyor. Halbuki öğrenciler süreç içerisinde o soru bankasında alıştırıldıkları modda, alıştırdıkları formatta soru çözmeye alışkın oldukları için sınava girdiklerinde bir duvara çarpıyorlar. O modda soru çözmeye devam ettikleri için yanlış seçenekleri işaretliyorlar. Bu anlamda da biraz sonra tam oraya geçeceğiz hocam, süreci nasıl yönetmeliyiz diye. Buradan da ufak bir giriş olmuş oldu. Bu süreçte bence mutlaka branş hocalarımız öğrencilerine sınavın sorularının hangi mantıkla hazırlandığını, karşılarına nasıl geleceğini mutlaka göstermelidirler diye düşünüyorum. Evet hocam, tam da oraya geldik dediğim gibi, lafı oraya getirmiş olduk. Hocam bu sınava yaklaşık bir ay kaldı. Evet. Sanırım tam bir ay kaldı. Şimdi ne yapmalıyızı konuşmak lazım. Neyi yaparsak bu süreçte yanlış yapmış oluruz, neyi yaparsak doğru yönetmiş oluruz, bir ayda neyi değiştirebiliriz, çok şey değişir mi, hiçbir şey değişmez mi? Çok geniş bir skala.
0: Evet.
1: Buyurun hocam siz de.
0: Estağfurullah. Bazen gençlerle böyle sohbet ederken hocam diyor ben mezuna bıraktım diyor.
1: Ah hani evet hocam
0: bunu diyenler
1: ya.
0: Bu mevsimde biraz
1: fazlaca
0: çıkıyor. Evet.
1: Kendilerine yandaş da arıyorlar.
0: Tamam diyor, mesela işte ne istiyorsun? İşte tıp, mühendisliği, hukuk, neyse bir şey söylüyor. Tamam diyorum, hadi bugünden başlayalım. Yani 13 ayımız var. Şimdi öyle olunca aslında yani 13 ay da çok uzun bir süre değil ki. Çünkü bunun yaklaşık yarısı uykuyla geçecek. 6,5 ay bunun işte 3 ayda yolda gidecek, otobüse bineceksin, yemek yiyeceksin. Elinde bilinçli olduğun sadece bir 3 ayın kalıyor yani. Ya o 3 ay yani toplasan bu yani sıksan suyunu. Mezuna bile kalacak olsan tamam bu yılı geçtik şimdiden başla. Çünkü bir ereğin varsa, bir hedefin, bir idealin varsa ki olmalı. Ki olmalı yani. Şimdi bu kalan süre aslında tam da hani sınav kazanılır kaybedilir belirleyen böyle son düzlük dediğimiz bir şey. Aslında 30 gün var. Ben bazen gençlerle hani büyük büyük hedefler koymak yerine küçük ve ulaşılabilir hedefler koymayı doğru buluyorum. Mesela öğrenciye diyorum ki günde çeyrek net artırabilir misin? Yani çeyrek net artırmak bazen bir yanlışı yapmamak. Bir çeyrek nettir sonuçta. Artırabilir misin? Tabii ki hocam diyor. Yani kolay aslında. Ya da işte matematikten tekrarlanan hata dediğimiz sürekli aynı hatayı yapıyorsa onun üstüne gidebilirse yani onu bir 2-3 saatin içerisinde halledebilir. Doğru fokuslanırsa.

0: yatıyor yani. Hayır. Hani bir hadiste de zikredilir. Amellerin en güzeli az da olsa devamlı yapılandır. Yani rutine bir bağla. Günlük 3 saat mi çalışıyorsun? 3 saat çalış. Belki bunu 3,5 yap. Bir tık kendini biraz daha konulara ağırlık ver. Eksik yönlerini gör. O artı yarım saat, bir saatte de o çeyrek net de artar mı? Artar. Kesinlikle. Birincisi bu. Konu çalışmaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Sınav gününe kadar ders çalışılabilir. Hani bir hafta önceden keseyim tatile, böyle bir şey yok. Çünkü hani araba yarışlarını herkes seyretmiştir, bir şekilde görmüştür. Arabalar, yarışlar başlamadan önce motor, lastikler ısındırılır yani. Yani biraz sonra koşacakları yarışa hazır hale gelirler. O yüzden cumartesi ve pazar günü teyit ayete olacak. Cuma günü akşamına kadar ders çalışabilirler. Hatta cumartesi günü sınavdan çıktıktan sonra gelip AYT ile ilgili çalışma da yapabilirler. Yani konu çalışmak.
1: Heh, birincisi. Ben de tam orayı soracaktım.
0: Konu kesinlikle hali eksik konuları
1: TYT,
0: olan
1: mı? AYT diye ayırt edelim mi, yoksa
0: şöyle,
1: geçerli mi?
0: Şöyle, öğrencinin kendi gerçekliğine eğer vakıfsa AYT biraz daha bilgi ağırlıklıdır. Yani konu çalışma AYT'de daha çok iş yaparken TYT'de belki biraz daha soru pratiği geliştirme adına çalışmalar yapılabilir. Konu eksiği varsa tabii ki oradan da yüklemeler yapılır. Yani bir konu çalışması yapılmalı bir. İki, denemelerin, denemeye girmek marifet değil, denemenin sonuçlarını değerlendirmek marifet.
1: Evet.
0: Yani eğer bir öğrenci girdiği denemenin, denemeden çıktıktan sonra eve gelip yanlışlarını inceliyorsa o çok kıymetli bir öğrencidir. Ama işte şu kadar netim, şu kadar boşum, şu kadar doğrum var deyip sadece bir istatistik sunuyorsa bu çok büyük bir fayda temin etmeyebilir. Ama yanlışına odaklanan bir çocuk, bir öğrencim 3 sene önce TYT Türkiye birincisi olmuştu. Kerem isminde bir çocuk. Cumartesi günü TYT sınavı var. Cuma günü bu saatler de gelmişti, böyle ikindi vakti. Biyoloji hocasını öğretmenler odasında yakalamış. Hocam demiş, 3-5 tane sorum var, sorabilir miyim? Tabii sor demiş. Tam 122 tane soru sormuş. Küçük küçük. Aylardır biriktirdiği minik minik noktaları. Hani son gün girecek, hafızam da taze kalsın diye. Yani ne ara biriktirdin yavrum sen o soruları ya? Şimdi bu 30 gün belki de senin son günlerde, son birine danıştığında biriktirdiğin bir soru kumbaran olsun yani. Hani böyle değer gördüğün, bunun sınavda çıkma ihtimali yüksek dediğin şeyler varsa her ders için bunu yapabilir misin? Yapabilirsin. Çünkü son düzlükte yapılan çalışmalar daha önceki çalışmaları 3'e 4'e katlayabiliyor. O yüzden konu çalışma ve denemenin sonuçlarını değerlendirme kesinlikle ihmal etmesinler. Yani bu son bir ayda en önemli söyleyebileceğim şey bu olur.
1: Yani pes etmeden, hız kesmeden,
0: kesinlikle.
1: Aksine hızı artırarak.
0: Aynen öyle. Biraz yüklemeleri artırması lazım.
1: Aynen, denemelerimize önem vererek bu süreci değerlendirdiğimizde zaten sonucu gelecektir.
0: Kesinlikle.
1: Diyorsun. Aklımızda mezuna kalmak olsa
0: bile
1: dahi
0: bugün başlamamız lazım.
1: Devam etmemiz lazım ki ben hep onu söylerim. Bir sonraki seneyle bir önceki sene arasında sadece zaman farkı var. Sen yine aynı sensin.
0: Aynen.
1: Dolayısıyla aynı tutumu sergilediğin sürece seni mezuna bırakmak başarılı kılmayacak. Tutum ve davranışın değişmeli ki o da şu an itibariyle değişmeye aynen başlamalı ki sonucunu görebilesin diye.
0: Aynen öyle.
1: Ben de öğrencilerime tembihatta bulunuyorum nacizane. Peki hocam, geldik sınav gününe. Cumartesi TYT olacağız, pazar AYT olacağız. Hı-hı. Sınav anında o süreci nasıl yöneteceğimizle ilgili konuşalım istiyorum ama hem TYT'de nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız, hı-hı, hem AYT'de nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız? Çünkü soru sayıları farklı, ölçtükleri şey farklı, dolayısıyla süreleri farklı. Hani bunu nasıl yöneteceğiz? Bir de TYT'nin bir gün önce olması ve sınavın nasıl geçtiği AYT'ye, evet, maalesef böyle uzanıyor kolları. Oraları nasıl yöneteceğimizi bir sizden dinleyelim
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii, hay hay. Şimdi TYT temel yeterlilik sınavı dediğimiz bir şey. Daha çok 9. ve 10. sınıfı ölçüyor. Genellikle öğrenciler işte 12. sınıftaysa biraz oraları

0: ihmal edebiliyorlar. Hani çünkü 3-4 sene olmuş o konuları göreli ama belli bir disiplin çalışan çocuklar için çok sorun olmuyor. Şimdi TYT cumartesi günü oluyor ve 120 soru soruluyor. 135 dakika. Yani 135 dakika şöyle sınava saat çünkü 10'da alıyorlar. 10'da daha doğrusu kapıları kapanıyor. 10 çeyrekte sınav başlıyor. Yani oradan 2 saat, 2,5 saat aslında bir koltukta oturuyor. Öğrencilerimiz birincisi şuna çok net baksınlar. Koltukta bir sandalyede hatta kuru sıralarda çünkü okullardaki sıralar tatlı sıralar.
1: Aynen.
0: 2,5 saat oturma sabrını da ölçecek mi bu çocuktan? Evet. Öğrenciye birinci tavsiyem biz sadece akademik olarak sorgulanmıyoruz. Bedensel ve psikolojik sağlamlıklarımızla da sınanıyoruz. Bir gün bir evde şunu test etsinler, bir saat tutsunlar, annelerine babalarına da söyleyebilirler, bir kronometre tutsunlar. Tam 2,5 saat o sınava gireceği sıralara benzer bir sırada oturma antrenmanını yapsınlar. Tabii derslerine çalışarak, boş boş oturma değil de. Yani birkaç kere bunu bir yapmalarında bir fayda var. Çünkü sınav sürecini yönetmek biraz ustalık istiyor. Bazı gençler oralardaki maharetleri yüzünden kendi emsallerine fark atabiliyorlar. O süreci doğru yönettiği için. Çünkü sınava anına ilişkin provalar yapabilirsek antrenmanlarımız ne kadar güçlü ve tekrarları çok olursa o kadar iyi olur. Şimdi son bir hafta özellikle hani bir çalışma performansı yükselecektir, uykuları düzeni değişecektir falan katılıyorum. Ama son bir hafta sınav günü evlerinde sabah kaçta uyanacaklarsa son bir hafta hep o saatte uyanmaları gerekiyor. Biyolojik saatlerinin bir düzenlenmesi lazım.
1: Çok önemli.
0: Bu çok önemli.
1: Çok önemli. Burayı bir kez daha tekrarlamak
0: lazım. Yani örnek veriyorum. İşte sabah sen evden 8'de çıkacaksan, 8'de çıkman için kahvaltı kesinlikle yapılmalı. İşte 7'de en geç uyanıp 8'e kadar hazırlık kahvaltı deyip 8'de evden çıkacaksan, 7'de kalkman gerekiyorsa son bir hafta her gün sabah 7'de kalkmalısın. Bu biyolojik saatin düzenini oturtmak için. Evet. Birincisi bu. İki, son bir hafta yine dışarıdan hazır gıdalar yemek yerine evlerinde yemeklerini yemelerini o sindirim sisteminde oluşabilecek komplikasyonları önlemek için annelerinin pişirdiği çorbalarını içsinler. Bunu da çok önemsiyorum.
1: Kesinlikle doğru.
0: Efendim, ikincisi bu. Üçüncüsü, tabii henüz daha sınav yerleri açıklanmadı. Sınav yerleri açıklandıysa bir binaya gidip görmeleri, yol güzergahı, çünkü Kartal Kavşağı hani kapalı. Şu anda şey kapalı falan. Yani o gün o telaşa yer vermemek için öncesinde, 3-5 gün öncesinden bir gidilip hangi güzergahı kullanacaklarını hesaba katarak bir antrenman, bir prova yapmalarında da fayda var. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü, sonuçta bu bir iki aşamalı bir sınav olduğu için TYT'nin katsayısı %40, AYT'ninki %60. Yani siz aldığınız puanın %40'ını TYT'den alacaksınız, %60'ını AYT'den. AYT daha kıymetli bir sınav. Evet. Yani biri gümüşse biri altın diyelim. Şimdi siz bir beklentiniz var TYT'den, kendinize biçtiğiniz bir net hedefi var. Diyelim ki 120-80 net hedefi koyduysanız buna ulaşamayabilirsiniz. Burası çok önemli şimdi. Zaten o psikolojik sağlamlık dediğimiz şey biraz bununla ilgili. Bazen öğrenci temennileriyle, hayalleriyle gerçekliği arasında doğru bir bağ kuramıyor. Yani şu neti yapsam iyi olur bir temennidir ama bir de insanın bir gerçekliği var. Yani işte birinin boyu 1.50 ise kendini 1.90 zannetmesi kötü bir şey. Abi 1.50 isen 1.50'sin, 1.60'san 1.80'sen bir. Yani önce gençlere bugünlerde tam da şunu tavsiye ediyorum. Mesela TYT Türkçeden sen gerçekte kaçlıksın? 40 soruda abi ben 25'liyim, 23'lüyüm, 32'liyim. Yani kendini insan bilir, ölçer. Eğer sen 40 soruda 25'liksen ve o güne kadar da bunu başka türlü bir geliştirme imkanın olmadıysa abi sen 40 sorudan 25'ini yapabileceğini kabul et yani. O kabullenmek senin

0: sınavının daha iyi geçmesini sağlar. Ama sen 40'ı sürekli zihninde yankılatırsan yapabileceğin şu 25 sorudan da mahrum kalırsın.
1: Kesinlikle. En çok düştükleri yanılgı.
0: En yanılgı bu. Halbuki o Türkçeden o 25'i yapmak senin gitmek istediğin üniversiteyi götürmeye yeterli bir net olabiliyor. Ama sen hani
1: Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma diyorsunuz.
0: Yani iyinin düşmanı en iyidir derler. Yani ya da eskilerin tabiriyle bazen diyor Hasan Ahsen'den daha Hasan olur diye böyle bir söz var. Yani bazen güzel en güzelden daha güzeldir. Hani bir sulu boya çalışması yaparsınız. Şurayı da düzelteyim, burayı da düzelteyim derken o güzelim resmi mahvedersiniz. Bazen bir şey tadında bırakmak, kararında bırakmak, mükemmelliyetçi olmamak.
1: Gerçeği bu çok önemli. Kabul
0: gerçeği kabul etmek, mükemmelliyetçi olmamak. Bunu yapmayanlara göre daha farklı bir avantaj sağlar. Hani programın başında bu programı dinleyenle dinlemeyenlerin farkı olacak. Aslında biz anahtar çok cümle söyledik de mesela bir tanesi de bu.
1: Kesinlikle hocam. Yıllar önce ben sizin bir seminerinizde bu cümlenizle karşılaşmıştım. Onca yıllık öğretmen olmama rağmen ben de ciddi bir uyanış yapmıştı. Hakikaten evet. Belki biz öğretmenler olarak da öğrencilerimizden beklentilerimizi bu yönde tabii oluşturuyoruz. Ve öğrencilerimizin gerçeklik algısını da kaybetmesine biz de sebep oluyoruz. Yani ben sizin o seminerinizdeki bu cümlenizi hiçbir zaman unutmam. Evet. Sınav anında size sihirli bir değnek deyip de o güne kadar hiç full yapmadığınız matematiği o anda full yapmayacaksınız. Siz o güne kadar 32 tane TYT'de 30 tane 25 tane her neyse yapmışsanız ki belirli bir banda oluşmuştur. Hı-hı. Bu kadar çok denemeye girdiniz az çok kendinizi biliyorsunuzdur. Sınav anında 40 sorunun 40'ını da yapacağım diye oralarda oyalanıp da yapabileceğiniz sorulardan kesinlikle olmayın dediğinizde bu bende de ciddi evet bir uyanışa evet sebep olmuştu.
0: Bu bir realist davranmaktır, bir gerçekçi davranmaktır. Çünkü bu iki aşamalı bir sınav. %40'ı alınıyor. Çünkü sen o gün 40'a endekslendin ve 25 yaptıysan bir ruh halini bir düşünsene çökmüş olursun ve belki de seni avantajlı kılacak AYT sınavına çok kötü geçmesini sağlayacaksın. Halbuki buradaki 25 Türkçe yetiyor. İşte buradan da örnek görüyorum eşit ağırlık öğrencisi olsun. Edebiyat sorularından moralli bir öğrenci. Daha önceki denemeleri artı eksi %1-2'ler oynayacaktır illaki. Orada daha sağlıklı geçmesini sağlayacaktır. Yani sonuçta kendi gerçekliğini fark etmiş bir öğrenci, bunu fark etmemiş bir öğrenciye göre sınav anının rahatlığından kaynaklı ben çok defa bunu ölçtüm 7 ile 10 net arasında fark atıyor. Korkunç bir net yani. Bir soruyla 10 bin kişiler atıyor yani. 7 kesinlikle soru, 8 soru korkunç bir şey. Sırf rahat olduğu için. Benim bir öğrencim Türkiye birincisi olmuştu. Sizin de öğrenciniz Safa Özgür Atçalı.
1: Evet.
0: 2007'de Türkiye birincisi olmuştu. Çocukla biz işte ödül törenine gittik, geldik falan. Özgür dedim ya, şimdi nasıl fulledin bana anlat dedim. Şimdi hikaye bitti dedim artık, program bitti, şu bitti. Ya hocam dedi, ben dedi aslında soruları yaptım. Bir Türkçeden, bir sosyalden dedi. Baktım, bir soruları beğenmedim de hani böyle şıkkımı beğenmedim. Değiştirdim dedi. Yani bir miktar o anki hissiyatıyla, sezgisiyle hareket etmiş, bilgisiyle değil de. O da attım tuttu dedi yani. Bakın Türkiye birincisinin ifadesi bu. Bazen rahat olduğunuzda sezgileriniz daha doğru çalışabiliyor. Hani iki şık arasında kalıp da o mu dersiniz ya, o sezgilerin orada güçlü olması lazım.
1: Sezgi mi orada, bilgi ve deneyim de var mı?
0: Tabii şöyle, bu aslında güzel bir soru.
1: Burası hani çünkü çok kıymetli.
0: Çok kıymetli.
1: Çünkü çok öğrencimden geliyor. İki şık arasında kaldım, işaretledim yanlışmış. Ya da iki şık arasında kaldım, işaretledim doğruymuş.
0: Çok güzel.
1: Ya da diyor ki iki şık arasında hep kalıyorum, hep yanlış işaretliyorum.
0: Hep i̇şte onun orada, sebebi ne?
1: Onun sebebi var. Oradan da konudan konuya güzel gelmiş olduk ama önemli bir yer
0: önemli
1: aslında.
0: Bir yer.
1: Çünkü son dönemlerde özellikle Türkçe'de çeldiriciler çok fazla. Bütün vallahi şıklar aynıydı diyor öğrenciler.
0: Şimdi bu söyleyeceğim şey hem çok önemli hem hakikaten dedik ya bu programı dinleyenlerle dinlemeyenlerin farkı olacak. Şimdi birinci şu, sorular ikiye ayrılıyor. TYT, AYT fark etmez. Bir, hatırlamaya dayalı sorular, iki, işlem gerektiren sorular. Şimdi çocuklar bunu böyle hakikaten ezberlesinler yani. Şimdi hatırlamaya dayalı

0: sorun ne? Biraz önce bahsettiğim şu bilgi basamağındaki yani %20'ye denk gelen sorulardır sıklıkla. İşte Türkiye'nin başkenti nereye, cumhuriyet ne zaman ilan edildi gibi, işte demirin sembolü neydi? Hani sadece hatırlaman gerekiyor. Oku, hatırla, işaretle. Bitti. 3 tane adımı var. Okuyorsun, hatırlıyorsun, işaretliyorsun. Bir 4. adımı yok yani. Ama işleme dayalı sorular öyle değil. İşleme dayalı deyince sadece matematik ya da sayısal derse anlaşılmıyorsa, Türkçe'de bir cümlenin ögelerini bulmak da işleme dayalı. Yani sıralı işlemler vardır. İşte önce yüklemi bulursun, ona sorular sorarsın, özneyi bulursun, belirtili nesneyi bulursun falan filan. Yani işlem gerektirir, zihinsel işlemler gerektirir. Şimdi öğrencilerimizin dikkatle dinlemeleri gereken yeri burası. Hani iki şık arasında kalırsam ne yapayım? Eğer bu soru hatırlamayalı bir dayalı bir soruysa, seçenekler arasında aklına ilk gelen, çünkü bilgi orada duruyordur. O farklı versiyonlarıyla kendini orada hissettirir. Buna hissiyat, sezgi dememizin kastı bu aslında. Hı hı. Eğer o bilgi daha şeyinden, dünyasından geçmediyse onda sezgi çalışmaz zaten. Yani sezgi hani böyle altıncı cisim kuvvet, öyle değil, öyle olan bir şey değil yani. Daha önce gördüklerinden ha şu olabilir der. O %51 galip gelir, onu bilirsin. Ama bu sadece hatırlamaya dayalı sorular ise, bu hakkınızı kullanın. İki şık arasında kalıyorsanız, güçlü bir hissiyatınız varsa onu işaretleyin. Peki hocam, işleme dayalı, işlem gerektiren sorularda bunu yapamazsınız. Çünkü siz bir matematik denklemini çözerek bulacağınız sonucu B ile C arasında kaldım diyemezsiniz. Evet. Çünkü işlem gerektiren sorularda asla iki şık arasında kalamazsınız. Kalıyorsanız ikisi de yanlıştır. Diyorum ki ikisini de işaretleyin. O soruyu boş bırakın. Ve şunu öğretmeye çalışıyorum. Boş bırakarak sınavı kazanan çok öğrencim oldu. Bak bir daha söylüyorum. Boş bırak nasıl yani? Yani 120 TYT var. 80 doğru, 40 boşunuz olsa 80 netiniz var değil mi? Bak temiz, kemiksiz. Ama 80 doğru 40 yanlışınız varsa
1: gitti.
0: Git, 10 tane götürdü yani, o 40 tane sonra 10 tane götürdü. 70'e düştünüz. 80 ile 70'in arasındaki uçurumu görebiliyor musun? Yüz binler oynar artık burada. Yani birisi örnek veriyorum 10 bininci oluyorsa öbürü 110 bininci falan oluyor yani. Arada öyle çok değil. Yani yanlış yapmak yerine boş bırakma hakkını kullanın. Gerçek özgüvenli insanlar bilmiyorum diyebilirler. Bu konudan bir haberim yok diyebilirler. Ya da bu soru bana bir şey çağrıştırmadı, işaretlememeliyim diyen insanların öz saygıları, öz benliklerine duydukları güvenden kaynaklı zihinsel rahatlığın avantajını bunu yapmayanlara göre daha fazla yaşayacaktır. O yüzden o 7 ile 10 net oynuyor cümlemde istatistiksel olarak da buraya oturmuş oldu. Dolayısıyla hatırlamaya dayalı bir soru mu yoksa işlem gerektiriyor mu? Yani bunu insan analiz eder. Yani örnek veriyorum, işte Akdeniz'in bitki örtüsü neydi? Ya bunu hatırlamaya dair bir sorudur yani. Ya da işte bu bazen matematikte de olabilir, kimyada da olabilir biliyorsunuz. Bir hatırlama, öğretmenim bir şey söylemiştir. Hatırlamayla ilgiliyse o hakkınızı kullanabilirsiniz ama işlem gerektiriyorsa ve kalem oynatamıyorsan abi onu boş ver, onu boş geç. Çünkü işte orada 40 soru varsa sen 25'ini kovala. Kalan 15'i ile ilgili ben hep şunu söylüyorum. Şimdi bu en başta demiştik ÖSS, öğrenci seçme sınavı mı? Şimdi öyle bir soru var ki o Türkiye birincisini, ikincisini belirliyor. Senin muhatabın değil. İşte diğer bir soru Türkiye 99.sü ile 100.sünü belirliyor. Abi senin hedefin ne? O 40 bin. Abi bak senin muhatabın değil. Siklet farkı var. Adam ağır siklet. 120 kilo. Sen 60 kiloyla gitmişsin. 120 kiloluk adamı döverim. Abi dövemezsin. Vallahi seni yıkarlar orada hani. O yüzden hani sınırlarınızı bilmek burada çok önemli. Ha o soru sana çok sert geliyorsa bil ki sınavın zorluğu değil. Şuradaki sorular var demiştik ya. İşte Türkiye birincisini, ikincisini eleyen soru bu. 99'da 100 eleyen soru şu. Zaten senin o 40 soruda 15 tane yapmama hakkın vardı. Kendi gerçekliğine uygun gidiyorum.
1: Evet.
0: Çünkü sen ona göre hazırlandın.
1: Evet.
0: Ha sen 30'a göre de hazırlık yapabilirdin. 35'e göre, 40'a göre de yapabilirsin. Bu başka bir şey. Çünkü böyle öğrencilerimiz de vardır bizi dinleyen. Evet. Sen 38-40 bandında yapıyorsan evet yani. Çünkü oralar

0: Da bu söylediğimiz taktikleri daha iyi uygulaman lazım. Birazdan onu da konuşacağız muhtemelen. Yani bir hatta konuşalım şimdi.
1: Konuşalım hocam.
0: Yani bir soruyu, çünkü aslında soru evet. Da buydu. Sınav anı nasıl yöneteceğiz? Çok önemli şeyler söyleyeceğim. Bir, soruyu kesinlikle soru kökünü okumadan asla hiçbir işleme girmeyin. Ne şıklara gidin ne bir şey. Soru kökü ve lütfen şunu artık kulağınıza kazıyın. Soru benden tam olarak ne istiyor? Bak soru ne istiyor değil, tam olarak ne istiyor? İç sesiniz artık bu antrenmanı yapın. Çünkü odaklanmak demek, odak insanın enerjisi, sesidir, konuşmasıdır, komutlarıdır. Komutlarınız sürekli sağlıklı işliyorsa hata yapmazsınız. Ama o komutu göndermediğinizde zihin sizi manipüle eder, dalgınlaşır. Dalgınlaştığınız için siz buna işte dikkatsizlik diyorsunuz. Bunun çaresi de budur. Sürekli komutunuzu diri tutun. Hani askerde emir tekrarı vardır. Aynı onun gibi. Soru benden tam olarak ne istiyor? Bu antrenmanları yapın ve sorunun kökünün istediği yöne doğru okumanızı gerçekleştirebilirsiniz. Birincisi bu. İki, her soru ama her soru mutlaka ya olumlu ya olumsuz biter. Değildir, ulaşılamaz, söylenemez gibi. Bunların yanına lütfen bir eksi koyun kocaman. Ya da ulaşılabilir, öyledir, kesinlikle doğrudur gibi kocaman bir artı koyun. Çünkü zihnimizin bir kapasitesi var. Bardak gibi, işte bir depo gibi. 7 artı eksi 2 ilkesi diyoruz. En azından zihnin bu olumlu mu, olumsuz mu bitiyordu yerine gördüğü için artı ya da eksi işaretlemeyi kesinlikle yapsınlar. Şimdi biz bir sorun nasıl çözülür konuşuyoruz. Ve sınavda 120 tane bunu yapacaklar. 3. Her sorunun mutlak surette kritik bir ifadesi mutlaka vardır. İşte aşağıdakilerden hangisi en küçük asal sayıdır? Şimdi kritik ifade ne? Asal sayı mı? En küçük asal sayı mı? Hatta çok çok önemli bir şey söyleyeceğim. Vurgulu okumakla vurgulu okumamak arasında o kadar anlam farkı çıkıyor ki.
1: Evet.
0: Sadece bir öğrencinin soruyu vurgulu okumasıyla ertesi gün ikiz bir deneme yapalım aynı çocuğa. Onu da vurgulu okumasın, arada dağlar kadar fark ediyor. Lütfen gençler vurgulu okuyarak, tonlamayı yaparak, bakın aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır? Mı? Aşağıdakilerden hangisi en küçük asal sayıdır? Tonlamanız ve vurgunuz sizi dikkatli tutar. Aslında bir zamanda kaybetmeyiz. Size zaman kaybediyor gibi bir his veriyor ama size tam tersi aslında zaman kazandırıyor. Çünkü sen... Beni bağışlayın, mıy mıy okumayla bir şey anlamayacaksın, bir daha okumak zorunda kalırsın, bir daha. Yani zaman çok daha fazla harcayacaksın.
1: Evet.
0: Peki, bu da önemliydi bence, vurgulu okuma.
1: Çok önemli.
0: Diğer bir husus, o işte kritik ifadeyi mutlaka bir çember içine almak, kare içine almak, neyse çocuğun hoşuna yine belirginleştirmek diyoruz. Çünkü dikkatin işlediğini gösterir bu. Diğer bir şey, işte bu soru, hatırlama sorusu mu, işlem sorusu mu? Bu orada onu da kararını verebilir. Çünkü hangi stratejiyi kullanacak? Hatırlama sorusuysa hemen burada işte şıklardaki şık arasında kaldığında o ne yapması gerektiğini bilir. Ama işlem sorusuysa hayır ben burada yani bilmediğim bir şık var, işaretlemeyeceğim. Yani o telkini de veriyor olmaz, kendini besleyecektir. Bu muazzam bir şey.
1: Farkındalığını artırıyor.
0: Kesinlikle. Çünkü şunu bileceğiz. Abi biz mükemmel değiliz ki. Olmak zorunda da değiliz. Çünkü Türkiye birincisi bile full yapmıyor ki.
1: Evet.
0: Yani 120'de 120, 80 yani 200'de 200 yapan öğrenci yok ki. Çok nadirdir. Ve bir tane 3 milyonda bir emsal teşkil etmez. İstisnalar kaydayı bozmaz. Ve biz yanlışlarımızla, eksiklerimizle aslında daha az yanlış yaparak, daha az hata yaparak geliştirdiğimiz doğru stratejiyle sınavı kazanacağız. Yani şöyle düşünün. Siz deplasmanda gitmişsiniz, 2-0 yeniliyorsunuz. Ya Allah Allah diyeyim, bir gol atayım derken üçüncüyü yerseniz kendi evinizde o skoru düzeltmek çok daha zor olacaktır. Akıllı davranalım. Diğer bir husus, kritik ifadeyi çember içine aldı, gördü. İşlem sorusu mu, hatırlama sorusu mu, buna karar verdi. Önemli bir şey artık burada şu, çok çok önemli bir şey. Öğrenci soruyu okuyor, okuduğu soruyu çözmüyor. Zihnindeki kalan soruyu çözüyor ya, bu çok kötü bir şey.

0: Ya bakın çok önemli bir kural söylüyorum. Lütfen metne sadık kalın. Bitti. Metne sadık kalmak çok kişi için can simididir, hayat kurtarıyor. Örnek veriyorum, soru şöyle gelebilir. Biz maviye kırmızı desek, kırmızıya mavi desek diye başlasa. İşte 3 tane mavi bilye var, 5 tane kırmızı bilye var. Hani böyle sorular gelebiliyor bazen. Çünkü senin dikkatini de ölçen bir tarafı var. Kesinlikle. Hani akademik başarıyla birlikte kelime hazinesi falan demiştik ya. Sen diyorsun ki iyi de mavi bilye ben niye kırmızı diyeyim ki dersen onu çözemezsin yani. Metne sadık kal kardeşim. Çünkü senden orada ölçülen şey sadece akademik başarı değil. Bu olaylara gösterdiğin reaksiyon ve bununla ilgili geliştirmiş olduğun stratejiler.
1: Kesinlikle.
0: Senin bu stratejilerine ÖSYM talip. Eğer bu elekten geçiyorsan sen gel diyor. Sen Boğaziçi'de oku, Hacettepe'de oku falan da oku diyor yani. Harika bir şey. Bu çok önemli. Metne sadık kalmak. Diğer bir husus, bilmiyorum kaçıncı madde oldu o yüzden ben bir numara koymadım. Diğer bir husus diyerek maddeleyeyim kendimi. Çok önemli burası. Şimdi birçok öğrenci diyor ki hocam işte işlem hatası yapmışım, dikkatsizlik yapmışım. Bunu çok sık duyuyoruz. Oy valla yapılabilir. Diyorum ki bak bunun yarım saniyelik çözümleri var. İşte 120 soru varsa TYT'de her birinde işlem hatası yaptığını kabul edelim. Yarım saniye yani 60 saniye yani bir dakikada hallediyorsun. Nasıl? Abi sağlama yap. Şimdi sen 12'yi 2'ye böldün, 8'i buldun. Bunu bak, bunu normal kabul ediyorum. Sağlama neydi? İşlemi tersinden değil mi?
1: Evet.
0: Yapmak, çarpmaysa evet. Bölmek, bölmeyse çarpmak, toplamaysa çıkarmak gibi. Biz ilkokul bir 2'de öğretilen bir şey. Lütfen sağlama yap. Öğrenci niye sağlama yapmıyor biliyor musun? Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Öğrenme engelleri dediğimiz şu 5 özellik bir öğrencide varsa o öğrencinin gelişimi çok zor oluyor. Çok zahmetli. Bir, bilmişlik taslayanlar. İki, aceleciler. Üç, sahte özgüveni olanlar. Dört, her şeye bahane ve mazeret bulanlar. Beşincisi de erteleyenler ve pes edenler. Ya şimdi sınav anında artık yani biliyor görünmenin bir anlamı yok. Abi kendi gerçeğini bir kabul et ya.
1: Yani. Sonrasında devam ediyor. Hocam
0: çünkü tabii devam ediyor.
1: Kaydırmışsın.
0: Falan. Hayır.
1: Karnım ağrıdı.
0: Gibi. Ya abi sağlama yap ya. Einstein'a bir gün, Albert Einstein dünyanın en büyük fizik profesörü, en büyük bilim adamlarından biri. Bir gün işte ev numarasını, telefon numarasını istiyorlar. Arka cebinden bir not defteri çıkarıyor, ondan bakıyor. İşte 3, 5, 0, 7 falan numarayı okuyor. Ya diyor koskoca Einstein ezberinde tutamıyor mu diyor. Ya diyor nota bakarak okuyabileceğim şeyi burada niye tutayım ki diyor. Ya ondan bir kompleks duymuyor. Yani gerçek başarılı insanlar basit şeyleri kontrol etmelerinde bir problem görmezler. Ama kompleks katsayımız arttıkça onu da biliyoruz. Zihnimden toplarım 10 haneli basamaklı sayıları çarparım. Abi gerek yok böyle bir şey. Yani kendine eziyet edersin başka bir şey olmaz. Abi sağlama yap. Okudun bir daha oku bir şey olmaz. 40 soru çözmesen 25 soru çöz abi ama doğru çöz. Çünkü bak bu da bir zaman ayarlamasıdır. Kendi gerçeğini biliyorsun. Ben matematikten abi bugüne kadar 10 tane denem olduysam aşağı yukarı sizin de örneğinizi kullanalım. 30, ben 30'larda dolaşacağım. Bak o 40 soruluk için bana verilen süreyi 30 soru için değerlendireceğim. Senin için harika bir fırsat.
1: Kesinlikle.
0: Ve sana da o netler yetecek korkma. Çünkü bu sınavla biz nasıl ki yanlış anlamlar yükleyerek hani dünyanın sonu olmadığı gibi fullediğinde de dünyanın bir şeyi değil yani kimseye öyle ödül madalya falan vermiyorlar. İşte o Türkiye birincisi olan öğrencimiz o ağız için bilgisayarı tercih etmişti. Birkaç ay sonra bizi ziyarete geldi böyle. Özgür dedim nasıl gidiyor işte Türkiye birincisi olmak. Hocam kimse sallamıyordu. Orada herkes birinci dedi. O kadar hoşuma gitti ki kompleksiz, mütevazi. Yani derecesiyle övünmüyor. Türkiye sonuncusu da olsaydı onu da dert etmeyecekti eminim ki yani. Yani biraz da böyle kişisel ahlakımız, kişisel o meselelere karşı gösterdiğimiz reaksiyonları da yakalamamız için bence güzel turnusol kağıtlar oluyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yani orada söylediğimiz şey mutlaka işlem hatalarımız olabilir. Abi lütfen sağlamasını yap ve yani son olarak da şunu söyleyeyim. Mutlaka söylüyorum. Lütfen soruları gözünüzde değil kalemle çözün.

0: sayısalı sözel yok. Elinizden kalemi hiç düşürmeyin ve sayısal sözel olmaksızın kaleminizi kullanın. Çünkü kalem kullanmak sizin bedensel hareketliliğinizi artırdığı için dikkat süreniz de artacaktır. Şimdi bak, ben de burada elimi kolumu kullanmak zorunda kalıyorum. O konuşma serüvenimi sürdürebilmem için buna ihtiyaç duyuyorum. Yani şöyle yaparsam 30 saniye sonra bu konuşma için beyin durur yani.
1: Evet.
0: Düşünemezsiniz.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden o hareketliliğe sizin ihtiyacınız var. Lütfen, lütfen, lütfen kalem kullanın. Bir de sınav günü mesela gittin, işte X okulunda sınavın var. Sabah 9'da okulun bahçesinde oldun. Aynen şöyle düşüneceksin. Hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Ah evet.
0: Her şey böyle aklımdan silinmiş.
1: Aklımda hiçbir şey yok.
0: Hiçbir şey yok. Gitti mi, uçtu mu? Sevindirici haber şu: eğer böyle oluyorsa sen doğru yoldasın. Çünkü mesela şöyle, mesela biz Einstein'la hani şu anda karşılaşsak, biraz önce örneğini verdiğimiz için, yani ona bir konu açarsak oturur konuşur ama o ezberinde sürekli işte mc kare diye gezmiyor ki ya piyasada. Eğer siz bir şeyleri sıklıkla ezberinizi tekrar ediyorsanız, ki o zaman kendinizden korkun. Yani zihninizde bir şeyler varsa korkun. Bir şeyler yoksa rahat olun. Her şey yolunda demektir.
1: Evet. Peki hocam, sınava girdik.
0: Evet.
1: Süreci yönettik. İyi ya da kötü bir şeyler yaptık. Aklımızın yettiğince, gücümüzün yettiğince bu sınavdan çıktık ama istediğimiz sonucu alamadık. Beklediğimizin altında yaptık. Belki çok çok altında yaptık. Ya da biraz önce söylediğiniz gibi aslında beklentimiz bizim yapacağımız gerçek değildi. Onu fark ettik. Çünkü bunun sonuç, bu tokat gibi gelecek bir sonuç var elimize.
0: Evet.
1: Yani bundan kaçışımız yok. O sınavın sonunda istersen kaydırdım de, istersen karnım ağrıdı de, istersen dikkatim dağıldı de, istersen sınıfta biri öksürdü de, aynen TÜBİTAK hazırladı. Bir sonuçla karşılaşacaksın ve bu sonuçla ilgili de kendi dünyanda hem kendine hem senden sorumlu olan insanlara vermek zorunda olduğun bir yanıt var.
0: Evet.
1: İşte burada o algıyı, o süreci nasıl yönetmek lazım? İstediğim gibi geçmezse sınav hayatın sonu mu hocam?
0: Evet, çok güzel. Bir dünyada çok başarılı olmuş bir adamla röportaj yapıyorlar. Ve soruyorlar, hani bu başarının yani sırrı ne? Adam diyor ki, ben hiç kaybetmem diyor. Nasıl yani? Diyor ki, kazanırsam zaten kazanırım. Ama kaybedersem bir şey öğrenirim diyor. Bu çok muazzam bir şey. Aslında bu kaybetmeler de kazanmaya dair şeyler. Eğer ondan yeterince ibretler çıkarabilirsek, dersler çıkarabilirsek, biraz önce ifade ettiğiniz gibi bahaneleri bulmadan, topu taca atmadan, birilerini suçlamadan, kendimizle ilgili kendilik algımız dahil olmak üzere, hatta şunu hani sınava bir hafta kala falan öğrencilerden çok sık duyuyoruz. Keşke 3 ayım daha olsa. Keşke bir 6 ayım olsa, değil mi? Duyarız.
1: Evet.
0: Peki neyi değiştirirdin hayatında? İşte cep telefonunu bırakırdım, arkadaşlarla gezmezdim, işte daha çok derse zaman ayırırdım, biyolojiye yüklenirdim, kimya yüklenirdim, neyse yani
1: dersi
0: fizikten
1: daha
0: şunu daha dinlerdim falan. Ha, demek ki bak, kendi notun aslında veriyorsun. Bu güzel bir şey. Eğer samimiysen hemencecik otur, bunları şu anda fark ettiysen, bir sonraki yıl demeyelim, bir sonraki eleme sınavına yeniden hazırlan. Çünkü bu bir eleme sınavı. Yani daha zekiler değil de bu işe daha iyi hazırlık yapan insanlar, korkmayın, torpilinizin olmasına gerek yok. Size o puanı verecektir o. O sıralamayı verecektir. Dolayısıyla üniversite okumayı niye önemsiyorum? Şimdi üniversite, üniversal kelimesinden gelir. Evrensel. Biz üniversitede sadece hani bir iş, bir meslek bulalım diye gitmeyiz. Bir ufuk geliştirmek için, dünyada ne oluyor bitiyor anlamak için, başka başka disiplinlerle tanışmak için, o disiplinleri uygulamaya gelen başka insanların o kültürlerini öğrenme. Üniversite bir ortam. Sadece sana bir kağıtlar çizip bir diploma

0: yoluma vermeyecekler. Sen yeni bir dünyaya yelken açmak için, çünkü hani hep var olan bir söz, insan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır deriz. Senin ortalamanın değişmesi için ihtiyaç duyduğun bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Ve daha iyi bir planın yoksa, hani nedir, ben ticarete atılacağım, ben işte askere gideceğim, yani daha iyi bir planın yoksa evde boş boş oturarak, cep telefonunu karıştırarak, ne bileyim birilerinin dedikodusunu falan yaparak ömür geçmez. Çünkü kendine saygın için. Bak annen baba, anneler babalar çok kıymetlidir. Çocuklarını çok düşünürler. Ama çoğu zaman sözü geçmiyorlar. Gençtir, kalbini kırmayalım diye söz söylemezler. Değil mi? Birçok şeye dikkat ederler. Ama anneni babanı, hadi onu hesaba katmıyorsan kendi saygınlığın için otur. Çünkü sen bu dünyaya bir boş bir mahluk olarak gelmedin ki. Sen kıymetlisin, sen değerlisin. Kendi değerini sen vermezsen başkaları sana o değeri vermez.
1: Kesinlikle.
0: Başkalarının sana o değeri vermesi için önce kendinin kendine değer vermesiyle başlamalısın. Bunun için de sözünle değil eylemlerinle kanıt oluşturmalısın. Bazen öğrenci bize geliyor, hocam ben akıllandım artık gözümün önüne bakacağım. Hemen soruyorum, sabah kaçta kalktın? Hocam yine 11'de kalktım. Abi sen akıllanmamışsın. Akıllanmak fiilin, eylemin değişmesi demektir. Gel kardeşim, kendine saygı duy. Çünkü saygın bir varlıksın. Başkasının sana vereceği puanlarla ilgilenme. Kendi kendine kaç puan vereceğin çok daha önemli. Sınav günü, akşam yattın cuma günü, şunu diyor musun? Ben yapmam gereken her şeyi %90-95 düzeyinde yap. Hani mükemmel değiliz, %100 demeyeceğiz. %90 üstünde bir skor veriyorsan kendini alkışla. Ama %70'in altında kaldıysa da o %30'luk eksik bıraktığın yerlerin sana oluşturacağı hasarları görme fırsatı olur. Senin aman bunda bir şey yok, şuna gerek yok, bunu sonra hallederiz deyip geçiştirdiğin şeylerin, o basit cümlelerde geçiştirdiğin şeylerin maliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu gör. Bugün dünyadaki tüm trafik kazalarında yaşanan o kazadan bir saniye önceki düşünce hep neydi biliyor musun? Şoförlüğüm iyidir, arabam sağlam, frenlerim iyidir falan. Geçerim, bir şey olmaz. Hiç kimse kaza yaparım diyerek kaza yapmıyor biliyor musunuz? Hep geçerim, şu bir şey olmaz, çocuk yola fırlamaz, arabam iyidir falan. Hep en güvendiğin anlarda kaza yapıyorsunuz. O yüzden kişinin yanlışa ve hataya en yakın olduğu an kendine en çok güvendiği andır.
1: Evet.
0: O yüzden hafif kendimize, kendi eksiğimizi görerek, kendi gerçekliğimizi fark ederek bu yolda yürüyorsak, öz saygımız vardır. Bizim özgüven ihtiyacımız yok. Öz saygıya ihtiyacımız var. Öz saygı da artısıyla eksisiyle kişinin kendisini değerlendirmesiyle mümkündür. Bu sınavlarda kendini tanımana fırsat vermesi bakımından bir kayıp değil, bir kazançtır. Otur gözünün önüne bak ve yeni bir serüvene yeniden yelken aç.
1: Çok teşekkür ederim. Peki yine zaman sizinle su gibi akmış hocam. Ben de şoklardayım.
0: Eyvallah.
1: Sanki yarım saat geçmiş gibi hissettim ama bir saati geçmişiz. Son bir şeyi de rica edeceğim sizden. Burada anne ve babalarımıza da çok iş düşüyor. Her ne kadar çocuklarımıza böyle yapın, şöyle yapın desek de sınava yeni giren, bu yolda tecrübesiz olan, bir kez girmiş olsa, mezun olsa bile hali hazırda yine belki yaşı gereği bizim söylediğimiz gerçeklikle okuyamayan cahillerimiz bunlar bizim. Biz anne babalar olarak onlara akil davranmak zorundayız.
0: Evet.
1: Ama belki bizim de cahil olduğumuz bir konu bu. Bizler de anne baba olmayı birilerinden öğrenmedik. Bunun bir mektebi yok. Çocuklarımız sınava bizim için ilk kez giriyorlar. Belki ilk kez girdiklerinde bir takım hatalar yaptık. Şimdi ikinci kez giriyorlar ama sınava giren bir çocuğun annesi babası olmak çok zor gerçekten. Hatta artık Türkiye'de böyle bir söylem var, sınav annesi. Çünkü bütün hayat o çocuğa göre düzenleniyor. Ona göre şekilleniyor. Belki bu süreçte çocuğa fazla kaygı

0: yüklemesi yapıyoruz bizim oluşturduğumuz tavır ve tutumlardan kaynaklı. Bu 30 günlük süreçte neyi doğru yapmalıyız, yani yanlış yaptığımız neleri varsa düzeltmeliyiz diye sormak evet. istiyorum. Çocuklarımızı böyle hani, çünkü çok keskin bir bıçak. Hani gevşek mi tutmalıyız, baskı mı yapmalıyız, oraları bilmiyoruz. Sınav anında çocuğumuz girerken, o saçını okşarken, işte omzuna dokunurken, belki yanağına bir öpücük kondururken nasıl bir cümle kullanmalıyız ki çocuğumuz o sınava giderken bir de anne babasının kaygısını omzunda taşımasın. Çünkü ben biliyorum ki pek çok çocuk, bırakın gerçek sınavı, deneme sınavına girerken annesini babasını sırtında götürüyor.
1: Aynen.
0: Omzunda taşıyor. Çünkü sınava odaklanmaktan daha çok yapamadığı bir soru da bu soruyu neden yapamadığımdan daha ziyade bu yapamadığım sorunun hesabını anneme babama nasıl vereceğim? Şu kadar net olursa ben sınavdan sonra ne diyeceğim? Sınavlara girmeyi reddeden öğrenciler oluşuyor bu yüzden. Burada o yüzden anne babanın rolü çok kıymetli diye diyoruz. Belki o söylediğiniz o 7-10 netlik tavır, tutum, davranış diyorsunuz ya, buranın içerisinde belki anne babanın tavır ve tutumları da vardır. Yani bize göre çok normal kabul ettiğimiz ve çok doğru bulduğumuz bir davranış belki çocuğumuzun sınav anında netine yansıyacak. O yüzden kıymetli olduğunu evet. düşünüyorum bu başlığında.
1: Evet, çok doğru. Aslında güzel şeyler de ifade ettiniz. Tabii anne baba açısından da zor. Çocuk açısından da zor.
0: Kesinlikle.
1: Yani çocuğun yükü burada hakikaten çok çok ağır. Hani bu şöyle bir şey değil. Ya yapsın olsun. Yani o 1278 kazanım derken hani bu çocuğun bu yüklerinin farkında her iki tarafta olsun. Hani çocuk ne de olsa yaparız da değil. Çocuk ya bir parmak şıklatmak gibi kolay da falan değil yani, bu birincisi. İkincisi, artık hani sınavın son düzlüğüne girdiğimiz için daha çok böyle hani telkinlerin oluşturduğu böyle kızgınlık, öfkeye dönebilecek cümleler yerine yani biraz da bahsettiğiniz gibi çocuk kendini biraz da güvende hissetmek istiyor. Zaten anneye babaya karşı bir sorumluluk duygusu var. Ya ben hiçbir çocukta şuna rastlamadım. Ya ben kötü bir sonuç alayım da annem babam cezalandırayım diyene hiç rastlamadım. Çünkü ben özel görüşmeler de yapıyorum. Birebir hani takip ettiğimiz çocuklarda. Yani hepsi o mahcubiyeti taşıyor. Annem babam bana iyilik etti, maddi manevi destek oldu falan falan sayıyor.
0: Yemeklerini
1: başa çıkıyor. Evet, onun ağırlığında zaten eziliyor. Hani insan kendisine belki söylenenleri zamanla unutuyor ama hissettiklerini unutmuyor. Yani benim anne babalara tavsiyem şu olur. Ben kendi oğluma yaptığım şeyi söyleyeyim. Oğlum LGS'ye girerken Sümer Lisesi'nde girmişti. O zaman OKS'ydi adı. İşte 100 soru vardı. Benim oğlum 40 neti hiç geçemiyordu. 38 hiç geçtiğini şahit olmadım. Tamam, benim evladım yani neti kadar sevecek değilim ki yani.
0: Gerçeğimiz
1: bu. Ben sınava işte kahvaltımızı yaptık, götürdük. Oğlum dedim, ya bunca hani sınav taktiği başkalarına anlatmış birisi olarak oğluma bir tane bile taktik de vermedim, onu da söyleyeyim yani. Çünkü ben babasıyım onun. Evet. Onun uzmanı değilim. Dedim oğlum hani iki tane şey. Birincisi dedim, sınav sonucun ne olursa olsun ben seni yüzlük seviyorum, bunu bil dedim. Yani 100 alırsan yüzlük severim, 50 alırsan 50'lik değil. Yani sonucun ne olursa olsun ben seni yüzlük seviyorum. Tam seviyorum. Sınav başarından bağımsız bu. Tamam, zihin onu yormasın. İkincisi, sadece şunu söyledim. Bilemediğin soru varsa işaretleme. Onu da puanı neti artsın diye değil de bilmediği şeyi biliyormuş gibi davranma karaktersizliğine bürünmesin diye. Bir karakter gelişim için söyledim.
0: Çok güzel hocam. Evet. Hiç böyle düşünmemiştim.
1: Emin
0: ne kadar
1: olun.
0: Farklı bir bakış
1: çok
0: açısı.
1: Çok farklı. Sırf bu yüzden.
0: Sınav taktiği olarak değil bir davranış uysun.
1: Evet, bir karakter gelişimi açısından. Hani şöyle, hani biz çocuklarımıza yalan söyleme deriz falan. Abi hani anlamadığı bir işi de anlıyormuş gibi yapmak da yalanın bir türevi çeşidi değil mi zaten?
0: Evet.
1: Evet. Yani ben hani mış gibi yapmasın, tek derdim buydu. Bir karakter inşa etmek. Yani çocuk sınavdan çıktı. Ben de okulun bahçesinde bekliyordum. Baktım ceylan gibi sekerek geliyor çocuk. Çok mutlu, çok keyifli. Sarıldık, geçmiş olsun falan. Baba dedi işte çok güzel geçti dedi. İyi oğlum dedim, geçmiş olsun. Baba dedi gerçekten çok güzel geçti dedi. Çünkü keyifli girdiği için herhalde dedim duygu boşalımı oluyor. O günlerde televizyonlar

0: hemen öğleden evet. sonra sınavdan sonra veriyorlardı. Çıktı geldi baba dedi ben dedi 82-75 yapmışım dedi.
1: Ey maşallah.
0: Dedim oğlum sen bir daha kontrol et hani çünkü sen 38'i hiç geçmedin 82 nasıl olur falan içimden geçirdiğim düşünce bu. Çocuk hakikaten 79-25 yapmıştı. Bir iki soruyu yanlış hatırlamış. Abi tam iki katı artırmıştı. Şunu söylüyorum. Rahat bir psikolojide girdiğinizde doğru süreci yaptığınızda kesinlikle rahat girmeyenlere göre fark atarsınız. Şimdi biz anne baba olarak çocuklarımıza bilgi veren değil de güven veren insanlar olmalıyız.
1: Ne kadar güzel.
0: Oğlum, kızım karnın aç mı dersin? Bugün canın sıkkın, hadi gel biraz dolaşalım dersin. Gel biraz sohbet edelim dersin. Bunu da şöyle yapmadan hani kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle böyle laf çaktırmaya gerek yok. Bu çocuklar çok zeki. Lafın sen ilk harfini söylediğinde nereye gideceğini biliyorlar. O yüzden hani birileriyle kesinlikle kıyaslamadan bak amcanın çocuğu böyle yapıyor, halanın kızı şöyle, komşunun çocuğu Tuğçe böyle etmiş. Bu toplara hiç girmeyin. Kıyas hiç iyi bir şey değil ki yani. Hiç kimse bunu sevmez. Çünkü yıllar sonra dediğim gibi bu konuşmalar hepsi unutulacak. Bunların bıraktığı hissiyatlar kalacak. Evet o gün annem bana o kadar iyi hissettirmişti ki. Ki benim oğlum bak yıllar geçti. Oğlum şimdi 32 yaşında. O günleri hiç unutmuyor. Baba diyor sen şöyle dediydin, böyle yaptıydın. Bak onları hatırlıyor. Benim çocuğumun akademik serüveni her ne olursa olsun bir de benimle kişisel gelişim serüveni var ya. Belki anne babaların sınavı da ne oluyor biliyor musunuz? Onlar hani üniversitede bir şeylere yerleşmek bir sıralama ya. Biz de çocuklarımızın gönlünde taht kurmak için bizler de aslında bir yerleştirme sınavı oluyor yani bizim için de. Ve çok güzel bir fırsat. Çünkü annelik, babalık dediğiniz gibi okullarda öğrenilen bilen bir şey değil. Bu hani 10'da ayrı bir müfredat gelir, 11'de 12'de. Senin de bu çocuğunun yaş grubunda böyle bir müfredatla tanıştın. İlk defa yaşıyor olman bunu kötü olduğu anlamına gelmez. Biraz sükunet, biraz sabır, biraz da dua edin. Yavrum biz senin iyiliğin için dua ediyoruz cümlesini çocuklar duymak istiyorlar. Ya da yavrum sen elinden geleni yaptın. Hani böyle destekleyici ifadeler. Tamam mükemmel değiliz ama sıfırda değiliz yani. Bazen bu gerçekliklerle böyle yüzleştirerek konuşulabilir olmayı. Bakın bir anne babanın, bir evin en önemli değerini söyleyeyim. O evde sohbet edilebiliyorsa o çok kıymetli bir ailedir. Sohbetler yapılamıyorsa Allah belamızı vermiştir.
1: Eyvah eyvah.
0: Bak gerçekten söylüyorum. Sohbetin iyi bak sohbet A konusu olur B konusu olur. Ama sohbet ediyorsun.
1: İletişim var.
0: Tabii iletişim var yani sonuç.
1: Var, tabii paylaşım var.
0: Aynen. Hani anne belki kızıyordur yapma kızım öyle ama bir sohbet bir diyalog devam ediyor. Ama abi oraya çekilmiş buraya kopmuş ona küsmüş oho. Bizim problemimiz valla üniversiteye yerleşmekten falan daha ciddi problemimiz var artık.
1: Evet.
0: O yüzden o sonuçlara yol açmayacak bir dil kullanmak. Ona göre bir geçen bir velim bunu da söyleyeyim de çok da uzatmayalım. Aslında konu çok buradan yöre gider de üniversiteye hazırlanan mezuna kalmış bir çocuğu var. Ama anne sürekli eleştiriyor. Aldığı hep denemesi 100 alıyor beğenmiyor. 104 alıyor yine beğenmiyor. 108 yapıyor yine beğenmiyor. Yani böyle. Ama şimdi düşündüm. Aman bir annelik şeyle yapıyor ama evde acaba nasıl? Çünkü evde hiç görmedim ama muhtemelen o gerginlik onların iletişimi de bozuyordur diye tahmin ettim. Ve biraz böyle sakin, şefkatli olması gerektiğine dair sözler söyleyince İyi de hocam nasıl sakin olabilirim dedi çocuğun hayatı istikbali ortada falan deyince artık böyle demek ki bu hiç ciddi hani bir refleks göstermiyor bir karakter gösteriyor. Ona şöyle bir örnek verdim. Bak dedim biz çocuktuk. Her çocuk dışarıda oynamayı çok sever. Kışın ellerimiz ayaklarımız donardı ama oyuna doyamazdık. Annemiz çağırırdı oğlum hadi gel hadi acıktın hadi akşam oldu hadi üşüdün ama biz oyuna doyamazdık. Eve gittiğimizde bize kızardı. Çünkü elimiz donmuş, kıpkırmızı olmuş. Evet bize söylenirdi, bize kızardı. ama aynı zamanda da elimizi avuçların arasına alır, onu ısıtırdı. Çocukların bilgiye değil, bazen her türlü yanlışı, her türlü hatayı yaptıklarında da kalplerimizde, ellerimizde ellerini ısıtabileceğimiz müşfik bir anneye ihtiyaç duyuyorlar. Onların asıl gelişimini sağlayan onlar oluyor. O yüzden yüreğinizdeki o şefkati, o müşfikliği ihmal etmeden, çocuklarınız düşünmüş olabilir, hata yapmış olabilir ama sen onun elini ısıtmazsan kim ısıtacak? Sen sahip çıkmazsan kim çıkacak? Son cümle, çocuğunuz, evladınız dünyanın en büyük hatasını yaptığında bile annesi ve babası ona sahip çıkmak zorunda. Hatalı olması ayrı bir şeydir ama yalnız bırakmak senin çok büyük bir hatan olabilir. O çocukların yardıma, desteğe ihtiyacı var. Süreç içerisinde öğrenilecek işler var. Hiç kimse dört dörtlük değil, mükemmel değil. Bizler de değildik. Bizler de bir sürü hatalar yaptık, söz dinlemedik, değil mi yani?
1: Evet.
0: Efendim, şuradan girdi, buradan çıktı, kulağımızın biri.
1: Hangimizin babamızın hedeflediği yerdeyiz.
0: Ama biz bugün annemizle babamızla ilgili güzel cümleler kuruyorsak, bazen çok şey bilmemek de iyi. Onlar bilmediklerinden mi, yoksa başka bir bilgeliği bildikleri için mi öyle müşfik ve sükunetli davrandılar? Muhtemelen bilgeliklerinden kaynaklanıyordu, cahilliklerinden değil. O bilgeliğe ihtiyacımız var, o hikmete ihtiyacımız var. Umarım yavrularıyla güzel bir hayat sürerler. Hem akademik olarak, hem bireysel gelişim olarak, hem karakter gelişimi olarak inşallah çocuklarımıza başarılar diliyorum.
1: Oğlumu özledim hocam.
0: Allah yollarını, bahtını açmasın.
1: Sınav annesi olarak böyle söylediğiniz her şeyi de içselleştirerek dinliyorum şimdi. Evet. Eve gidip hemen oğlumu öpüp sarılacağım, koklayacağım ona.
0: Onun elini ısıtacak, yüreğini ısıtacak bir anneye ihtiyacı var. Kesinlikle. Çok bilgili bir anneye babaya değil.
1: Kesinlikle.
0: Şefkatli bir anneye ihtiyacı var, emin olun. Çünkü okulda öğretmen anlatıyor, rehber öğretmen anlatıyor, arkadaşı söylüyor. O bilgi zaten çok var. Ama şefkati kimse göstermiyor yani.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Hocam, yüreğine sağlık.
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Ağzına sağlık.
0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için. Bilgiden de ziyade böyle bu hoş sohbet için. Bazı sohbetler vardır ki böyle doyarsınız, oradan bir şeyler alırsınız. Bu da öyle bir sohbetti İnşallah. Benim için. Eminim dinleyiciler ve izleyiciler için de böyledir. Buradan biz de sınav yolculuğundaki tüm anne babalara bol sabırlar, efendime söyleyeyim, diliyoruz. Çocuklarımıza bol başarılar diliyoruz. Programımızı müsaadenizle ben de burada sonlandırmak istiyorum. Değerli dinleyicilerim ve izleyicilerim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok keyifli, çok doyurucu bir sohbetin ardından önümüzdeki hafta yeni bir konu, yeni bir konukla birlikte olana dek hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
5: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
6: Yayın tekrarı.
2: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
7: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
8: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
9: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
10: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
11: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
7: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
10: Evet.
7: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan, evet, karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Birlördük.
10: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
7: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol açık başlıyor efendim.
8: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
7: Benim param o da benim.
8: O da benim.
7: Senin param. Senin param o da benim.
8: O da benim.
7: Benim param benim.
8: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
7: 2011.
8: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
7: Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
10: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
7: Tamam.
10: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriye.
7: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
2: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
7: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'dan, bölgenin tek haber radyosundan ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programı Yol Açık'tan hepinize selamlar olsun efendim. Bugün 22 Mayıs bayram öncesi, resmi tatil öncesi, şu an itibariyle neredeyse son yayını gerçekleştirmiş oluyoruz ve memlekette et canı yiyor. Her şey birbirine girmiş durumda. Biz Amerika İsrail Savaşı'nın olacak derken akşam saatlerindeki mutlak puttan kararı, daha doğrusu Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeniden yönetime dönme mahkeme kararı ve karışan siyasi dalga hepimizi yakinen ilgilendirecek ve bayramı çok da bayram gibi değil, daha çok tartışmaların odağında ve tartışmaları sakinleştireceğimiz alan olarak sergileyeceğiz gibi görünüyor. Konuşacağız efendim, her birini konuşacağız. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Birlör bizlerle birlikteler. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın efendim.
10: Günaydın, hayırlı sabahlar.
7: Günaydın. İzninizle hemen bir para piyasasına bakalım çünkü bir dünyayı da gözlemek lazım. Ardından konuya doğru dönelim. An itibariyle dolar kuru 45.73, euro ise 53 lira 11 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Altın ons fiyatında 4.528 dolarlık bir fiyat var. Brent petrolde ise 104 dolar 07 centlik fiyat söz konusu şu an itibariyle. Dünya piyasasında durum bu. Serbest piyasada altın ne alemde, hemen ona bakalım. Şurada bir yerde açmıştım, kapanmış gitmiş. Hava durumundan hemen bahsetmeyeyim, vallahi kapanmış, arada ne yaptıysam bilmiyorum. Hava durumu hafta boyunca aynı efendim. Tabi salı günü itibariyle sıcaklıklar bir miktar daha düşüyor gibi görünüyor, haberiniz olsun. Serbest piyasada gram altın 6.693 liradan, bir çeyrek altın ise 10.910 liradan şu an itibariyle İstanbul piyasasında satılıyor, görünüyor. Hava durumu da söylediğimize göre önce hemen CHP ile başlayalım. Amerika'yı konuşacak vaktimiz var. CHP'de mutlak butlan kararı çıktı. Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi. Karar sonrası Borsa İstanbul Endeksinin gün içi düşüşü %6'yı, bankacılık endeksinin düşüşü %8'i aştı ve endeks için devre kesici uygulandı dün itibariyle. Ankara Bölge İdare Adli Mahkemesi BAM kararında şu ifadelere yer verildi. Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, parti meclis üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görev üstlenmelerine, göreve iadelerine hayati ihtiyati tedbir kararının gereği için Yüksek Seçim Kurulu'na, Ankara İl Seçim Kurulu'na, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir dedi ve dün itibariyle bu tüm piyasayı alt üst etti. Günden bu. Neler olduğu gece saatlerinde sokakta ve tüm hemen hemen Türkiye genelinde partilerin önünde birikmeler oldu. Bazı milletvekilleri biz Ankara'ya evimize gidiyoruz dedi. Bazı milletvekilleri bir gün öncesinden Kılıçdaroğlu'nun tweetini paylaşmıştı, açıklamasını paylaşmıştı. Genel merkez biz buradayız, çıkmayacağız dedi. Neredeyse Özgür Özel böyle bir açıklama yaptı. Dün açıklama başlıkları ilginçti. Çıkmayacağız dedi. Ekonomik yaptırımlar dahil olmak üzere gücümüz neyse bunları kullanacağız dedi. Yapacağız da yapacağız dedi. Ve herkes de gözünü ağzını yüzünü kapattı. ne olacak acaba CHP'de diye buna bakıyor. Gece saatlerinde Ümit Özdağ, Özgür Özel'le görüşmek için CHP'ye gitti. Ümit Özdağ, Türk halkı Kuzey Kore halkı değil, Türk halkı demokrasiye inanmış bir halk. Bu zor süreçte Sayın Genel Başkan'a ve bütün Cumhuriyet Halk Partililere desteğimizi beyan etmek için gecenin bir saatinde buradayız dediler. Özgür Özel, 2023 seçimlerini kaybettik. O seçimlerin kaybında en büyük sorumluluk CHP'ydi. Bizim suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde itirazımızı Yargıtay'a yaptık. Yarın YSK

0: kiracılar gider, ev sahipleri kalır, baba ocağından ayrılmayı düşünmeyiz demiş. Ümit Bey'in geleceğinden, Ümit Özat'ın geleceğinden bahsetmiş. Siyasi tarihimizin enteresan ziyaretlerinden biri olacak demiş. Özgür Özel, çok sayıda telefon geldi. Arayanlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu da var. Telefonla dönmedim. Dönüp de ne konuşacağım ki demiş. Küstüm demiş. Evet, değerlendirmeleri alalım. Nasıl buldunuz dava sürecini? Ben sonra bırakayım kendimi. Halil Bey'in biriktirdiği çoktur da Ahmet Bey'le başlayayım.
1: Dava süreci o kadar çok sürümlemeye kaldı ki. Yani bir saniye efendim.
0: Halil Bey lütfen. Ahmet Bey sessiz kalmış.
2: Reji de kendi sesini kendi kısmış. Kendi sesini açmamış.
0: Bir fişini çekmiş. Sana suikast var.
2: Evet, uzun zaman işte 38. Genel Kurul davasıyla birlikte bir takım iddialar vardı. İşte hile karıştırıldı, oylar satın alındı, rüşvet verildi. Yok işte bir takım işe alımlar, şunlar bunlar, her biri de vardı. Lütfü Savaş bu davaya çağındı. Lütfü evet. Savaş da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Hep beraber göreceğiz. Bir sürü bunun bileşenleri var. Bir dünya başka unsurları var. CHP'nin kendi içerisinde var. Kılıçdaroğlu'nun bir gün öncesinde, dün bu karar çıkmadan bir gün öncesinde yaptığı, işte artık arınmamız lazım. İşte içimizde arsızlık, hırsızlık, rüşvet varsa arınmamız lazım açıklamaları var. Bir taraftan Özgür Özel, biz ormanın içinde, ben bir ağacım. Ağaç yanarsa tüm orman yanar diye üstü kapalı tehdit ve şantajları var. İşte sen de biraz önce söyledin, ekonomik olarak tüm yaptırımlar ne varsa bunları yapacağız, direneceğiz, çekmeyeceğiz gibi gibi gibi. Bunların süreçlerini her birini göreceğiz. Ha, bir taraftan istinaf yolu açık. YSK'ya ve bir üst mahkemeye gidecekler. Sonuç ne olur hiçbirimiz bilmiyoruz. Umarız ki bir an önce sonuçlanır. Yani buradaki süreç doğal süreç, 6 ay mıdır, 1 yıl mıdır? Ama yaz tatiline girmeden önce, Haziran ayı içerisinde umarız ki hızlandırırlar ve bir an önce karar çıkar. Ya kesinleşir ya iptal edilir. Biz de hep beraber göreceğiz.
0: Ahmet Bey, mikrofonunuz geldiyse buyurun efendim.
3: Evet, mikrofonum, biri benim mikrofonumun fişini çekmiş. Kendi kendime.
2: Nasıl susturulamaz?
3: Valla ben dava süreci o kadar uzun sürünce hani sanki bu iş unuttuk gibi geldi bana. Ama mutlak butan davası hani artık o iş kapandı, yeni seçim sürecine gidiyormuş gibi geldi. Bir anda ben şaşırdım açıkçası, yani ya da çok fazla CHP gündemini takip etmediğim için bana şey geldi. Yani bunun sonucunda CHP'nin toparlanması, yani seçim süreci yaklaşıyor yavaş yavaş, bu süreç içerisinde toparlanıp da tekrar içindeki kavgaları bitirip bir seçime girmesi çok da olası değil, evet, benim gördüğüm kadarıyla. Eğer bunu iktidar ya da diğer partiler değerlendirir ise, yani CHP'yi bu durumdayken, bu kaosun içerisindeyken, hasta durumdayken değerlendirirler ise bence çok yakın zamanda bir seçim söylemleri çıkacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Baskın seçime dün Özgür Özel de söyledi. Hadi buyurun hazırız baskın seçime dedi. Başka partilerde de baskın seçim unsuruna benzer havadisler ve yorumlar var. Bana garip geldi. Çünkü mutlak butlan davası şuydu. O zaman da söylemiştim. Ben hala aynı yorumdayım. Siyaseten delege yapısında sıkıntı olmuş, rüşvet dönmüş, o olmuş, bu olmuş diye açılan bir dava bu. Doğru mu? CHP'lilerin başvurusuyla açılan bir dava. Bu davada özellikle siyasi kongreyi yaparken, olağan kongresini yaparken, yapmadan önce mahkemeden karar beklendi. Hatta kongrenin hemen öncesinde mahkeme dedi ki kongrenin yapılmasına bir mani yok. Yani buna bir tedbir uygulamayacağız dendi. Şimdi mutlak buttan kararı şu. Siz bir yönetim seçmişsiniz. Yönetimi yanlış seçmişsiniz arkadaş. Ne yapacağız? O zaman biz delegeleri vesaireyi bir daha seçeceğiz, delege yapısını. Ve biz buradan bir olağan genel kurul çıkartacağız. Ve çıkartılan olağan ya da olağanüstü genel kurulla tüm yönetimi yeniden ibra etmiş olacağız dedi. Mutlak buttan karar çıktıktan sonra, şu an Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldi ya, yapacağı hadise şu: kanuni olarak eğer mahkemelerden sonuç çıkmazsa partiyi delege yapısından itibaren başlayarak yeniden toparlayacak ve daha sonra bu delegeler ve bu yapı parti meclisini, disiplin kurulunu, yönetim kurulunu, kısaca genel başkanı seçecek bir genel kurula geçecek. Bu yapıldı zaten. Yani ben bunun için kararın siyasi olmayan tarafını görmekte zorlanıyorum. Tabii buna katılmayacak arkadaşlarımız çoktur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bugüne kadar siyasi herhangi bir karar çıkmamıştır mahkemelerimizden. Bunun rahatlığı ve özgürlüğüyle CHP'liler de muhtemelen yok canım öyle bir şey olmaz filan diyecektir diye tahmin ediyorum. Yani ironisi birazcık garip oldu ama birazcık böyle. Adalet Bakanı demiş ki hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin iradesinin sakatlanması kabul edilemez. Demokratik bir karar alındı. Kararın temiz yolu açık. Herkesin sürece saygı

0: göstermesi büyük önem taşıyacak. İleride milletin delegenin ve üyelerindir. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat CHP delegelerinin başvurularıyla başlamış. Yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir dedi. Zaten siyasi argümanda bu çok fazla miktarda kullanıldı. Efendim siz şikayet ettiniz. Kendi kendinize şikayet ettiniz. Muhtemelen yine sesler yükselince bu kıvama gelecek. Ankara Emniyeti bayram dönemi dahil olmak üzere tüm izinlerini iptal etti. Olası hareketliliklerle alakalı tedbir amaçlı. Dün Kayseri İl Binası önünde de diğer il binanın önünde de eylemler vardı. Muhtemel itibariyle kulislerde konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu tüm üyelerin üyeliklerini askıya alacak. Yaklaşık 40'a yakın il başkanını değiştireceğinden bahsediyor. Planda bu var. Bir MKYK oluşturacak, kendisine bir merkez karar yönetim kurulu, 7 kişilik herhalde bir kurul oluşturacak ve daha sonra tabiri caizse CHP içerisinde kendisine ait, kendi kafasına göre oluşturacağı o ayıklama operasyonunu başlatacak. Özgür Özel de sadece dümdüz Manisa milletvekili olarak kalacak. Yani bunun dışında bir vasfı olmayacak, parti yönetiminde de olmayacak. Sonrasında ne olacak? Kılıçdaroğlu geldi efendim, burada mı duracak? Yok, Kılıçdaroğlu'nu da seçime götürmesi lazım. Senin dediğine de bu anlamda katılıyorum. Bugün başladık mahkeme süreçleri, temiz süreçleri, hadi bakalım kongreye gideceğiz, kongrenin sonucunu bekleyeceğiz, kongre ne oldu diyeceğiz. Bu yılı kapattık zaten. Bu yıl yok. Önümüzdeki yıla döndük. Hayır. Şimdi bu dönemde de dediğim bu bir ihtimal. Şimdi diğer partiler de bunu dillendirmeye başladı. Hadi o zaman buyurun seçime. Bu kabul edilemez bir tablo diyor Fatih Erbakan ve Ümit Özdağ bununla alakalı açıklama yaptı. Diğer partilerden geldi mi çok takip edemedim. Çok öne çıkmadı. Bu hikayeyle muhtemelen bir seçim çağrısı yükselecek. Yapılır yapılmaz. Burası ayrı bir hadise. Ama CHP gerçekten darma duman hale geldi. Bunun lemeyeceğimi kalmadı.
1: Yani. Peki daha önceki mahkemenin bir önce hani böyle karar verdi verecek aşamasında CHP bir genel kurulu yaptı değil mi?
0: Evet.
1: Yani o peki bunu niye bozmuyor? Mesela onu tedbiren yapmışlardı. Bir o genel kurulu yaptılar, bir seçim yaptılar, bir şey yaptılar.
0: Aslında birden fazla genel kurul yapıldı.
1: İşte Kılıçdaroğlu geldiğinde yapacağı şey zaten yapıldı. Yani burada hukuki olarak bir şeyin paradoksun içerisine girmediler mi bunlar?
2: Yok, o şöyle.
1: Halil Bey biliyor.
2: Butlan davası açıldıktan sonra tekrar bir olağanüstü genel kurul kararı alındığı anda bir önceki dava henüz sonuçlanmamıştı. Oradaki yerel mahkemede dedi ki burada henüz çıkan bir karar yok. Menfi ya da müsbet bir karar yok. O yüzden sen olağanüstü genel kurulunu yapabilirsin. Mahkemenin, o yerel mahkemenin 42. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karar buydu. Sen genel kurulun yapabilirsin. Çünkü öncesinde açılmış bir dava sonuçlanmadı. Devam ediyor. Bir karar çıkmadı. Çıkmadığı için sen genel kurulu yapabilirsin dedi.
1: Tamam, o dava şimdi İyi sonuçlandı. Açıklaması. Değil mi? O dava şimdi sonuçlandı.
2: Şimdi Kutlan sonuçlandı.
1: Çıktı.
2: Evet.
1: O davadan sonra yapılan, hadi ilk Kılıçdaroğlu'nun gittiği, Özgür Özel'in geldiği seçimlerde hile vardı, şaibe vardı. Ondan sonrakiler nasıl yok sayılıyor? Onlarda da hile, şaibe, onlara da mı kapsıyor bu?
2: Kabul edilmeyince, hukuki olarak söylüyorum. Bu benim kişisel görüşümle. Dün hukukçular ne diyordu? Özellikle takip etmeye çalıştım. İlki sonuçlandığında ancak diğerleri yasal ya da illegal oluyor. Birincisi fasık olduğu zaman sonraki isterse 10 tane genel kurulu yapsın, ayda bir yapsın, hepsi butlan oluyor. Yani yok.
0: Kılıçdaroğlu'nun götüreceği kongrede butlan o zaman, yani aynı hadir.
1: Evet.
0: Birincisi iptal ya. Bundan sonra ne yapsan? Yani namaza bir sefer yanlış niyet ettin. Bundan sonra kılacağın tüm namazlar iptal. Niye? 3 sene önce bir niyet etmiştin namazı. Orada niyeti yanlış aldın. Biz bunu kabul etmiyoruz. Aradaki tüm namazlar iptal. Hani diyor ya, şeyh öldü, tüm tövbeleri yenilenecek, tüm tövbeler iptal diye. Ona döndü iş. Valla karar nereden değerlendirsiniz bilmiyorum. Ben açık ve aleni olarak CHP'nin son dönemdeki dağınıklığı ortada. Tabiri caizse Tayyip Erdoğan için CHP minderde yalnızlaşmış, sakatlanmış, çok rahat olmayan bir pozisyona zaten getirdi. İşte gerek belediyelere yapılan operasyonlar, gerek Özgür Özel'le alakalı son dönemde çıkan söylemler, itiraflar ve itirafçıların durumu itibariyle zaten ortalık 56'ydı. Bir de üzerine bu çıkınca ben CHP açısından bunu, CHP tarafı açısından CHP'yi yok edecek ya da dağıtacak değil, tam tersine CHP seçmenine ve alandaki seçmeni farklılaştıracak bir süreç oluşturacağı kanaatindeyim. Bizim vatandaşımız bu tür hadiseleri sevmiyor. Ha, bunun üzerine algıyı şöyle çıkabiliriz efendim, bunlar da çok şöyle yapıyordu, kendi içlerinde kendileri şikayet etti, bizle alakası yok gibi bir sürü bahane sıralayabilirsiniz ama ülkenin içinde bulunduğu durum şu an itibariyle siyasetin demokrasi tarafına hazır olunacak durum haline gelmenin dışına çıktı. Bunun adı demokrasi ya da demokrasi mantığı olmaz. 2023-2026 3 yıl içerisinde yapılan tüm siyasi faaliyetleri, işte dediğim gibi 3 yıl önce namazı kılarken bir sefer niyeti yanlış aldınız diye aradaki tüm damazları başa sardırıyorsunuz ve hadi bakalım sil baştan bir daha başlayın arkadaş diyorsunuz. Siyaseten zor bir sahne. Türkiye siyaseti için bence gerçekten kırılgan bir an. Çok fazla buna benzetmek doğru olmaz ama hukuk eliyle bazı şeyleri motive etmemiz, bazı şeylerin yerlerini değiştirmemiz bana çok doğru gelmiyor. Türkiye siyasi sahnesi ve hukuk sahnesi bunun benzerlerini daha önceki dönemlerde gördü. Parti kapatma davalarıyla gördü, Yargıtay kararları, işte üst mahkeme kararları. Yani biz neler neler yaşadık bu işin içerisinden. Tam çıkıyor muyuz acaba derken, ileri gidiyoruz derken bazen geri dönmüş oluyoruz. Üzücü. Kemal Kılıçdaroğlu ilginç bir açıklamayla sürece başladı. Yaklaşık 12-13 saat önce, dün bu saatlerde okuyayım. Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olağan kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarlarımızın çınarımız altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün kırılganlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle kucaklaşma ve ayağa kalkma günüdür. Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetlerle, parti kültüründen aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yöneteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi tartışmaların içinden çıkaracak iktidar yürüyüşüne devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum demiş. Bir birleştirici mesaj vermiş. Uğur Dündar, parti binası ve tabelasını ele geçirmekle CHP Genel Başkanı olunmaz. Bu karar toplumun Özgür Özel ve arkadaşlarının olan desteğini çok daha büyütecek. Seçmen iradesiyle yapılan bu darbeyi sandıkta affetmeyecektir gibi bir ifade bulunmuş. Mansur Yavaş önemli maddelerden bir tanesi ne diyecek diye bekleniyordu. Mutlak buttan kararındaki amaç CHP'yi iç tartışmalara çekmek ve ana muhalefeti etkisiz hale getirmektir. Bugün ihtiyaç duyulan şey tüm muhalefet kesimlerinin ortak akıl ve ortak vicdanla bir araya gelmesidir demiş. Tüm muhalefeti bir araya çağırmış. Yani bu CHP'yi karıştırmak için alınan karar, gelin bir araya gelelim demiş.
1: Ama Özgür Özel'in tavrı ve tarzı, yani tamam mahkemeler ne karar çıkarsa çıksın CHP içerisinde bir bütündür, biz hep birlikte güçleneceğiz gibi bir mesajı yok. Ben ona küstüm, onun telefonuna bakmıyorum falan. Yani burada ortalığı karıştıracak olan kişi Özgür Özel ha. Ben öyle görüyorum.
0: Ya karıştırmasın mı? Yani hikayenin diğer tarafına bir bakacak olursan ya çok zor. Şimdi 80 yaşında bir genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği seçim sayısı ortada. Şimdi CHP'ler gibi düşünmeye çalışıyor.
1: Bunun dışında kazandığı bir şey yok.
0: Aynen öyle. Yani partiyi yükselttik. Bu daha önce de CHP'nin ve CHP tabanının çok fazla duyduğu bir hikaye. CHP çok uzun zamandan beri bu ülkede iktidar olmadı. Olmadı ve olamadı. Ve şimdi ana muhalefet partisi ve son dönemde sevin sevmeyin, beğenin beğenmeyin oy oranında, özellikle yeni geçilen cumhurbaşkanlığı sistemi sonrasında bir gelişme, bir geliştirme yaşadı. Son dönemdeki kırılmalara bakıyorsun, hukuki operasyonlara bakıyorsun, belediye başkanlarına yapılan operasyonlara bakıyorsun. Ya diye şunu söyleyebilirsiniz efendim, hırsızın hiç mi günahı yok? Vallahi var. Yani ben bunu İBB operasyonunda da aynısını söylemiştim ama bunun tarzı, yöntemi, işte İçişleri Bakanlığı üstüne açıklama yapıyor. Diyor ki biz sadece CHP'li belediyeleri operasyon yapmıyoruz ki, birçok yerle alakalı inceleme başlattık ama operasyon sadece CHP'ye geliyor. Yani sadece bunlar mı çaldı ya da çalabiliyor? Gerçekten herkes için, herkesin kafasında bir muamma.
1: Bu kadar tecrübeli değiller belediyecilikte.
0: Aynen öyle. Yapıyorlarsa da bir önceki dönemden gelen alışkanlıklarıyla yapıyorlar. Bunu unutmayın. Önceden böyle yapılıyormuş, biz de böyle yapacağız o zaman diyerek yapıyorlar. Yönetimi de, hırsızlığı da. Bu noktaların her birinin içinden geçtik, boş verdik. Şimdi hiç olmayacak görüntüler, hiç olmayacak itirafçılar çıktı. İtirafçıların bazı dosyalarını görmüşsünüzdür. Efendim adam itiraf etmiş diyorsunuz. Adam diyor ki geldi, ben bu ifadeyi vereceğim, sen de bunu vereceksin. Yoksa seni çıkartamayacağız, çıkartmayız dedi. Ben de bu itiraflarda bulundum diyen gruplar var. Gelip seni buradan çıkartırım itirafçı ol ya da sen şu kadar para verirsen seni şu hale getiririm diyen itiraf grupları var, itirafçı grupları var. Bunlar medya üzerinde çok fazla konuşuldu. Ama medya da artık eskisi kadar özgür değil, kusuruma bakmayın. Yani aleni olarak evrağıyla, kağıdıyla, küreyle gitme şansınız yok. Evet çok özgürüz. çok fazla özgürüz ama hangi konularda olduğunu, çiçek böcek dışına çıkan konularda ne kadar özgür olduğunuzu bir kez daha değerlendirmek lazım. CHP'de Özgür Özel doğru bir genel başkan mıydı tartışılır. Ben işin açıkçası CHP'yi seçimden bu tarafa çok fazla büyüttüğü kanaatinde değilim. Hatta hukuksal çatışmaları da beraberinde bakacak olursan küçülttüğü ve zarar verdiği kanaatinde olduğum yerlerde var. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu işin çaresidir, gelsin ve işi toparlasın diye düşünüyorsanız. Bu da bir önceki seçimin benzerini yeniden test etmek. Aynı şeyi deneyip başka sonuç beklemek gibi olacak herhalde.
1: Aynısı iştir, kişinin lafa bakılmaz derler.
0: Evet.
1: Yani yönetimde olduğu, ana muhalefetin başında olduğu dönem içerisinde ki başarılarını ya da başarısızlıklarını ortaya koyduğumuz zaman dediğin gibi yani orayı toparlayacak, kurtaracak kurtarıcımız geldi ismi değil.
0: Evet.
1: Kaosun daha da fazla büyümesi, hatta ve hatta bir seçim kararı alınırsa bu süreç içerisinde yine ayağını yere vura vura ben işte bu fırsat bu fırsattır ben cumhurbaşkanı olacağım diyerek
0: adayım diyerek
1: yine ortalığı karıştıracağı bir dönem olacak. Gitti bir 5 seneleri daha.
0: Sadece onların mı?
1: Onların için söyledim ben bu cümleyi. Diğer tarafa söylemedim daha henüz.
0: Şimdi siyasi alanda da kimse kusuruma bakmasın ama siyasetin bununla alakalı reaksiyonunu farklı görmesi gerektiği kanaatindeydim. Yani muhalefet tarafının en azından özellikle çıkıp kardeşim ne yapıyorsunuz siz diyebilmeli ve daha fazlasını diyebilmeliydi diye düşünüyorum. Dendi mi? Yok. Yeniden Refah var.
2: İyi Parti haricinde diğerlerinin destek açıklamaları vardı. DEM Partisi dün gece açıklama yaptı.
0: Onu görmedim. Ben de şu an sadece şey var. Ümit Özdağ ile Yeniden Refah var.
2: Tamam. DEM de dün gece açıklama yaptı. Bir İyi Parti'yi görmedim. Saadet de yine destek açıklaması yaptı. Bir tek İyi Parti yaptıysa da onu bilmiyorum. Takip etmedim. Ama onun dışındaki diğer muhalefet dedi. Yani AK Parti ve MHP dışındaki tüm partiler CHP'ye yönelik olan bu mahkeme sürecinde Özgür Özel'e destek açıklamalarını yaptı. İyi Parti gece yapmadıysa o da bugün yapacaktır herhalde. Mutlaka yapacaktır diye düşünüyorum. Ve yine onlar da ve diğer muhalefet partilerde hadi erken seçim yapalım, hadi sandığı getirin. Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da neyse işte bir seçim yapalım diyeceklerdir. Ve biz bunu dillendirilmesini yüksek perdeden seslerle duyacağız.
0: Peki seçimin sonucu neyi değiştirecek şu dağınık ortamda? Yarın yapalım seçimi hadi.
1: Yani vatandaş bu ortamda baktığı zaman şu an mevcut durum neyse aynen devam eder.
0: Bence orantıları değişerek devam eder. Orantıları artarak devam eder mevcut durum.
1: Yani ya, artar azalır işte yani 49'a 51 olmaz bilmem bir şey olur ama.
0: Şimdi eğer seçimi bu hafta sonu yaparsanız seçimle alakalı ve şu kararla alakalı bir tepki görürsünüz ama Türk siyasi tarihi ve tüm araştırmalar bunu gösteriyor. Seçmenin aklı bir yıl çalışıyor. Bir yıl öncesini hatırlıyor maksimum. Bunun için geçen bir yazı vardı çok da hoşuma gitti. Diyor ki faiz ve ekonomiyle alakalı 4 yıl boyunca zengine son 1 yıl boyunca siz çok kazandınız deyip fakire çalışıyoruz. Fakire çalıştığımız dönemde seçimi atlatıyoruz. Daha sonra yeniden 4 yıl boyunca ekonomik anlamda faiz anlamında vesaire anlamında zengine çalışmaya devam ediyoruz diyor. Şu anki tabloları da bugün başlıyoruz dersek herhalde en erken Kasım'da filan yaparız bu Kasım'da. Baskın seçimi yapıyoruz.
1: Fakire çalışmaya başlayacak mı?
0: Yaz ortasında yapmayacağımız için Ekim-Kasım'da yaparız şu an.
2: Ekim-Kasım olur.
0: Yani en erken yapacağımız seçim bu görünüyor. Şimdi şu seçim takvimi içerisinde CHP kurultayını mı yapsın? Yeni genel başkanını mı belirlesin? Düşünsene 40 tane il başkanlarını görevden alacağı diyor. Yapmak zorunda. Bu bir çağrı. Butlan'daki hikaye bu. Çünkü o zaman da günü gelmişti ve seçime girdi ya. Şu an yeniden aynı noktaya geldin. Günü geldi, seçim çağrısında bulunacak. Düzenleme yapacak, seçime götürmek zorunda. Süresini bilmiyorum. Ama hukuken de yani ben bunu erteledim, 2 yıl daha, 3 yıl daha yapmayacağım deme şansı burada kalmıyor. O başka bir hukuki sürece giriyor. Çünkü şöyle düşün, 2023'ün kurultay gününe dönderdik partiyi, doğru mu?
2: Tabii.
0: Tamam, o zaman kurultay vakti. O zaman kurultay vakti. Çünkü görev süresi bitiyor. Yeniden kurultayı oluşturması lazım. Hadi burada 3 ay, 5 ay, 6 aylık süre ve takvimler belki bu anlamda kabul edilecektir ama sonbahara doğru en kötümser ihtimalle yeniden bir kurultay yapmak zorunda. Özgür Özel kim olarak açıklama yapacak? Partinin hangi imkanlarını kullanacak? Yok, bu yok.
2: Şu an itibariyle yasal anlamda sadece Manisa milletvekili.
0: Aynen öyle. Daha önceki yönetimde Özgür Özel'in görevi vardı.
2: Genel başkan yardımcısıydı.
0: Yardımcısıydı. Şimdi onu da vermeyecekler.
2: Muhtemelen.
0: Oradan da çıktın işin içerisinden. Kemal Kılıçdaroğlu diyecek ki ben buradayım efendim, ne gerekiyorsa yaparız. Ve hatta Kılıçdaroğlu'nun alt taraftan gelen açıklamalarında bu var işte. Hukuki süreçleri devam eden İmamoğlu vesaire gibi isimlerin parti üyeliklerini de askıya alalım.
2: Yani çok büyük bir ihtimalle dediğin gibi şu an hapiste olan ya da davası devam eden tüm belediye başkanları ya da meclis üyeleri kimler varsa hepsinin böyle bir azliyle ya da ihracıyla alakalı bir karar alınacağı konuşuluyor dün geceden beri.
1: Ama önceki mutlak mutlan çıkmadan önce neydi? Genel başkan yardımcısıydı değil mi?
0: Evet.
1: Tam aynı görevle bence seçime girmeli.
0: Genel başkanı aldık sadece göreve. Kalanını yeniden oluşturacak.
2: Evet. Yardımcıyı genel başkan.
1: Şimdi eğer Kılıçdaroğlu CHP'yi düşünüyor ise bu işi sürüncemede bırakıp ben tekrar her tarafı organize edeceğim, tek tek millete atayacağım, yeni bir yönetim oluşturacağım, bütün illerin il başkanlarını değiştireceğim falan filan hikayesiyle bu tarafta da seçimin kapıda olduğunu düşünürsek, eğer bunu 6 ay 1 sene ben bunu toparlarım 1 sene sonra derse o zaten kendini 90 yaşında ancak aday olarak görsün.
2: Kılıçdaroğlu ve ekibi neyi düşünüyor biliyor musun Ahmet Bey?
1: Eğer cümlemi bir tamamlayayım. Tamam. Devam et abi. Onun ben niyetini okumadım. Sen okumuşsun diye Kılıçdaroğlu'nun. Eğer ki bu işi CHP'yi toparlayıp bir an önce bu mahkeme sürecinden çıkartıp partiyi bu dağınıklıktan kurtarmak istiyor ise çok kısa sürede kendine düşünmeden çok kısa sürede bu işlemleri resmi prosedür gibi dalgalanabilir. Yani en kısa ne kadar yapabiliyor? 2 ayda mı yapabiliyor? 3 ayda mı yapabiliyor? Hızlı bir şekilde yapıp seçime hazırlanacak şekilde, yani şu CHP'nin mutlak butlan dava vırt zırtlarını bitirir. Eğer bunu düşünürse, ama kendini düşünürse ben şimdi ele geçirdim, ben burayı bir sene boyunca şöyle bir toparlayayım. Mahkeme ne kadar süre verdi bilmiyorum. İşte bir yıl içinde mi yapması lazım, iki yıl içinde mi yapması lazım, onun bir süresi vardır. Yani çünkü bu o göreve şu anda tekrar Özgür'ü gönderdik, sen tekrar başkan olarak devam et diye gelmedi. Tekrar genel kurula
0: seçime götür
1: diye geldi. Buradaki tavrını göreceğiz. Şimdi niyetini alalım Halil Bey.
2: Şunu düşünüyor.
0: Bu arada araya bir şey gireyim mi? İşin ne kadar siyasi hukuki olduğunu görmek adına Gürsel Tekin ismini hatırlıyorsunuz. Hı hı. İstanbul İl Başkanlığı da geçersiz sayılmış. Kayyum olarak Gürsel Tekin atanmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla CHP İstanbul Kayyumu Gürsel Tekin'in görevine de son verilmiş. İl Başkanlığı'na Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevlendirilmiş. Karar tedbirinin olmadığı için yasal süreç tamamlanana kadar Tekin görevde kalabilecekmiş. Aynı takvimde biz Gürsel Tekin'in de elini ayağını boşa çıkarttık. Herhalde genel merkezde lazım bize.
2: Belki.
0: Bayram değil, seyran değil. Buyurun, devam edin.
2: Tekrar oradan başka bir görev tebliğ edilebilir. Şimdi bir an kendinizi Kılıçdaroğlu'nun yerine koyun.
1: Allah korusun. O kadar başarısız olmak istemem ben.
2: Yıl geriye giderek koyun. Bugünkü Kılıçdaroğlu'nun değil, 3 yıl önceki.
1: Daha da korusun.
2: Çünkü Özgür Özel'le Kılıçdaroğlu'nun iki aday olarak yarıştığı o seçimde oy farkı, delegelerin oy farkı 18 idi. 18 oy farkla Özgür Özel kazandı. Birinci turda, ama salt çoğunluğu alamadığı için ikinci tura kaldı. İkinci turda da yaklaşık 250-270 oy farkla da Özgür Özel kazandı. Şimdi bu 18 oy ve sonrası gelişmelerde işte mahkeme kararlarında var. İşte o birinci turla ikinci tur arasında oy alındı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak adaylıktan çekildi. Oradaki parti içindeki üst yönetimden söylüyorum, delegelere Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildi, sadece Özgür Özel'e vereceksiniz söylemleri, rüşvet, işte irtikap, öbürü berikin, her neyse. Ve birinci turda da benzer bir uygulama sonrasında mahkeme kararıyla şu an için kesinleşmiş gibi gözüküyor. Özgür Özel diyor ki, kendi düşüncesi, benim hakkım yendi. Ben Özgür Özel'e karşı 38. kurulda ben yine tekrar genel başkan olacaktım. Ama bu rüşvet iddiaları, hileyle, hurda, her neyse, benim genel başkanlığımı bu benim elimden aldı, çaldı. Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti ve ekibinin zihniyeti.
1: Özgür Özel değil, Kılıçdaroğlu diyor bunu.
2: Kılıçdaroğlu. Ha,
1: Özgür Özel deyince şimdi ben onu toparlayamadım.
2: Özgür Özel hileyle, hurdayla genel başkanlığı aldı diye düşünüyor. Bu benim hakkım dedi düşünüyor. Şimdi tekrar bana diyor hakkımı verdiler. Ben tekrar genel başkanım. tekrar genel kurul zamanı ne zamansa, dediğin gibi bir ay içinde mi, bir yıl içinde mi yapmak zorunda. Mahkeme ne derse, hukuk ne derse ona tekrar götürecek. Ne oldu? Delege yapısı değişti. İşte o rüşvetler, işte pavyon deniliyor, rüşvet deniliyor. İşte işe alımlar, belediyelerdeki işe alımlar.
1: Pavyon ne ya? Deniliyor. Efendim? Pavyon ne? Pavyon mu açmışlar?
2: O pavyonda bir rüşvet muhabbetleri var ya mahkemede.
1: Bilmiyorum,
2: itirafçılar bilmem ne hepsinde o orada 10 bin dolarlar, 100 bin dolarlar, 500 bin dolarlar havada uçtu. Ankara'da pavyonda güya delege satın alma. Rüşvet. O işin o kısmı. Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti bu. Haksızlıkta, hukuksuzlukta benim elimden alındı. Şimdi bana diyor, bana hakkım tekrar geri verildi. Ekibiyle beraber düşündüğü aslında şu an itibariyle bu. Buyurun.
0: Devlet Bahçeli diyor ki buna direnmeyin diyor, bunu kararı tanımıyoruz filan demeyin diyor. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gönül versin, bir araya gelsin. Ve Kılıçdaroğlu da tarihi bir sorumluluk düşüyor. Özgür Özel ile görüşerek görevinden feragat etsin diyor.
1: Dünkü açıklaması da şeydi yani, hukuk kararını verdi.
0: Yok, onu söylüyor zaten. Bu açıklamanın tamamında bu var ama diyor görüşsün Özgür Özel Kılıçdaroğlu'yla diyor. Kılıçdaroğlu da diyor feragat etsin görevinden. Yani
1: işte partiye zarar vermek istemiyorlarsa bunların bir araya gelip bu işi hızlı çözmeleri lazım. Kendi işlerindeki bu kavgayı büyütürlerse, senin dediğin gibi Halil'cim, Kılıçdaroğlu benim hakkımı ben geri aldım. Lan miras mı aldın, ne aldın, cebine para mı koyuyorsun? Yani para koyuyordur belki de bilmiyoruz işin o kısmını. Yani benim hakkım... Ya, parti senin değil ki. Senin babanın malı değil bir defa. Senin hakkın ne?
0: İşin enteresanı mutlak butlan kararı çıkmadan önce gazeteciler hazır cuma günü yüklenecek diyordu. Onları şaşırttık. Perşembe yüklendi. Kılıçdaroğlu kararın çıkmasından bir gün önce açıklama yaptı. Kararı birçokları biliyormuş zaten. Yani görünen tablo bu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını okumaya çalıştığım zaman Kılıçdaroğlu'nun bir şeyden vazgeçeceği falan yok. Hatta dünkü alttan sızdırdığı, kendi ekibine sızdırdığı işte Faik Öztrak falan çok mutlu olmuşlar herhalde. Öyle dediler. Dededen ve babadan milletvekili olduğu için adam yani abi, bu yaşında hala tabii. Şimdi 80'ine 90'ına gelmiş siyasetçiler modeline yeniden döndük. Devlet Bey yaşlı. Tayyip Bey hakiza 80'i geçti. Kaç oldu Devlet Bey? Tayyip Bey?
2: Yok, daha 80 olmadı ya.
0: Olmadı mı? Ya, pardon.
2: 73 mi?
0: Memduh Bey'di o. süreç olarak geçti. Ve bir bakıyorsun bir dönem AK Parti'nin oyuna dahil olmasına sebebiyet veren, kardeşim biz genciz ve iki dönemden fazla durmayacağız hikayesinin Türkiye'de ne kadar etkili olduğunu görmüştük. Şu an itibariyle de bu etkinin yaşlılar tarafından ne kadar sömürüldüğünü ya da yok edildiğini yeniden görmüş oluyoruz. Bu yönetim gelecek ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından gördüğüm kadarıyla aman gelin bir araya gelelim partiyi kurtaracağız hikayesi yok. Yani çünkü o olacak olsaydı partiyi kurtaracak adam dün de partiye gidip gelebilirdi. Özgür Bey şunları şöyle yapalım, bunları böyle yapmayın, biz sizin abiniz sayılırız diyebilirdi. Belki onlar dedirtmedi, belki Kılıçdaroğlu oyuna girmedi. Ama şimdi biraz önceki söylediğin işte seçim yapılmış, o olmuş, adamın hakkı yenmiş. Ya Muharrem İnce de bu partide genel başkan adayıydı. O kongreyi de incelersek başka mağduriyetler çıkar. Delege yapısına vakıf olmadığın, delegeyi kim tarafından çıkarttığını bilmediğin bir CHP tabanı var. Hani onun için biz CHP'lilerle konuşurken aynısını çok fazla söylerim. Partiyi kapatın, yeni bir parti kurun.
1: Spor delegeleri gibi yani.
0: Gibi aynı.
1: Belirsiz.
0: Tabii canım, yani nüfusa orantısız delege yapısı var. CHP'nin burada da biliyorsunuz il seçimlerinde ciddi anlamda muazzalı işler çıkmıştı. En son il başkanı ve ilçe başkanları görevinden istifa etti. Seçime götürecek il başkanları ve ilçe başkanları seçilmişti. Şimdi bu hadise olunca bura tepten karıştı. Yani yukarı zaten hani bura zaten karışıktı. Yukarı karışınca daha beter karıştı. Burada mesela çok fazla biliyorum abi ben MHP'liyim diye bildiğimiz insanların, MHP'lilerin gidip orada oy kullandığını yazmış. Senin eve gelmiş yazmış, buraya gelmiş yazmış. Bir evde mesela bu iddiaların arasında var, evraklarıyla da var. Açın, sorun, anlatsınlar size. Eskişehir bağlarında bir evde kaç kişi yaşayabilir? 20 tane delege var. Yaşayanı boş ver. Delege 20 tane.
2: Suriyeli mi bunlar?
0: Değil ya, 15 değil kişi. Değil. Adrese tanımlamış, seni oraya tanımlamış, beni oraya tanımlamış, hadi bakalım demiş. Ondan sonra bir bakıyorsun, şimdi delege yapısının bu olduğu ve yeni dönemde bu olduğu partide biz diyoruz ki efendim biz adil demokratik bir seçimle bu işi çözeceğiz. Ya çok zor çözersiniz. Kemal Bey de geldiğinde delege yapısında kendi lehine birazcık oynama yaptığında sahben selamet, bundan sonra Özgür Özel ağzıyla kuş tut, soruya gelemez.
1: Hayır, partinin bütün şeylerine delege kararı veriyor. Vatandaş oy veriyor ama oy verenler, o partiye üye olanların delegeleriyle hiç alakaları yok. Ama o delegelerin oylarıyla, yani orada bir ayrı bir tabaka var. delegeler ve parti başkanlarının oluşturduğu bir kitle var. Bir de bu partiye, bu ülkede yaşayan insanlar olarak, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlar var, üye olan insanlar var.
2: Tüm partiler için geçerli bu. Delege kim? Delegeyi ben seçiyor muyum?
1: Ha, delegeyi kim seçiyor?
2: A partisi, C partisi. Hayır, mevcut yönetim kimse...
0: Yönetim seçmiyor delegeyi.
2: Yönetim oradaki kadroları, delege yapısını isterse değiştirebiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu
0: şöyle yapıyor. Normalde o işin
2: fazlasını değiştirmiş.
0: İşte bak, o işin hikayesi şu. Üyeyi sen belirliyorsun. Sen gidiyorsun, ben gidiyorum, üye oluyoruz. Biz gitmişiz, 500 kişi üye olmuşuz. Delege seçimleri olduğu zaman da gidiyoruz. Diyoruz ki bizim mahalle bölge delegemiz bu olsun diye oy veriyoruz. Aslında burada da seçim var. Ama üye yapısı zaten kaygan olduğu için işte Ahmet Bey'i bile üye yapmışlardı zamanında. Biliyorsunuz yayında açıklamıştık bunu. Yayında ana haber evet. Üye yapmışlar demiştik.
1: Yayında öğrendim, yayında da iptal ettim üyeliğimi.
0: Aynen öyle. Şimdi üye yapısının belli olmadığı yerde, alanın belli olmadığı ve kontrolün bu kadar rahat olmadığı yerde delegeyi ya da genel başkanı başka bir yerden tartışıyoruz. Efendim memlekete cümleten geçmiş olsun. Baskın seçim gelir mi? Zannetmiyorum ama gelecek olursa da Mansur Yavaş açıklama öyle yapmış. 1-2 ay içerisinde genel kurula götürmeli bence demiş. Götürür mü? Götürmüyorum dediğinde.
1: Parti geleceği için götürmeli.
0: 6 ay, 7 ay, 8 ay tartışmalar, mahkeme sonucu, mahkeme sonrası CHP kendi iç kavgasına ne yazık ki tutuşmuş durumda ve bu Türkiye'yi etkileyecek. CHP'nin yerine alternatif olarak koyabileceğin şu an alanda diğer partiler sekmesinde de çok bir rahatlık yok. Mesela Yeniden Refah Partisi bir önceki seçimin, yerel seçimin özellikle kazananı ve hareket ettireneydi. Çünkü AK Parti'den yılan, bıkan ya da tepki göstermek isteyen de insanlar onlara yakın gördükleri hocanın oğlu dedikleri yere doğru şöyle bir esneme yapmıştı. Birçok belediyede, birçok belediye meclis üyeliğinde de Yeniden Refah Partisi Türkiye genelinde çok önemli bir başarı kazandı. Bir önceki yerel evet, seçimin kazananıyla. Dün bile yaşadık işte burada. Şimdi AK Parti'ye geçen Yeniden Refah Partili kocasından meclis üyeleri. Hepsi de arkadaşımız merhaba dediğimiz insanlar. Efendim geçmiştir olur diye bakıyorsun. Dün basın toplantısında da sordum. Seçim mi yakın, niye geçiyorsunuz dedim. Yani belediye meclis üyesisiniz. Yani bunu geçiyorsunuz ama devamı var. Daha devamı gelecek.
1: Hayır ben şunu anlamıyorum.
0: 4 kişi geçti ama çok özür diliyorum Ahmet Bey. 4 kişi geçti ama diğer ilçelerden vesairelerden de daha fazla AK Parti'ye geçecek devam var. Ne? Genel Başkan Yardımcısı Fatih Müjdeci Yeniden Refah Partisi. Bu stüdyolarda konuk aldık. Ona da söyledim aynısını. Pişman mısınız? Bu kadar AK Partili tabanıyla beraber seçime girdiğiniz için pişman mısınız? Çoğunu kaybettiniz. Elinizde adam kalmadı. Şimdi bir bakıyorsun operasyonel güce bakıyorsun. Belediye kazandık vesaire. Peki vatandaş şöyle düşünmez mi? Ben kızdığım için sana oy vermiştim. Sen de gittin benim kızdığım tarafa dahil oldun demiyor mu? Psikolojisi bozulmuyor mu? Yarın bir gün senin çıkarttığın aday Ahmet Bey, Halil Bey, Mustafa olunca efendim bunlar da yarın bir gün bu AK Parti'ye geçer. Ben sana niye oy vereyim demez mi? Sen evet, ruhen demez misin ya? Yani düşünsene AK Parti'den oy veriyorsun. Bu CHP'ye geçiyor. Lan ne oluyor? Ben verecek olsam CHP'ye oy verirdim zaten. Benim oyumu alıyorsun, sırtını alıyorsun, başka bir yere taşıyorsun demez mi? Der.
1: Hayır bu meclisteki üyelikleri ben anlamıyorum. Yani niye parti değiştirirler? Yani bu işte bizim göremediğimiz, bizim bilmediğimiz ne kadar ne var onu rahat çok merak
0: siyasi
1: ediyorum.
0: Siyasi manevra Ahmet Bey.
1: Abi siyasi manevra sen şimdi oraya niye geliyorsun? Bu şehirle ilgili, ilinle ilgili, ilçenle ilgili alınan kararlarda doğru ya da yanlışı değerlendirip belediyeyi doğruya, meclisi doğruya yönlendirecek şekilde oy vermek için ya da el kaldırmak için, oylamalara katılmak için bunları inceleyip yanlış varsa orada hayır burada yanlış var ben buna katılmıyorum demek için bu halkı temsil için varsın. Parti değiştirince ne oluyor? Sana fazla mı maaş veriyorlar? Yani iktidar partisinden olduğun zaman mecliste daha mı şey oluyorsun? İhale mi veriyorlar? Para mı veriyorlar? Ne veriyorlar arkadaş? Sen bir şekilde kafayı sokmuşsun oraya tamam vatandaş için çalış orada.
0: Derdimiz
1: vicdanın buysa, için çalış.
0: Derdimiz buysa dediğinde şöyle bir ben bir adım daha geçeyim. Mesela yeter sayısı yetmediği için geçiyor olsalar anlarım. Yani şimdi sen bize gelmediğin için biz kabul edenler etmeyenler kısmında kabul edilemiyor biliyoruz. Senin bizim sana ihtiyacımız var.
1: Çoğunluğu alamıyoruz çoğunluğu gibi bir şey olsa hadi.
0: Yani bu Güneş Otel hadisesine gelir ama yok. Yani bu bile anlaşılabilir. Yani hani tamam gelsinler diye. Ama şu an bakıyorsun zaten çoğunluk senin elinde. Peki neye geçiyorsun dediğin gibi?
1: Şimdi menfaat
0: diğer
1: için.
0: Tarafta, menfaat gibi değil. Diğer tarafta sorun var. Şimdi bu akşam divan toplantısını basın açık yapmış. Ali Bey davet attı. Bu akşam gideceğiz divan toplantısına. Muhtemelen bununla alakalı Yeniden Refah Cephesi'nin açıklamasını dinleyeceğiz. Peki ortaya çıkarttınız, burayı aldınız ne oldu? Şimdi belediye meclis üyesinin hizmet kapsamı var mı? Mesela belediye meclis üyesi rutin olarak şunu yapar. Diyor ki yani bölgende alanında bir şeyleri denetleyecek ve bunu belediye meclisine taşıyacaksan iktidar, muhalefet ya da bağımsız bunu her türlü yapabilirsin. Yok ama biz AK Parti'ye geçtik. Geçmesinler mi? Valla geçsinler ama bak burada bu başka sıkıntının başka bir boşluğun alanı çıkıyor. Yani vatandaşın oyuyla alakalı güvensizliğini hat safhaya çıkartıyoruz. Ortada bir oy var ama bizim güvenimiz bununla alakalı. Kime oy versek başka bir yere geçiyor diyor. Ya CHP'de adam Aydın'da, Afyon'da CHP'ye oy verdi. Vermedi mi?
2: Verdi.
0: Yani orası bildiğin Aydın için söyleyeyim, ben gittiğimde Özlem Hanım'la daha öncesinde tanıştık. Bir gün filan geçirdik hatta böyle toplantılar vırt tarzda. Enteresan bir karakterdi. O zaman koyu CHP'liydi. Şimdi AK Partili olduğuna bakmayın. Tamam ortaya çıktın. Sonuç yani Aydın'da CHP'nin dışında bir parti çıkması normal şartlarda çok fazla mümkün değil. Ama geçti. Ama şu an artık AK Parti.
1: AK Parti Belediyesi.
0: AK Parti Belediyesi. Şimdi bunun neresini mantıklı hale getirebilirsin ki? Bunun mantıklı bir tarafı yok. Şunu vatandaş anlarım mesela, ben partiden istifa ediyorum kardeşim. Bu parti beni taşımıyor ya da beni yanlış yere yönlendiriyor. Ben bağımsız olarak buradayım mı daha yanlarım.
1: Evet o bak o mantıklı.
0: Bu bir onurdur ya. Ben bağımsızım kardeşim. Ben burada duruyorum durduğum yerde. Kim ne yapıyorsa yapsın tamam, bana ne.
1: Parti aday gösterdi ama üzerimde çok fazla baskı var. Ben hizmetlerimi onların isteklerine, taleplerini karşılayacak durumda değilim. Ben bu şehir için bu koltuğa geldim diyerek bağımsızlığı seçebilir ama başka partiye geçmesi altında yüzlerce soru işareti çıkartıyor.
0: Başka partiye geçmezsin de seçim yakınken dersin ki ben bağımsız devam ettim, bağımsız kazanamayacağım kanaatindeyim. Oylarınızı X partisinde talibim, bunu da anlarım ama geçiyoruz. Ya biz kaç sene milletvekili geçirdik ya. Dursun Bey İYİ Parti'den insanlar seçti. İYİ Parti'nin zaten o dönem el kadar oyu vardı. Adaylık ve listeden dolayı kırılganlıklar vardı ve el kadar oyu vardı yani. Evet. Sonuncu sıradaki milletvekilini Dursun Bey'e verdi. Dursun Bey milletvekili seçti. Aradan zaman öyle çok geçmesine falan gerek kalmadı. Ben AK Parti'ye geçiyorum dedi. Şu an AK Parti milletvekili. Şimdi o gün itibariyle bunlar burada durmasın, benim de sesim mecliste çıksın diye oy veren insanlar için Dursun Bey artık AK Parti'de. Yani verdikleri oy eşittir AK Parti'de. Hikaye aynı hikaye. Yani burada ben geçişleri de, siyasi geçişleri de kimse yapmayacaktır bunu ama kanun nezdinde bağlamak gerektiği kanaatindeyim. Yani milletvekili seçilmişim. Şeyden Demokrat Parti'den oradan CHP'ye geçmişim, oradan öbür tarafı istemişim.
1: He, en az 2 yıl geçemez şu. Ya engelli araba veriyorlar, 5 sene satmama şartı veriyorlar yani. Ona da
2: onu 10 yıla çıkardılar.
1: 10 yıl boyunca satamıyor. Bir partiye girdiysen en az 3 sene boyunca o partide kalmaz zorundasın kardeşim.
0: Şimdi güzel. Ahmet Bey yine kitabın ortasından konuştu. Doğru söylüyorsun. Yani onu bile vazgeçme kardeşim. Bu sende dursun diyorsun. Sen benim siyasi argümanlarına uyum alıyorsun. Daha sonrasında gidiyorsun ben bu partiye geçtim.
1: Kul hakkı vatandaş hakkı geçiyordu da işte.
0: Geçme. Hani çok mu zorladın? İstifa et partinden.
2: Ya ben de vekillik ve belediye başkanlığında partiler arası geçişi yasaklamak lazım. Vatandaş beğen ya da beğenme. A partisi B partisi ne oldu önemli değil. Beni temsil etsin diye belediye ya da vekillikte oyunu vermiş. Sen vatandaşın oyunun yönünü değiştiriyorsun. Bence de sadece istifa edenler sadece ve sadece bağımsız olabilir. Başka bir partiye geçemez. Bir sonraki seçime kadar
1: bağımsız kalırlar.
2: Bağımsız kalırlar. Bir sonraki seçimde der ki ben A partisinden
0: olur.
2: Adayım.
1: Pazarlığı hangi partiyleyse işte o zaman da pazarlığı hangi partiyleyse o parti der ki bak ben istifa ediyorum. Boşa düşüyorum. Sizi bekliyorum seçime kadar.
2: Diyebilir. Bak o diyebilir. Bir sonraki seçimde her şey mubah olabilir. Yasaldır ama seçtiğim bir belediye başkanı, meclis üyesi yani vatandaş kim seçtiyse o partiden devam etmeli.
1: Ya da bağımsız kalacak. Bağımsız. Doğru bak çok çok güzel söyledin.
0: Ya da çok atarı varsa bu oyların hepsi benim diyorsa bağımsız seçime girsin, boyunun ölçüsünü görsün, istediği partiye gitsin,
2: yansıtsın.
0: Olur.
1: Çünkü kendi oyu değil ki alıp götürüyor.
0: Ama öyle düşünmüyorlar işte efendim.
1: Bu bizim hani oyumuz. Şimdi seçilirken kendi ya derler ya babanın evinden mi getirdin oyları? Yani babasının evinden anasının çeyizinden getirmiyor ki oyları. Vatandaşın aynı oyunu alıp başka yere götürüyor.
2: Bu memlekette bağımsız aday olup bağımsız seçilen vekiller de var. Bağımsız aday olup bağımsız adaylıkla beraber belediye başkanı olanlar da var. Bak kendine güvenin bunu yapar.
1: Onların bile bir partiye geçmeleri yani bir seçmeninden kendisine oy veren insanlardan bir helallik alması lazım. Bakın ben daha hizmet etmek için şu partiyle dahil olmayı düşünüyorum. Bağımsız beni seçtiniz ama ya bu helalliği almak zorunda ya. Vatandaş ona bağımsız diye verdi.
0: Dünkü belediye meclisi geçişinde de aynısını. Hangi hizmet? Şimdi mesela Özlem Çerçioğlu Aydın'da AK Parti'ye geçti. Daha iyi hizmet derken, yani mesela kazmaya AK Partili gibi tutunca belediye işçileri, ya da sen kapıdan girişte günaydın demek yerine selamünaleyküm deyince, misal veriyorum. Yani daha mı hizmet üretiyor? Hizmet hizmettir kardeşim. Ha, merkezden alacağım bütçe ve destekle alakalı daha iyi hizmet hikayesini üretebilirsin. Ben de sana burada şunu söylerim. O zaman AK Parti'ye de söylerim. AK Parti yarın değişir, B Parti olur, C Parti olur. Ona da söylerim. Sen siyaseti elinde sopa olarak kullanırsan, benim partilime daha fazla hizmet gitsin, partilim olmayana daha az hizmet gitmez dersen, zaten ülkenin demokrasi tanımında, seçim tanımında kaldırıp atalım. Hükümet kimse, belediyeleri otomatik olarak seçsin, atamasını yapsın, vali atar gibi geçsin gitsin. Böyle bir şey var mı?
2: Tersine merkezi hükümet şunu düşünür. Zaten mevcutta kendine bağlı olan belediyelerden ziyade kendine bağlı olmayan diğer partilerin belediye başkanlarının olduğu şehirlere daha fazla yatırım yapar ki, zaten öbürü kendinde, atıyorum Konya zaten kendinde. Biz Kayseri'de her zaman neden şikayet ediyoruz? Biz kamu yatırımları alamıyoruz diye şikayet ediyoruz.
1: Ya o köklü yerlerde yemiyor ya. İzmir'i yer sanata yol döşediler. Binali Yıldırım oraya belediye başkanı adayı oldu. Kazan anladı.
2: Örnek vereceğim konu İzmir, Aydın. Örnek vereceğim yer Muğla ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamı.
1: Ne bak, hizmet alalım diye parti mi değiştirir?
2: Şimdi bunlar, yani bak, merkezi hükümetin stratejisidir bu. Sen niye bunu böyle yapıyorsun? Bu başka bir şey ama işin gerçekliği, fiiliyata geldiğin zaman başka bir şey çıkar karşına. Güneydoğu'ya yapılan yatırım, ya bu Kayseri'ye yapılsa Paris yanımızda çocuk kalır.
1: O zaman kendi belediyeleri evden asım oluyor yani, öyle derler ya. Hayır. Onlara yatırım yapmıyoruz.
2: Bunun başında dedik ya, işte Aydın belediye başkanı hizmet yapamıyordu, merkezi yönetimden daha fazla yatırım alabilmek için AK Parti'ye geçti bilmem ne. Bir şey mi değişecek? Hayır, zaten sen başka bir partideyken sana olması gerekenden fazla belki yatırım yapıldı. Ya bu ne demek? Şimdi İller Bankası belediyelerin bütçelerini belirler ve merkezi yönetimden destek paraları alınır. Her ilin nüfusuna göre de bu değişir. İşte Ankara, İzmir, İstanbul gibi yerler Kayseri'ye gelen yatırımların 10 katı 20 katı gelir. Niye? Nüfus öyle. Bu başka bir şey. Ama öbür taraftan vekillerin ya da belediye başkanlarının gelmesiyle beraber, ya ben bu şehrime otoban da istiyorum deyip merkezi ikna etme, ben buraya havalimanı istiyorum demesi ya da kamu yatırım buraya bir işte şehir hastanesi yapın demesi, oradaki belediye başkanları, vekillerin, merkezi yönetim, hükümet, kimse, bugünden bahsetmiyorum, 50 sene önce de aynıydı, onları ikna etmesiyle kendi yatırımları kendi iline çekmeye çalışmasıdır. Yanlış mıyım?
0: Doğru.
1: O zaman geriye ne seçenek kalıyor? Belediye başkanı hizmet için, şunun için, bunun için değil, kendiyle alakalı bir şeyleri kurtarmak için geçiyor. Medyada çok fazla dönen şey ona dönüyor.
2: Onu bilmiyoruz. Yani
1: başka bir tahmin ediyoruz. Kurtarıyor. Sanmıyor yani, o çıkıyor
2: ortaya. Kendini kurtarıyor ya da kendinin bağlı olduğu partinin genel merkezi ondan bambaşka bir şeyler isteyip de bunaldığından, yıldığından, ya yeter artık deyip de ya beni bundan kurtarın mı diyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı Muhittin Böceğin söylediği gibi, beni bunlardan kurtarın mı diyor.
1: Bağımsız olsun o zaman diyoruz. O zaman bağımsız olsun.
2: Doğrusu ne? En güzeli bağımsız. İstifa edebilirsin, beğenmeyebilirsin, şartlar değişebilir. Bağımsız, bir sonraki seçime kadar bağımsız, bir sonraki seçimde istediğin partinin adayını koy. Ya da aday adayı ol. Ama bağımsız olmalı. Vekiller, belediye başkanları ve meclis üyeleri dahil. Şahsi görüşüm bu.
0: Vallahi şahsi görüşlerimizin Türk siyasi tarihinde herhangi bir değeri olmadığı için kendi kendimizi boşuna yoruyoruz. Herkes herkese geçecek, geçişkenlikte sabit kalacak. Ülkenin siyaseti ne yazık ki bu haliyle devam edecek. Efendim, CHP'de mutlak putlan davası, memlekete hayırlı mı olur bilmiyorum ama Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun. Yani şu an tek hayırlı olan taraf o gibi görünüyor. Sil baştan bir yapı inşa edilecek. Bayram dönemi öncesinde alınan karar bugün piyasayı bir miktar daha etkileyecektir borsa ve dolar pozisyonunda. Ama bayram dönemindeki o 9 gün boyunca insanlar bunu hem seyreltecek hem de akıllarında konuşacaklar ve muhtemelen bayram öncesi olmasının stratejisi de bu. Bir sakinlikle atlatacağız gibi görünüyor. Yurt genelinde emniyet teşkilatı da hazır kıta bekliyor. Yani eylem olmasın, hareketlik olmasın vesaire diye. Özgür Özel'in açıklamaları, enteresan açıklamaları var. Bugün yarın tablosu bir miktar daha netlenecek. Ne kadar köşeye sıkıştığını ve sonucun ne olacağını daha iyi anlayacak gibi geliyor. Burada bir çağrı gelecektir mutlaka ki, yani eylemsel çağrısı, işte tedbir çağrısı, ekonomik olarak gücümüzü kullanalım diyor. Bir dönem yine bunu yapmışlardı, hatırlıyorsunuz. İşte markaları boykot edelim, ekonomiyi durduralım filan gibi. Bu anlamda da Türkiye'ye ikinci İmamoğlu vakası gibi yeniden bir dalgalanma getirecek. Piyasa analizi bakımından da baktığımız zaman piyasa artık daha güvenli bir piyasa değil. Tam tersine daha hareketli, daha kırılgan bir piyasa haline de gelecek. Türkiye için seçim çanları en kötümser ihtimalle bir yıl sonrasına çalıyor. Yani 2027 muhtemelen sonuna doğru zaten çalıyor idi. Kararlar ağırlaştırılmış bir süreç vardı. Bu bir baskın seçime sebebiyet verebilir mi? Dünkü o parti geçişlerini falan görünce kafamda hep aynı soru var. Evet, olabilir. Böyle bir ihtimal cepte veya stokta var. Muhalefetin toplanmasına müsaade etmeden, ne olduğunu bilmeden, Özgür Özel'in ortada olmasına müsaade etmeden, Kemal Kılıçdaroğlu ya da belirleyeceği atıyorum Gürsel Tekin'le vesaireyle hadi bakalım seçime gidiyoruz denilebilir. Buradan bir ittifak modeli çıkmayacağı için karşı tarafta bir ittifak modeli oluşmayabilir. Oluşmayacağı için yine söylüyorum şu karar anlık etkileyecektir ama 3 ay sonrasında yapılacak seçimde şu ana kadar muhalefetin durumu ortada. AK Parti için ya biz de çok zorlanırız diyebileceği bir süreç geçmiyor. Geçemeyecek gibi. Ha, bu arada AK Parti içerisinde de 11. ay gibi AK Parti kongresinin, genel merkez kongresinin yapılmasının ve hatta burada da AK Parti genel başkanı olarak Tayyip Bey'in aday olmayıp Bilal Erdoğan'ın aday olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Yani AK Parti tabii AK Parti'nin başında Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Bu bekleniyor yani, buna da hazırlanıyor İstanbul'da Bilal Bey ve ekibi buna hazırlanıyor ve hatta bunu çok net görüyorlar. Anadolu'dan veya bölgeden tepki ne olur onu da bilmiyoruz tabii ki. Yani bu da bir başka süreç. Önümüzdeki birkaç yıl Türk siyaseti açısından ve bizim yorumlarımız açısından çok normal geçmeyecek gibi. Hukuken inşallah normal geçer çünkü çok atıp tutuyoruz bazen de. Her an korkuyorum Halil Bey yüzünden içeri alacaklar bize diye. Onun için inşallah o sürece gelmeyiz. Senin yüzünden dediğimin sebebi o zaten Halil'cim. Yani şimdi sen o kadar güzel anlatıyorsun ki bazen senin yüzünden seni içeri alacaklar diye korkuyorum. Halil'e çok müdahale ediyorsunuz filan diye. Şaka. İnşallah bu süreçleri yaşamayız.
2: Ne arabada geldi?
0: Sen de hiç çıkmadık yani. Ne yapalım şimdi? Varlığın daim olsun.
2: Peki, son cümle olarak
0: ediyorum. Burada tabii ki. Burada şunu hesap etmek lazım. Gerçekten memleket menfaati için bir şey anlatmaya çalışıyoruz ve bunu yaparken bir tarafa ait olmamak için de çok uzun zamandır mücadele ediyoruz. İyisiyle kötüsüyle. Bu anlamda önümüzde bir tehdit yok. Yani kimse bizi bu anlamda bir tehdit unsuru olarak kullanmadı. Hukuken de, maliye olarak da, diğer taraflardan da böyle bir öyle yaparsanız böyle olur yaşamadı. Ama gerçekten doğru ve böyle kıl çizgisinin üzerinde, kılıcın üzerinde bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Bizim tarafımızda da işler zor. Hem şehrin menfaatini göreceksin, hem memleket için uğraşacaksın, hem bu arada ekmek paranı kazanacaksın. Bunu yaparken satılmayacaksın, eğilmeyeceksin, bükülmeyeceksin. Bunu yaparken iktidara, erkeğe ya da bazı noktalara sadece iktidar olması gerekmiyor. Bazı noktalarla ters düşmeyeceksin. Düşüyoruz. Düşünce de bazen bir herkes için bir can sıkıntısı haline geliyor. Kazasız belasız geçeceğimiz, anlatacağımız ve memlekette özgürce gazetecilik yapabileceğimiz günler dileğiyle. Buyurun Ali Bey.
2: Zaten bugüne kadar da bunu yaptık. İdeolojiden ya da bir takım tutar gibi bir siyasi parti görüşü ya da dini ya da siyasi bir ideolojiden uzak kendi fikirlerimizi objektif anlamda ne hissediyorsak, ne düşünüyorsak bunları da dilimiz döndüğünce söyledik. Şimdi senaryo olarak CHP ne olur bundan sonra? 2-3 tane ihtimal var. Çok kısacık minnacık bahsedeyim. Mevcut yönetim devam eder ve hızlı bir şekilde, yani olabildiğince genel kurulu ileri tarihe atıp delege yapısıyla birlikte bir değişime gidebilir Kılıçdaroğlu. Muhtemeldir ki bunu yapmaya çalışacak. Bu birinci senaryo. İkinci senaryo, şimdi artık CHP'nin içerisinde bir Özgür Özel ve İmamoğlu'cular bir grup var. Bir de Kılıçdaroğlu'cular var. Bu bir gerçek. Ve aşağı yukarı dün gece biraz takip etmeye çalıştım. 70'e yakın vekil mevcutta, 70'e yakın vekil Kılıçdaroğlu'nun safında yer alacak ve onun ekibindeyim diyor. Ama bir o kadar da karşı tarafta var. Eğer hatta Özgür Özel'le alakalı bir komple teorisi daha üreteyim. Şimdi sen mahkeme kararıyla, tabii temizden sonra olacak konu bu. Bir rüşvet çarkı varsa, hile, hurda hakikaten kesinleşirse, sonrasında şu bir ihtimal. Bunları kim yaptı? Bu rüşvet çarkı var da bunları organize eden, bu oyları satın alan, hile karıştıran kim var? Yapı 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi CHP'nin içinde. Bunun başında kim var? Özgür Özel var.
3: Ha, sen de İmamoğlu'nun yanına komşu ol mu diyecektin.
2: Yok, şu an vekil olduğu için öyle bir durum yok. Ama bunun önünü aşmak için de bir fezlekeyle vekilliğinin düşürülmesi ihtimali dahi yüksek bir ihtimal.
0: Evet.
2: Fezleke gelirse düşürülür mü dersen, çok büyük bir ihtimalle düşürülür. Çünkü Özgür Özel ve taraftarını istemeyen CHP'nin içinde 70'e yakın vekil de var. Sayısal anlamda istenirse vekilliği düşürebilecek bir çoğunluğu mecliste oluşabiliyor. Bu tablo var. Onunla beraber atıyorum 3 vekil daha, 5 kişi daha, her kimse. Bu bir bu da bir ihtimal. Bu olmadı, kapandı, bitti. O zaman süreç genel kurul ne zaman alınacak? Kılıçdaroğlu ekibi değiştirmeye çalışırsa, o zaman daha öncesinde de yine Sezgin Tanrıkulu'nun İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Cumhurbaşkanı seçimiyle alakalı söylediği biz zaten biliyorduk ve şu şu ihtimalleri yapıyorduk deyip, dün Özgür Özel'in de normalde biz ikinci parti, yedek parti her zaman vardır ama şu an düşüncemiz yok demesinin arkasında bir parti daha gelebilir. Bu ne olur? O zaman CHP'nin ikiye bölünmesi demektir. Neredeyse yarı yarıya dengeler CHP'nin kendi içinde. O zaman atıyorum işte Ekim Partisi diye konuşuluyor. Ekim ayında parti kurulacak deniliyor. Ekrem İmamoğlu, Ekrem'in eki, İmamoğlu'nun imi. Ekim Partisi diye oradan da bir ben, şey gelecek.
0: Ben sloganını buldum işte ama söylemeyeyim şimdi.
2: Oylar Ekim'e diyebiliriz.
0: Olursa.
2: Bu yapılabilir. O zaman ne olur dersen, sonrasında atıyorum Ekim ayında, Kasım ayında bu parti kuruldu. İkinci bir parti kuruldu ve CHP ikiye bölündü. Sonraki seçimde
3: ya şirket mi kuruyorsun, ismin başar yine parti mi kurulur ya?
2: Yapılabilir. Orada başka bir mana yüklersin. Ona başka bir
3: ancak ekime dikime alır yani. Başka bir şey olmaz.
2: O başka bir şey. O zaman da işte Mansur Yavaşcılar var bir de.
3: He, Ekiman.
2: Tabii. 10-15 vekilin arkasında desteklediği bir Mansur Yavaşcılar var. Mansur Yavaşcılar Kılıçdaroğlu tarafından mı, Özgür Özel tarafından mı olacak? O birazcık daha gidişatı.
0: Daha çok konuşacağız. Laf Sokak'ta da neyimiz var Ahmet Beyciğim, müsaade isteyelim.
1: Evet, kurbanlık alabildiniz mi diye sorduk. Fiyatlar nasıl diye artık yaklaştı insanlara, kurbanlıkları sorduk.
0: Soralım bakalım efendim. Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Normalde 9 günlük tatili 9 gününde 9 günü değerlendirelim diye kendi adımıza düşünmüştüm ama herhalde pazartesi salı bu gündem sıkışıklığıyla yayın yapmamız gerekecek gibi.
2: Yapacağız mı?
0: Yapalım.
3: Ben buradayım. Ben yani gelirseniz yaparız.
0: Yok, bir yere gittiğimiz yok ama biz de hani bir tık dinlenelim diyordum ama ülke gündemi çok dinlenmeye de müsait değil
2: çok
0: gibi.
2: Sıcak gelişmeler olacak.
0: Evet, hava serin olsa da gelişmeler sıcak. Efendim pazartesi yeniden görüşeceğiz. Pazartesiye dek kendinize iyi bakın. Hayırlı haberler alacağımız bir hafta sonu diliyorum efendim. Yeni yayınlarda görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
4: Ben kesiyorum ama çok mantıklı gelmiyor.
5: Şimdi beni konuşturup da ya içeri attın baba.
6: Çok yüksek, aşırı.
7: Daha uygun fiyatta gibi görünüyor açıkçası.
8: 10 lira falan olması lazım ki anca belki alalım ya.
9: Kurban fiyatları yüksek.
10: 2 senedir çok pahalı.
11: Allah herkese kesmeyi nasip etsin.
12: Zaman geçtikçe eski bayramları arıyoruz.
13: Planımız yok. Kurbanımız zor kesiyor zaten, ne yapacağız?
14: Önceki kurbanlar çok güzeldi. Büyüklerimiz vardı. Heyecanla beklerdik, alırlardı.
15: Devletin tarım ve hayvancılık politikasını gözden geçirmelerini, tamamen değiştirmelerini rica ediyorum.
16: Herkese iyi bayramlar diliyorum.
17: Bu yıl kurbanlık alabildiniz mi? Fiyatları nasıl buluyorsunuz?
11: Bu yıl kurbanlık alabildik. Fiyatlar da bence ortalama. Yani kişiye göre değişiyor. Bazen yüksek gelebilir kişiye göre veya ucuz gelebilir. Allah herkese kesmeyi nasip etsin.
4: Ben kesiyorum ama çok mantıklı gelmiyor. Her sene artıyor zaten. Değişen bir şey yok. Türkiye şartlarında ben uygun aldım diye hesapladım. Çünkü 36.500 liraya hisse düşüyor. Ama 45'e, 47'ye, 48'e kesen arkadaşlar var. Bu sene ben biraz erken davrandım. Herhalde o yüzden kaynaklandı. Ama pahalı. Her şeyin pahalısını zaten biz tüketiyoruz millet olarak. Kurbanın pahalısını tüketiyoruz. Toplu taşıma pahalı. Benzin pahalı, mazot pahalı, her şey pahalı.
5: Çok pahalı. Kurban düşmez oldu zaten. Biz kurbanla kesmiyoruz. Ya yani kesmiyoruz. Yok. Para yok. Eskiden öyle değildi. Şimdi beni konuşturup da ya içeri attın baba. Bunların işi belli olmaz. Ne plan olacak? Köye gidemiyor.
6: Enflasyondan dolayı hayır, alamadık. Çok yüksek, aşırı. 25-30 en fazla. Önce daha güzeldi. Enflasyon diyorlar. Dolar yükseldi diyorlar. Bilmiyorum.
12: Bakalım kısmet olursa. Eskiye nazaran daha ekonomikti tabii. Şimdi gittikçe pahalandı. Et fiyatları da öyle, kurban fiyatları da öyle. Zaman geçtikçe eski bayramları arıyoruz maalesef.
14: Önceki kurbanlar çok güzeldi. Büyüklerimiz vardı. Heyecanla beklerdik, alırlardı. Daha uygundu. O zamanki şartlar daha güzeldi. Şimdiki şartlarda hani kurbanda yani benim için zevkli olmuyor. Bağış yapmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü o zevki alamıyorum.
8: Çok pahalı buluyoruz. Emekliyiz. Alamama imkanımız sıkıntılı. Bu sene kesemeyeceğiz mesela. Çok yüksek. Küçük baş 20'den başlıyor ta 45'e kadar çıkıyor. Büyük baş dersen yine öyle 50, 45, 60. Ya bizim için 15 fazla bile yani. Çünkü 15'i bile alamayız yani. 10 lira falan olması lazım ki anca belki alalım. Yani. En düşük emekli maaşı alıyoruz. Bununla ne alabilirsin ne satabilirsin.
13: Yani. Biraz yüksek buluyoruz biz. Nasip olursa keseceğiz inşallah. Biraz zorlanıyoruz ama. Her bütçeye göre var da ama iyi değil. 15 bin liradan da var. 30 bin liraya kadar küçük başlar. Hisseler de zaten 35'te 50 arası. Bakacağız. Kesebilirse kesecek. Ben biraz zorlandım ama mecbur kesiyoruz. Planımız yok. Kurbanımız zor kesiyor zaten, ne yapacağız?
9: Kayseri'nin genel gelir şeyine bakacak olursanız zaten kurban fiyatları yüksek. Şu an 15-20 bin lira gibi bir rakamlar bile zor. Yani 28 bin lira asgari ücretin olduğu bir yerde 30 bin lira 40 bin lira gibi şeyler çok yüksek oluyor. İnsanları zorluyor. Bu da zaten hani büyük bir kesimin kesmemesine sebep oluyor.
7: Et fiyatlarına kıyasladığımız zaman toplum alım olarak daha uygun fiyatta gibi görünüyor açıkçası. Biz genelde bağış yapıyoruz. Genelde kesiyorlar. Çünkü kültürlerimiz olduğu için, kültürlerimiz için sırf onun için bile kesiyorlar. Yani gelenek görenek sonuçta kesiyorlar.
15: Hayvancılık sektörü Türkiye'de bittiği için o yüzden pahalı her şey. Hayvancılık, kurban da pahalı. Onun için devletin tarım ve hayvancılık politikasını gözden geçirmelerini, tamamen değiştirmelerini rica ediyorum.
10: Pahalı. Bu sene evet bayağı biri pahalı. Ya biz Almanya'dan geldik. Burada yaşıyoruz şimdi. 6-7 yıl oldu. Tabii ki de yani pahalı geliyor. Çocuklar da okuduğu için dershane falan. Bu sene kesemiyoruz. Evet, bu sene kaldı. Biz orada da kesiyorduk ve Afrika falan da gönderiyorduk. 100 euro, 150 euro. Tabii orası uygun geliyor. Fakir ülkelere gönderdiğimiz için ve orada kestiğimiz için bize uygun geliyordu orası. Tabii burası şu 2 senedir çok pahalı.
16: Çok pahalı diyorum. Enflasyon çok yüksek zaten. Normalde pahalı. Bayramlar her zaman güzel bizim için. Tabii çocukken daha güzeldi. Şimdi güzel. Çocuklarımız da daha güzel. Herkese iyi bayramlar diliyorum.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda yumuşak sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Selda Bağcan'ı konuk edeceğiz. Bağcan 14 Aralık 1948'de aslen Makedonyalı Türk göçmen bir ailenin çocuğu olarak Muğla'da dünyaya geldi. Babasının tayini nedeniyle küçük yaşta Van'a yerleşen Bağcan 10 yaşına kadar orada yaşadı.

Üniversite dönemlerinde bir arkadaşının yakın akrabası "Annem entari almış" türküsüyle ülke çapında ünlenen Saniye Can olunca onun müzik meclislerine katılabilmesini sağladı. Bu meclislerde Ankara Radyosu'ndan çok sayıda müzisyeni dinleme fırsatı buldu. Bu dönemlerde Bağcan türküleri gitarıyla yorumlamaya başladı.

70'ler boyunca 45'likleri ve özellikle de Türkülerimiz LP'si ile yavaş yavaş tanınmaya, hatta sevilmeye başladı. Bu dönemlerde sözleri anlamlı türküleri ilginç sesi ve gitarıyla yorumlayan Bağcan giderek Anadolu'da tanınmaya başladı. 75 yılında yayınlanan Türkülerimiz de büyük bir başarı kazandı. Bu yıllardaki albümlerinde rock esintileri de görülmeye başladı.

Bağcan çıkardığı ilk 2.45'lik plak 1 milyon civarında satınca meslek olarak müziği seçmeye karar verdi. Türkiye'de ve başta Almanya'da özellikle gurbetçilere olmak üzere dış ülkelerde çok sayıda konser verdi. 72'de Bulgaristan'da gerçekleştirilen Altın Orfe Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti.

86 yılında WOMAD Vakfı tarafından düzenlenen Dünya Dans ve Müzik Festivali planında bir şarkısı yer aldı. 13 Haziran 1987 Rotterdam Sanat Festivali'ne, 19 Haziran 1987 WOMAD ve dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Glastonbury Festivali'ne, 20 Haziran 1987'de Gardens Festivali'ne, 25 Haziran 1987'de Earl's Cards Festivali'ne, 26 Haziran 87 Capital Radio Festivali'ne katılarak bir dizi konser verdi. 88'de 4 ay süreyle Batı Avrupa'da konserler gerçekleştirdi. 89 ve 90'da tüm Türkiye'yi dolaşarak halka açık ücretsiz konserler verdi.

1990'da Hollanda'nın çağrılısı olarak Hollanda ve Yugoslavya'da birçok kentte konserler gerçekleştirdi. Yine aynı yıl 1990'da 4 kez İsrail'e giden sanatçı Ako Festivali'nde Kenel Umdan adlı Osmanlı Kalesi'nde ve Ehal Hatarbut konser salonunda 2 konser ve 2 televizyon programı gerçekleştirdi. Aynı yıl Danimarka'nın Aarhus kentinde Esintiler adlı festivalde şarkılar söyledi. Gülme!

92 yılında çıkan Ziller ve İpler albümündeki sözü Aysel Gürel şarkısı Ziller ve İpler'le 90'larda büyük başarı sağladı. Yine aynı yılda yapılan Kurşun Adres Sormaz adlı filmin müzikleri Selda Bağcan tarafından yapıldı. Bağcan, 2000 yılında konser vermek üzere Antakya'ya giderken trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Uzun süre tedavi gördü. Bedeninin birçok yerinde kırıklar oluşan sanatçı, uzun süre çelik iskelet yardımıyla yürümek zorunda kaldı.

2010 Amerika Grammy ödüllerine en iyi rap albümü ve en iyi rap performansı dallarında aday gösterilen hip hop sanatçısı Mos Def, son albümü The Aesthetic'te yer alan Super Magic adlı parçada Bağcan'ın ince ince bir kar yağar türküsünü kullandı. Bu gelişmeler Bağcan'ın birçok ünlü müzik dergisinde adının geçmesine sebep oldu.

İspanyol müzik araştırmacısı Vicente Fabiel'in Selda Bağcan hakkındaki yorumu ise, Türk vokalisti Selda, Doğu kültüründen çıkmış sayılı efsanevi kadın seslerinden biridir. O büyük çöllerin ortasında az bulunur vahalar gibidir. Bir insan nasıl bu kadar çevik, bu kadar derin, bu kadar yaratıcı ve bu kadar hissederek şarkı söyleyebilir, der. Times dergisinin dünya müziğinde yaşayan efsane ve tarihi kadınlar şarkıcılar listesinde Selda Bağcan da yer almaktadır. Gönlüme

klasik eserlerinin yer aldığı 40 Yılın 40 Şarkısı albümü büyük ilgi gören Bağcan, 3 Haziran Cuma akşamı İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Primavera Sound 2006 Festivali'nde de yer alır.

kendi tarzında şarkılar besteleyip yorumlarken aynı zamanda bilinen halk müziklerini de değişik biçimde yorumlayarak ün kazanır. Sanatçı İstanbul'da oturmakta olup sahibi olduğu plak şirketine yönetmektedir.

91.8 Radyo Radar'daydık. Yumuşak sesi ve gönlümüze dokunan türküleriyle Selda Bağcan'ı programımıza konuk ettik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Müzik

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlayan dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı, Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada, üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın. Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlayan dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı, Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada, üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, milli ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşerilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayserili hemşerilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşerilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
6: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Yayın tekrarı.
7: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
1: Kayser Radar ve Radyo Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugünkü konumuz travmalarımızı nasıl taşırız? Bu konuda bizi bilgilendirecek olan uzmanımız ise psikolog Ahmet Özen bizlerle birlikte. Ahmet Bey hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsın? Davetiniz için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim kırmayıp vakit ayırıp geldiğiniz için. Nasılsınız?
8: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Eğer travmalar konusunda bize sorularınız olursa 0352-336-2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Ahmet Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Hı-hı. Uzun zaman oldu çünkü konuk olmayalı.
8: Bir süre ara vermiştik. Ben bahsedeyim kendimden kısaca. Ben psikolog Ahmet Özen. Çalıştığım alan genellikle yetişkinler ve ergen grubuyla çalışıyorum. Burada TMS klinikte gelen danışanlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Sorunlarının üstesinden gelmesi konusunda yardımcı oluyoruz. Bu şekilde tanıtmış olayım kendimi.
1: Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok ihtiyacımız var. Bu son dönemlerde yaşanan işte savaşlar olsun, olaylar olsun. Hepsinde bir psikoloğa ihtiyaç oluyor mutlaka. Şimdi şöyle başlayalım. Biz kelimeleri hep bonkör kullanıyoruz. Travma yaşadım, işte çocuğa travma olmasın gibi şeyleri çok fazla duyuyoruz. Peki bu travma nedir diye sormak istiyorum. Şimdi günlük hayatta işte çok travmatik bir gündü de diyoruz biz. Gerçek anlamda travma nedir ve her üzücü veya sarsıcı olay travma mıdır?
8: Güzel bir soru aslında. Merve Hanım, burada şöyle bir durum var. Travma dediğimiz kelime biraz aslında dillere pelesenk olmuş bir kelime. Yani çok kullanılan da bir kelime. İnsanlar her yaşamış olduğu zorlu olaydan sonra travma kelimesini özellikle kullanıyorlar. Ama aslında travma dediğimiz kavram çok ciddi bir kavram. Yani insanların yaşadığı zaman üstesinden gelmekte epey zorlandığı bir durum. Çünkü bizim demiş olduğum gibi böyle biz her olayı travma olarak adlandıramayız. Travma çünkü genelde kişiyi sarsan, kişinin baş etme kapasitesini aşan, yaşamış olduğu zorlu olaylardan sonra bu olayı aslında sürekli olarak yaşayan ve bir türlü atlatamadığı bir hal olarak tanımlayabiliriz kısacası.
1: Evet, peki bir olay bizde travma yaratıp yaratmadığını nasıl anlarız? Bu travma ben geldim der mi bize, yoksa böyle sinsi sinsi mi yaklaşır? Bir de belirtileri hemen ortaya çıkar mı diye sormak istiyorum. Yıllar sonra böyle ansızın kapımızı çalabilir mi?
8: Şöyle, yani aniden de gelişebilir bu. Bir süre sonra da gelişebilir ama biz şimdi travmaları kendi içerisinde kişilerin yaşamış olduğu durumlar olarak ayırıyoruz aslında. Bunu nasıl ayırıyoruz? Kişi zorlayıcı, üstesinden gelemediği bir olay yaşadığında, şimdi bu genel olarak aslında evrenseldir. Yani birçok kişi zorlanır. Örnek veriyorum, bir saldırıya uğradığında, ani bir saldırıya uğradığında bir kişi, bu kişide, çoğu kişide bir etki bırakır. Yalnız bu etkiler en fazla bir aya kadar sürüyorsa biz bunu genellikle akut stres bozukluğu olarak adlandırırız. Bu da normal olarak değerlendirilir kendi içerisinde. Fakat travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz rahatsızlık da bu bir ayı aştıktan sonraki süreci dahil ediyoruz aslında. Yani kişi zorlayıcı bir olay yaşadıktan sonra bunun etkilerini çok uzun bir süre boyunca, bir ayı aşkın bir süre boyunca yaşamaya devam ediyorsa biz buna travma sonrası stres bozukluğu diyoruz. Bu şekilde adlandırmış oluyoruz.
1: Evet, peki travma insan hayatını, günlük rutinini veya kararlarını nasıl etkiler diye de sormak istiyorum. Hı-hı. Şimdi ruhsal bir yara insanın fiziksel sağlığını veya uyku düzenine de nasıl yansır? Şimdi zihin ve bedene de burada değinmenizi istiyorum aslında.
8: Bahsetmiş olalım bunun belirtilerinden de. Travma sonrası stres bozukluğun kişide nasıl belirtiler ortaya çıkarır? Şimdi özellikle bunun ilk en temel belirtilerinden biri şudur. Zaten yoğun kaygı. Yoğun kaygı halinin, yoğun çaresizlik halinin kişide olması ve bununla birlikte TSSB'de, yani travma sonrası stres bozukluğunda etkin olan en çok şudur. Kişi yaşamış olduğu o olayı, travmatik anı sürekli olarak yeniden yaşar. Yeniden yaşantılama deriz biz buna. Yani olay, örnek veriyorum, bir yaşanmıştır 1-2 sene önce. Kişi sürekli olarak tetiklendiği durumlarda bunları yaşamaya başlar. Örnek verecek olursak burada İşte bir kişinin bir tacize uğraması, saldırıya uğraması, bu kişiye bunları hatırlatacak bazı şeyler olabilir. Mesela bir sokakta saldırıya uğramıştır ve o sokağa benzer bir sokaktan geçiyordur. Ve bu onda direkt olarak travmatik şemasını tetikler. O travmatik anına götürür. Biz buna yeniden yaşantılama diyoruz. Bu travma sonrası stres bozukluğunun en temel belirtilerinden biri. Tabii kişi orada sadece o anı yaşamıyor. Bununla beraber buna eşlik eden bedensel bir takım belirtiler var. İşte kişide yoğun bir stres, yoğun işte çarpıntı, nefes darlığı, terleme, kaslarda ağrı, gevşeyememe. Genellikle de bu tarz bedensel belirtilerle birlikte gelir. Şundan da bahsetmiş olayım ek olarak. Bir de şunu da gözlemleyebiliyoruz. Disosiyasyon gözlemleyebiliyoruz. Yani bu ne demek? Açacak olursak. Kişinin, bu travma sonrası stres bozukluğuna sahip olan kişilerin hayattan, andan, kendiliğinden kopmuş olma hissi. Yani kendinde olmama hissi. Gerçeklikten kopma hissi olarak adlandırabiliriz. Genelde bu tarz hislerle de karşılaşıyoruz.
1: Çok zor şeyler aslında anlattıklarınız. Şimdi geçmişte yaşanan travmalar peki ikili ilişkilerimizi, evliliğimizi veya arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi nasıl şekillendirir? İşte güven problemi yaşıyorum diye de çok duyuyoruz son dönemlerde. İşte bu güven problemi aşırı kaygının arkasında yatan sebep de bu mudur?
8: Şundan bahsedelim önce. Travmalar sadece anlık olarak gelişmek zorunda değildir. Yani kişi bir kaza yaşar, bir ani bir olay yaşar, işte az önce bahsetmiş olduğumuz gibi. Bunlar travmatik şeyler oluşturabilir, doğru. Ama bununla birlikte kişi hiçbir şekilde değer, ilgi göremediği bir ailede yetişiyordur, sürekli örseleniyordur, sürekli eleştiriliyordur, aşağılanıyordur. Yoğun bir ihmal vardır, yani belki fiziksel şiddet vardır işin içerisinde. Bu da baktığımızda bir süreçtir aslında. Yani şunu demek istiyorum. Travma süreç şeklinde de gelişebilir. Ama tabii ki mesela süreç şeklinde gelişen ya da özellikle doğal afet gibi değil de daha insan yoluyla gelişen travmalarda ekstradan şu da gelişebiliyor. Kişi bu sefer etrafındaki hiçbir insana güvenmeyebiliyor. Her insana temkinli yaklaşabiliyor ya da her insana karşı bir mesafe alabiliyor. Bunun nedeni de aslında insanla gelişmiş olması bu travmanın. Bir doğal afet yaşadığınızda mesela ki depremi atlattık yani ülkecek çok kötü sonuçlar oldu tabii ki. Ama depremin oluşturmuş olduğu travmayla bir insanın oluşturmuş olduğu işte bir taciz vakasından gelen bir travma farklı şeyler. İkisi de zor ama insanlar arası olan travmalarda güvenlik. Aynı zamanda tabii ki insanlara karşı olan bir güven kaybı da oluyor genellikle. Biraz daha zorlayabiliyor yani.
1: Evet, aslında bence de daha zor. Şimdi önümüz bayram. Şunu da sormak istiyorum. Evet, neşeliyiz işte, ailelerle buluşuyoruz falan. Ama çocukların bazen işte görmemesi gereken, işte o kesim görüntülerinden bahsediyorum. Şeyleri görüp travma oluşturabileceğini düşünen kesim var. Bir de oluşturmayıp izlemesi gerektiğini düşünen kesim var. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
8: Bu konuda şöyle düşünüyorum. Ya Kurban Bayramı tabii ki bizim bir geleneğimiz, bizim kendi bayramımız. Bunun farkındayız öncelikle. Ama tabii burada önemli olan şey de şu. Şimdi çocuklar bizim gibi değiller gelişim aşamaları olarak baktığımızda. Çocukların çünkü beyni de, yani ön frontal lob dediğimiz kısmı da tam gelişmiş olmuyor. Bu yüzden çocukları bu tarz görüntüler zorlayabilir. Ama tabii burada da bir açıklık getirecek olursak, özellikle 0-6 yaş arası ben önermiyorum. Yani çok küçük bir yaş çünkü. Daha büyük yaşlarda da işte 6-7 yaşından büyükse de çocuk, çocuğun kendisi istiyorsa yönlendirilmeli bence. Onun dışında yani zorlama olmamalı. Onu demek istiyorum. Çünkü bu sefer yani gayet tabii ki içten duygularla insanlar göstermek istiyor, götürmek istiyor çocuklarını, onun farkındayım. Ama işte çocuk buna istemiyorsa daha farklı şekillerde etkilenebiliyor.
1: Evet, bu da aslında.
8: Yani onu bir dini olarak yapılması gereken bir vazife olarak değil de daha farklı şekilde algılayabiliyor çocuk.
1: Evet, ben de tam olarak şunu soracaktım. Sorup sormamak arasında da çok kararsız kaldım ama şimdi Surlar'da işlenen bir cinayet vardı biliyorsunuz. Hı hı. Bir kızın, iki kızın hatta kafasını kesip atmıştı. Daha öncesinde de kasapta çalışmış, işte kesmeyi öğrenmiş falan. Yani çocuklar bunu gördüğünde bu tarz bir etkilenmeden mi bahsediyorsunuz?
8: Yani şöyle, direkt olarak bu tarz bir şeyi etkiler diyemem. Yani kimse diyemez bunu. Yani böyle büyük bir sonuç doğurup doğuramayacağı konusunda hiçbirimiz böyle bir tahmin yapamayız. Şu açıdan diyorum, ama bazı çocuklar işte onu daha böyle şiddetvari algılayabilir, daha farklı algılayabilir, daha hassas bir şekilde etkilenebilir. Bu tabii çocuktan çocuğa da değişecek bir şey.
1: Evet, yani hayvanlara zarar verme bile oluşabilir belki çocuklardan.
8: Duruma göre oluşabilir. Ama diyorum yani 0-6 yaş arası ben pek önermiyorum. 6-7 yaşından da büyükse çocuk istiyor mu? O önemli bir şey. Yani ortada istemiyorsa ısrarlı bir şekilde zorlamamak lazım.
1: Kesinlikle. Peki mesela çocuk gördü, çok etkilendi. Artık Kurban Bayramlarında bu durumdan kaçıyor. Kaçınmalı mı, kaçınmamalı mı? Yani travmalarımızdan kaçmalı mıyız, yoksa üzerine mi gitmeliyiz?
8: Şöyle, çocuklar üzerinden bu örneği vermek çok doğru olmayabilir. Çünkü çocuklar kendi hayatını, o bilişsel kapasitesini tam olarak yönlendiremediği için bunu yetişkinler üzerinden ele almak daha mantıklı. Yetişkinler olarak da yani şöyle, şimdi travmada tetikleyici olaylar vardır dedik ve kişi bu tetikleyici olaylarla karşılaştığında o travmatik anını tekrardan yaşar zihninde. Bu zaten hem zihinsel bir süreç hem bedensel bir süreç. Fakat kişi de aynı zamanda işte sizin bahsetmiş olduğunuz gibi kaçınma davranışlar da olur. Aynı şeyle karşılaşmamak için. Kavga ettiği birisinin profiline benzeyen birisi vardır mesela, şey olarak, şekil şemali olarak uzak durur o insandan. Örnek veriyorum. Bu örnekleri de arttırabiliriz. Ama genelde de kaçınma davranışları sorunun sürmesine izin verir aslında. Yani sorun bir şekilde devam eder.
1: Bir çözüme ulaştırmamız gerekiyor yani.
8: Ya bir noktada tabii bir çözüme ulaştırmamız gerekiyor.
1: Ya kişiyi de yoruyor zaten. Yani bir uzman desteği alıp bunu halletmeye çalışsa daha iyi olur. Daha sağlıklı bir insan olur diye düşünüyorum.
8: Bizim özellikle travma sonrası stres bozukluğu gibi bir rahatsızlıkta uzman desteği gerçekten önemli. Yani kişilerin kendi başına atlatamadığı bir olay olduğu için zaten o sorunu yaşıyor. Yani o travmanın üstesinden gelemediği için yaşıyor. Bu açıdan orada bir destek almak önemli bir şey tabii ki.
1: Evet. Peki travmalarda yaşamak kader midir? Yoksa ruhun bu görünmez yarasını sarmak, onunla barışmak veya tamamen iyileşmek mümkün müdür?
8: Şöyle, travma unutulmaz. Bu da bilinen yanlışlardan biri. Travma silinmez. Yani bazen öyle şeyleri araştırabiliyor insanlar bilmediği için haklı olarak. Buradan da seslenmiş olalım. Yani o tarz kişilere de inanmayalım. Yani böyle travmanın silinebileceğine dair bilgi veren, vaat veren insanlar varsa da inanmayalım lütfen.
1: İşinde bilinçli olalım. İşinde uzman kişiler
8: tabii
1: çok
8: ki.
1: Önemli.
8: Yani travma eninde sonunda kişinin yaşamış olduğu bir olaydır. Travmanın atlatılmaz, yani iyileşme dediğimiz şey de travmanın sindirilmesiyle başlar. Ben bunu şuna benzetiyorum. Yani sindirilemeyen bir şey gibi. Mesela hayvanlar bir şeyleri çiğner değil mi? Mesela sindiremez. Sürekli olarak aynı şeyi döndürürler. Ben buna benzetiyorum şeyleri, travmaları. Çünkü travma yaşayan kişi zaten o anı açık kalan bir çekmece gibidir. Öyle düşünebilirsiniz. Yani bir türlü kapanmaz. Zihnin bir köşesinde vardır. Ve kişi o olayı sindirip zihnine işletip hayatına devam edemiyordur zaten temelde.

0: tanımlamak lazım. Yani bu bir tür ikincil travma. Çünkü kişinin kendisinin yaşamış olduğu bir travma değil. Aileden birinin, işte dedenin yaşamış olduğu bir travma. Ve biz şunu da biliyoruz zaten ruh sağlığı alanında. Ruh sağlığı alanında birçok şey bulaşıcı olabiliyor. Yani özellikle kaygılar bulaşıcıdır mesela. Bakın mesela bir anne çok kaygılıysa çocuğu da genelde çok kaygılı olur. Ve şimdi bu kuşaklar arası da bir travmatik bir hikaye olunca arka planda bu tabii ki etkileyebiliyor kuşaklar arası etkiyi.
1: Evet. Gerçekten bu da önemli, yani bu ırsi hastalıklar falan diyoruz, demek ki psikolojik şeyler de geçebiliyor.
0: Tabii.
1: Buna dikkat etmek lazım. Peki şey mi, mesela atıyorum dedesi anlattı, bak mesela atıyorum dolandırıldı işte, torunu anlatıyor, torunu da diyor ki beni de bunlar dolandırabilir falan, bu tarz bir travma mı, yoksa dedesi yaşamış, torunun hiç haberi yok ama torun da aynı şeyi yaşıyor gibi bir şey mi?
0: Yani Merve Hanım, bunu çok travma olarak adlandıramayız. Şimdi travma dediğimiz kavram çok ciddi bir şey. Yani diyorum ya, kişinin yoğun çaresizlik, kaygı, işte kalp çarpıntısı. Kişiler bunlar rüyalarında görüyor, yaşıyor mesela. Öyle söyleyeyim, öyle bir durum. Yani böyle bir şeyi travma olarak çok adlandıramayız. Ama mesela şöyle bir örnek verebilirim dediğinize karşın. Kişinin ailesinin içerisinde mesela trajik bir kayıp vardır. Trajik bir şekilde ölen birisi vardır, örnek veriyorum. Şehit edilmiştir mesela. Veya bir işte saldırıya uğramıştır, o şekilde vefat etmiştir. Bu o ailede mesela bir yas havası oluşturabilir. O dolaylı olarak bir ikinci bir travma oluşturabilir mesela.
1: Evet. Peki bu şimdi toplumsal, işte deprem yaşadık dedik, ekonomik krizler görüyoruz, büyük kazalar görüyoruz, sosyal medyada şimdi her yerde haberler oluyor. Toplumsal travma nedir diye sormak istiyorum. Var mı böyle bir şey? Bir toplumun içerisinde nasıl dönüştürebiliriz?
0: Şöyle, biz toplumsal travmaları yaşıyoruz aslında. Yani halihazırda deprem olayları, doğal afetler, bunları yaşadık. İşte sizin bahsetmiş olduğunuz katliamlar, bunlar tabii ki toplumu etkiliyor. Yani bunların hepsi de aslında ikinci travmaya giren şeyler. Toplumu da etkiliyor, toplumun içinde yaşayan her ferdi de etkiliyor tabii ki. İster istemez bu toplumun bir ferdi olarak da sorumluluk da hissediyoruz. O acıyı da paylaşıyoruz tabii ki hepimiz.
1: Evet. Şimdi yine sosyal medya üzerinden gitmek istiyorum. İzliyoruz ekran başında, her şeyi görüyoruz, kötü haberleri. Şimdi bunları ardı ardına tüketmek bize ikincil travma yaratır mı? Bunu sormak istiyorum.
0: Sosyal medya bir kere her şeyden önce artık gerçekten sınırlandırılması gereken bir şey. Yani herkesin sağlığı için bu böyle. Çünkü sosyal medyada kişinin gerçekten o anki ruhsal durumunu bozmaya yatkın çok fazla şey var. Yani bir kere dikkatini azaltıyor kişinin her şeyden önce. Odağını dağıtıyor ve kişinin beynindeki ödül sistemini tamamen o işte kaydırmış olduğumuz real sistemine göre düzenliyor kesinlikle. Tabii orada şeyi de seçemiyorsunuz. Neye maruz kalacağınızı da seçemiyorsunuz.
1: Ayıramıyoruz, evet.
0: Tabii sizin önünüze ne sunulursa onu görüyorsunuz. Belki internetten bir şey araştırdığınızda böyle değil ama sosyal medyada bu böyle. Evet. O açıdan bunlar bir yerde zihni yoruyor mu? Yoruyor tabii ki. Stresi tetikliyor mu? Tetikliyor tabii ki.
1: Evet. Peki nasıl korunabiliriz sosyal medyadan?
0: Sosyal medyaya nasıl korunuruz? Kısıtlama getirerek kendimize.
1: Şey diyor Fahrettin Koca da, yakalanmamak.
0: Evet. Yani şöyle, insanlar biraz mucizevi şeyler arıyorlar ama mucizevi şey yok bunun. Kısıtlamanız gerekiyor.
1: Biraz bireysel olarak herhalde.
0: Tabii ki şey bireysel olarak. O sorumluluğu almak gerekiyor. Hani bunda zorlanıyorsanız işte programlar var. Telefonların sosyal medyalara belli başlı süre sınırı koyan. Onları uygulayabilirsiniz.
1: Onu da kapatıyoruz ya. Yani ben öyle yapıyorum. Bakıyorum biraz daha bakmalıyım deyip onu durduruyorum yani.
0: Ya bu da bir çeşit bağımlılık sayılır bu arada.
1: Evet, çok önemli şeyler bunlar.
0: Kontrol altına alınması gerekiyor tabii.
1: Evet, peki travma her zaman sadece bir yıkım mı getirir? Psikolojide travma sonrası büyüme diye bir kavram olduğunu biliyoruz. Yaşadığımız o sarsıntı bizi eskiden daha güçlü, daha olgun veya hayata karşı daha dirençli bir insana dönüştürür mü?
0: Biraz sert bir söz ama hoşuma gider. Öldürmeyen acı güçlendirir derler ya. Hoşuma gidiyor o söz.

0: Yani burada kişi travmatik bir an yaşıyor, travmatik bir olay yaşıyor. Ama günün sonuna baktığımızda hayatına devam ediyor aslında. Yaşıyor. Ama tabii ki zihni ve bedeni hala travmatik bir an varmış gibi yaşıyor. Zaten travmadaki temel sorunumuz bu. Ama bu travmalar doğru bir şekilde işlendiğinde, ele alındığında, sağlıklı bir şekilde artık hani açık çekmeceden bahsettik ya, o açık çekmecedeki eşyalar düzenli bir şekilde içine konup o çekmece kapatıldığında kişi tabii ki bunu dönüştürebilir. Zaten yapılan çalışmalar da şunu gösteriyor. Travmatik bir olay yaşayan bir insan hayatının ileriki evrelerinde mesela başka olaylar yaşadığında travmatik olaylar daha az tepki verebiliyor birçoğu. Neden? Çünkü strese karşı, travmaya karşı bir dayanıklılık geliştirmiş oluyor.
1: Evet, yani güçlendiriyor bizi bir bakıma da yani.
0: tabii
1: Biraz
0: ki.
1: olumlu olması gerekiyor herhalde. Peki şimdi mesela depresyonda falan işte kişi atıyorum yürüyüşe çıksın işte kulaklıkla müzik dinlesin ya da anda kalsın gibi şeyler önerilebiliyordu. Şimdi travma sonra stres bozukluğunda bir uzmana danışmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Yani bütün anlattıklarınızdan anladığım bu. Uzman eşliğinde ilerlememiz gerekiyor. Kişi kendi kendine bir tedavi yapamaz.
0: Travmada yani kendi kendine tedavi pek mümkün değil. Bir uzmana başvurmak gerekiyor. Ya önemli olan şey şu burada. Bu bütün psikolojik rahatsızlıklarda var olan bir şey. Önemli olan şey bilinçli davranmak. Ya bende böyle bir sorun var mı? Var. Peki ben bu soruna ne yapıyorum? Yani bunu kabul edip ya nasıl çözebilirim? Hangi uzmana başvurabilirim? Bunu mu araştırıyorum? Yoksa bir şekilde yaşamaya devam ediyorum. Yani aslında aldığımız kararlar önemli burada. Ama şunu söyleyebilirim, yani travma sonrası stres bozukluğu konusunda büyük çoğunlukta yani şey almak gerekir, bir uzmandan yardım almak gerekir.
1: Kesinlikle anlattığınız şeyler zaten çok zor şeyler. Peki tamam, kişi travma yaşadı ama yakınları nasıl davransın peki ona?
0: Yakınları nasıl davranmalı? Güzel bir soru. Şimdi yakınların davranışı konusunda şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Aslında yapılan çalışmalar burada ilginç bir noktayı işaret ediyor. Şimdi ilk bir aydan bahsetmiştik Merve Hanım, hatırlıyorsanız. Akut stres bozukluğu demiştik ilk bir aya. Kişi travmatik bir olayı yeni yaşadığında şunu gözlemliyorlar çalışmada. Kişi travmatik bir olay yaşıyor. Arasından da çok bir süre geçmiyor. İşte 1-2 hafta geçiyor. Çok bir süre geçmiyor. Bu kısa süre sonucunda, kısa süre sonra kişiye yani bu travmayla ilgili çok fazla bilgilendirme yapmak, işte travmalarla ilgili çok fazla uyarmak, travma geliştirmemesi için. Bu tarz uyarılarda çok bulunmanın travmayı geliştirme ihtimalini, yani travma sonrası stres bozukluğu oluşturma ihtimalini arttırdığı gözlemleniyor. O yüzden ilk aşamada, ya biz dedik zaten ilk bir ay akut sonra stres bozukluğu. İlk bir ayda zaten bunun için bir sorun yok. Sorun teşkil etmiyor. Doğal tepkiler. %90 bunu yaşar zaten. Bu süreçte kişi anlatmak istiyorsa yaşamış olduğu travmatik olayı dinleyelim. Anlatmak istemiyorsa zorlamayalım anlatması için. Dediğim gibi travmatik konularda da çok fazla bunu tetikleyecek kadar sorgulamayalım. Uyarma, yani kişinin zihninde bunu bir uyarıcı olarak belirlemeyelim.
1: Bizde de hep
0: Belirmeyelim.
1: bunu yaparlar ya. Ne olmuştu, nasıl olmuştu? Şura şöyle miydi, bura böyle miydi? Çok sorarlar.
0: Evet.
1: Yani kişinin de biraz herhalde farkındalık sahibi olup belki de uzaklaşması gerekebilir, değil mi?
0: Kişi o anda bunu düşünemeyebilir. Ya bizim toplumumuzda da ister istemez bir yardımsever bir toplumumuz. Biraz böyle şeyler devreye giriyor.
1: Ama bilip bilmeden de yani
0: Evet.
1: insanlara yardımcı ol ya belki de yardım etmiyorsun yani.
0: Tabii bir noktada ona ulaşıyor sonuç. Dedim ya, burada kişi anlatmak istiyorsa dinleyebiliriz. Anlatmak istemiyorsa biraz yani şeyi bırakmamız lazım. İlk bir ay özellikle bir bırakalım akışına. Bir aydan sonra devam edecek mi?
1: Ederse zaten o zaman uzman desteği gerekiyor
0: Evet.
1: dediniz. Şimdi tamam, hani uzman desteği gerekiyor diyoruz. Bunun bir tedavisi var diyoruz. Bu tedavi nedir travmanın?
0: Şimdi travmalarda tedavi Merve Hanım genel olarak şudur. Biz şundan bahsettik hatırlarsanız. Travmada temel sorun zihnin bu anı işleyememesi. Kişi çünkü zor, çok zorlayıcı bir olay yaşıyor. Bu olayı kabullenemiyor. Bu olayı kabullenemediği için de zihni ve bedeni bu anı, bu olayı hazmedemiyor. İşleyemiyor aslında. Yani sizi, ben mesela herhangi bir düşüncenizi sorduğumda, örnek veriyorum, iki gün önce ne yemek yediğinizi sorduğumda siz hatırlamazsınız muhtemelen.
1: Düşünürüm.
0: Evet. Yani zihin işlemiştir bu düşünceyi çoktan. Ama bir travmatik bir travması olan bir kişiye bunu sorduğumuzda kişi hatırlar. Çünkü olayı tam olarak işleyemez.
1: İşte hala taze mi kalıyor orada?
0: Tabii hala taze kalıyor. Yani biz tedavi konusundan konuşuyorduk. Tedavide ne yapıyoruz? Tedavide biz genellikle burada EMDR'la ilerliyoruz. EMDR'la birlikte bilişsel davranışçı terapiyle de ilerleniyor genellikle. Burada kişinin travmatize eden olay, travmatik düşünceleri, ona rahatsızlık veren düşünceleri aslında organize etmesini sağlıyoruz. Normal bir düşünce gibi sindirmesini, işleyebilmesini, işte yani şeyden bahsettik ya, çekmeceden, eşyaları tek tek katlayıp düzenli bir şekilde koyup o çekmeceyi kapatabilmesini sağlıyoruz. Bu sefer kişi için bu normal düşüncelerinden birine dönmüş oluyor. Daha önce geçmişte yaşadığı ama artık atlattığı bir şeye dönmüş oluyor. Dediğim gibi kişi bunu unutmuyor ama eskisi gibi sindiremediği, işleyemediği, hala zihninin bir köşesinde sürekli olarak yaşayan bir düşünce olmaktan çıkıyor.
1: Evet, bu iç ses çok farklı değil mi? Yani bu travmayla oluşan bir şey değil. Yani atıyorum iç sesi diyor ki sürekli işte şunu yapmalısın, bunu yapmalısın. Bu travmayla bir bağ yok değil mi? Hiç susmayan iç ses derler ya.
0: Şimdi iç ses hangi iç ses olduğuna göre değişir.
1: Yani o olaydan bahsediyorsa ona mı bağlantı?
0: Ya şöyle, insan düşüncelerini durduramaz. Silemez de düşüncelerini. Ama dediğim gibi düşünceler sonucunda nasıl hareket edeceğini seçebilir. İşte travmasını tetikleyen bir olayda iç sesi travmasının tetiklendiğini söylüyorsa bu tabii ki travmayla gelişen bir şey.
1: Çok teşekkür ederim Ahmet Bey, çok güzeldi ama son olarak şunu da sormak tabii istiyorum biliyorum. Size, dinleyicilerimize veya izleyicilerimize, kendi kendilerine uygulayabilecekleri ya da bir uzmana başvurma vakti geldiğinde bunu nasıl anlayacakları için küçük böyle farkındalık ipuçları verebilir misiniz? Hem de programı toparlamış olalım.
0: Tabii verelim. Yani travmalarda kişinin atlatamadığına dair en büyük işaretler, kişinin sürekli olarak aynı olayı sürekli zihninde tekrar tekrar yaşamasıdır. Bu gün içerisindeki düşüncelerde de olur, rüyalarda da olur. Bununla beraber işte bu tekrar yaşantılamayla beraber kalp çarpıntısı, nefes darlığı, kişinin günlük hayatı içerisindeki işlevselliğini bozacak derecede olması ve aslında hayatını yaşamasına engel olması bunların her birinin. Kişinin bir noktada tabii bunları atlatamadığına, sindiremediğine işarettir. Kişiler de genellikle bunu hissederler zaten. Bunlara sahipsek, atlatamadığımızı düşünüyorsak, anıları sindiremediğimizi düşünüyorsak, bu travmatik anıları, bizde travma sonrası stres bozukluğu olmuş olabilir. Bu da dediğim gibi, yani tabii ki şeyde tekrar uyarayım, bu travmatik bir olay yaşadıktan bir ay sonrası değil. İlk bir aya kadar aşağı yukarı bunlar yaşamak normal zaten. %90 yaşar insanların. Bir aydan sonra işte bu süreç uzuyorsa 3-4 aya, 6 aya buralara çıkıyorsa biz o zaman ya burada bir sıkıntı teşkil edecek bir durum var muhtemelen diyoruz. Kişiler de buna dikkat ederse buna yönelik bir araştırmalarını yapabilirler. Gerekli uzman desteğine de o şekilde başvurabilirler.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz.
0: Ben teşekkür ederim Merve Hanım.
1: Sağ olun. Psikoloji Saati programının bu hafta sonuna geldik. Psikolog Ahmet Özen bize travmalar konusunda çok güzel bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 22 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1176, Selahaddin Eyyubi'ye Halep'te suikast girişimi gerçekleşti. 1766, 1766 Büyük İstanbul depremi meydana geldi. Çin'in Xining vilayetinde deprem meydana geldi, yaklaşık 200 bin kişi öldü. 1932, Ağrı Dağı ayaklanmasına katılan 34 kişi hakkında idam kararı verildi. 1942, Meksika, İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklere katıldı. 1950, İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesiyle Celal Bayar Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi. 1960, Büyük Şili depreminde Richter ölçeğine göre 9,5 büyüklüğündeki depremde 4000 ila 5000 arasında insan hayatını kaybetti. Bu deprem bugüne kadar ölçülmüş en şiddetli deprem oldu. 1963, AC Milan Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. 1972, İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom bir apartman dairesinde öldürülmüş olarak bulundu. Elrom, 17 Mayıs 1971'de kısa adı THKPC olan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi üyelerince kaçırılmıştı. 1987, 216 sanıklı MHP davası sonuçlandı. 52 kişiyi öldürdükleri, 29 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlenen sanıklardan 11'i idam, ikisi ömür boyu, 16'sı 36'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1988, Galatasaraylı futbolcu Tanju Çolak, ligde attığı 39 golle Metin Oktay'ın 38 gollük rekorunu kırdı. 1990, Kuzey ve Güney Yemen birleşti. 1990, Microsoft, Windows 3.0 işletim sistemini piyasaya sürdü. 1991, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu. 1995, gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan Rıdvan Karakoç'un cesedi Beykoz Ormanları'nda bulundu. 2007, Ankara Ulus'ta meydana gelen bombalı intihar saldırısı sonucu 5 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. 2010, CHP 33. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, 1246 delegenin imzasıyla CHP Genel Başkanlığı'na resmen aday gösterildi. 2010, Dubai'den gelen Hindistan Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Karnataka eyaletindeki Mangalore Havaalanı'na inişe geçtiği sırada pisti ıskalayarak vadiye düştü, uçaktaki 166 kişiden sadece 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 22 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlayan dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı, Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alır diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik, beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, birlik ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayseri hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: ...38 saniyede bugün.
6: Darp edildiğini iddia eden bir vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'nda belediye başkanlarına tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararına yaptığı itiraz reddedildi. Kalaba Kızılağlı'da kaza meydana geldi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyar 287 milyon dolar oldu. Bünyan Köprü başında kaza meydana geldi. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı.
5: ...38 saniyede bugün.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, dili ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayseri hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlayan dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı, Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alır diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, milli ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melik Gazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
2: Yayın tekrarı.
3: Kalitesinden deprem güvenliğine, şehirleşmeden denetime kadar tüm yönleriyle ele alıyoruz. Yapı gündemi her cumartesi saat 13'te Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi başlıyor.
2: Radyo Radar.
4: Yapı Gündem programından herkese merhabalar. Bugünkü yayın konuğumuz İMO Kayseri temsilcisi Nuh Naci Yazgan, öğretim görevlisi Kamuran Arı. Kamuran Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız?
5: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz.
4: Çok teşekkür ederim hocam. Sorularımıza geçelim yavaştan.
5: Tabii ki.
4: İMO'yu tanımayan izleyiciler için İnşaat Mühendisleri Odası nedir? Ne yapar? Kayseri İMO'nun temel görevleri ve sahadaki etkisi nelerdir?
5: Teşekkür ederim. Öncelikle sözlerime başlamadan önce beni davet ettiğiniz için hem İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği adına hem Nuh Naci Yazgan Üniversitesi kurumum adına teşekkür ederim. Kısaca kendimi de biraz tanıtayım. Kamuran Arı ben. 1975 Kırıkkale doğumluyum ama 40 senedir Kayseri'deyim. Kayseri'de yaşıyorum. Erciyes Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine başladım. Bir 11 sene Erciyes Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra son 12 senedir de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde hizmet vermekteyim. Aynı zamanda İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği'nde de yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktayım. İnşaat Mühendisleri Odası'nı kısaca şöyle tanımlayacak olursak, İnşaat Mühendisleri Odası kamu niteliğinde bir sivil toplum kuruluşudur. Bütün kuralları, işleyişi devlet kontrolünde ve kamuyla ilgili bütün sorumluluklar, yönetmelikler ve kanunlara tabi. Dolayısıyla yaptığımız bütün işler sorumluluk isteyen ve bütün araçları itibariyle devletin kontrolü altında olan bir kuruluş. İnşaat Mühendisleri Odası aslında inşaat mühendisleriyle beraber temsil ettiği inşaat mühendislerin görevleriyle beraber tüm mühendislik hizmetlerine de açık ve birlikte hareket eden interdisipliner bir oda. İşte biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak Kayseri'de il koordinasyon kuruluna bağlı olarak ortak faaliyetler yapıyoruz. Bütün meslek grupları, meslek odaları her ay bir kere mutlaka toplanmak zorunda ve o toplantıda da bütün odalar kendi sorumluluklarını, kendi üstüne düşen görevlerle ilgili toplantı yapıp birliktelikle bilgileri paylaşıyorlar. İnşaat Mühendisliği Odası Kayseri'de Ordu Evi'nin hemen arkasında bir ofisi olan ve o ofiste toplantı odası, seminer salonu, bir kütüphane ve inşaat mühendislerinin yasal sorumluluklarını yerine getirecek bir mekanizması var. Orada biz üyelerimize özellikle mesleki denetim anlamında belgelerle hizmet vermeye çalışıyoruz. Onun haricinde inşaat mühendisi öğrencileri de oraya sık sık gelerek genç İMO kuruluşu altında orada da hem meslekle ilgili ileride karşılaşabilecekleri sorunları, meslekte yaşayabilecekleri ne tür problemler olduğunu orada da görüp öğrenmiş oluyorlar. Biz onlara sık sık seminer programları, konferanslar, teknik gezilerle hem meslek içi eğitime hem de genç mühendislerin daha öncesinde, mesleğe atılmadan öncesinde ne tür kendini hangi konularda geliştirmesi gerektiğini, hangi konularda daha önemli olduğuyla ilgili de bilgi ve eğitim vermeye çalışıyoruz. Fiziki yapımız oldukça yeterli. Kütüphanemizde teknik açıdan öğrencilere yönelik, meslektaşlarımıza yönelik bütün kitaplar ve dokümanlar mevcut. Bunlardan yararlanmaları için de sık sık biz odamıza davet edip hem genç mühendisleri hem meslektaşlarımızı orada ağırlamaktan da mutluluk duyuyoruz. Kayseri'de yaklaşık 2600 üye var, inşaat mühendisi var. Tabii inşaat mühendisliğinin sorunları da çok fazla. Biz olabildiğince her birisi için adım atmaya, onları çözmeye uğraşıyoruz. Yalnız hep biz göreve geleli yaklaşık 1,5 sene oldu. Ama söylediğimiz şey hep şu: biz orada yönetim kurulu olarak sınırlı sayıda insanlarız. İnşaat mühendislerinin mesleğine sahip çıkıp sorunları hep birlikte çözebilecek düzeyde hareket edip birliktelik sağlaması gerekiyor. Yani dolayısıyla ben buradan da tüm meslektaşlarıma sesleniyorum. Bir cemiyetin, bir sivil toplum kuruluşunun güçlü olabilmesi, temsil hakkının, temsiliyetinin çok yüksek olabilmesi için birlik ve beraberlik önemli. Şimdi inşaat mühendisliği odası aslında baktığınız zaman deprem sorunundan, depremden sonra daha fazla önemi ortaya çıktı. Çünkü bir meslek grubunun hem temsil edilmesi hem de belli platformlarda hakkının korunabilmesi için bir örgütlenmenin olması şart. Dolayısıyla şöyle bir örnek vereyim. Maraş ve Antep depremleri olduktan sonra Maraş'ta, Hatay'da bizim meslektaşlarımız maalesef bazı sorunlarla karşılaştılar. Çoğu inşaat mühendisleri aldığı sorumluluğun karşısında hukuksal olarak sıkıntı yaşadılar ve yalnız kaldıkları durumlar oldu. İnşaat Mühendisleri Odası bu konuda hem merkezi yönetimden hem de illerdeki yönetimler tarafından onların haklarını koruyacak şekilde sahip çıkarak onlara hem hukuksal manada destek oldular, hem ailelerinin yaşadığı sorunları çözme konusunda destek sağladılar. O yüzden bir cemiyetin güçlü olabilmesi, İnşaat Mühendisleri Odası'nın sesinin çıkabilmesi, yüksek çıkabilmesi ve dikkate alınabilmesi için birliktelik şart. O yüzden inşaat mühendislerini, İnşaat Mühendisleri Odası çatısı altında ben tekrar geri buradan birlikteliğe ve meslek odalarına sahip çıkmaya davet ediyorum.
4: Evet hocam. Yükümüz ağır. Yükümüzü paylaşmak için de birlik beraberliğimiz de şart. Bunun yanı sıra üyelerin de gerçekten bu konuda destek çıkmaları, ses çıkarmaları da çok önemli dediğiniz gibi. Çok sağ olun hocam. Bu dönem getirdiğiniz yenilikler neler? Ve yıl sonu hedeflerimiz İMO için nelerdir?
5: Evet, İnşaat Mühendisleri Odası'nın Kayseri'de çalışmalarını biraz hızlandırmaya çalıştık. Bizim bakış açımız, İnşaat Mühendisleri Odası'nın yönetiminde bir bayrak yarışı var. Yani biri daha önceki yönetici arkadaşlarımız, yönetim kurumundaki arkadaşlarımız çok başarılı, güzel faaliyetlerde bulundular. Biz onları örnek alarak göreve geldikten sonra bu yapılan çalışmaların üzerine neler koyabiliriz, ne tarzda daha iyilikler yapabiliriz, iyileştirme yapabiliriz diye çabalamaya uğraştık. Tabii burada Kayseri'de kısıtlı imkanlarımız var. Yani biraz tabii ki İç Anadolu bölgesinde olmamız ve biraz da taşra gibi görülmemizden dolayı buralara insanları getirmek bazen zor oluyor. Özellikle seminerler, merkezi seminerler yapılıyor Ankara'da ama biz onları Kayseri'ye taşımaya çalıştık. Özellikle ilk geldiğimizde örneğin hukuksal manada seminerler düzenledik. Çünkü depremin etkisiyle şantiye şeflerimizin, yapı denetim firmasında çalışanlarımızın sorumluluklarını bilmesi adına, depremde yaşanan ne tür sıkıntılar olduğu, meslektaşlarımızın hukuksal manada ne tarz sorunlarla karşılaştı. Bunları anlatabilmek, onlara yön verebilmek ve ileriye bağlı olarak çözüm önerileri bulabilmek ve önlem almalarını sağlamak için hukuksal manada seminerler düzenledik. Bu seminerler oldukça yararlı oldu. Daha sonrasında Teknik geziler düzenledik. Özellikle bu deprem bölgesinde gene hafif çelik yapılarla ilgili ve prefabrik yapılarla ilgili yaşanan sorunların önüne geçebilmek adına özellikle hafif çelikle ilgili fabrikalara geziler düzenledik. Beton santrallerine, beton firmalarına geziler düzenledik. Geldiğimizde de özellikle yerel yönetimlerle bizim sıkı ve yakın ilişkilerimizin olması gerektiğini düşündüğümüz için belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Oradaki yerel yönetimdeki meslektaşlarımızın sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapmaya çalıştık. Daha sonrasında meslekte bir kaynaşmayı sağlayabilmek için organizasyonlar da yaptık. Sadece yani işte bilimsel manada, teknik manada değil, sosyal manada da bir araya gelebilmek, dertlerimizi, sorunlarımızı, arkadaşlıklarımızı arttırmak adına, dostluklarımızı arttırmak adına yemekler düzenledik. Geniş katılımlı, büyük katılımlı yemekler de düzenlemiş olduk. Oradaki sosyal faaliyetlerde üyelerimizin kaynaşmasını sağlamaya çalıştık. Çünkü dediğim gibi bir meslekte meslektaşlarımızın bir araya gelmesi, ne tür sorunların olduğunu paylaşabilmesi, oradan onun birinin gösterdiği yüksek vizyonu diğerinin örnek alarak hareket edip de kendi işlerinde de bunu devam ettirebilmesi adına bu tarz buluşmalar önemliydi bizim için. Genellikle bu tarz faaliyetlerde bulunduk. Bunun yanında tabii yayınlar yapmaya, bazı broşürlerle beraber insanları aydınlatmak için de çabalamaya çalıştık. Şimdiye kadarki çalışmalarımız benim gözümde aslında yetersizdi. Yani belki hem Ankara'daki yönetim hem Kayseri'deki meslektaşlarımız biraz memnun olabilir ama benim hedeflerim tabii daha yüksek. Yönetim kurulundaki arkadaşlar da sağ olsun olabildiğince destek veriyorlar ve onların katkısıyla da beraber biz yönetimi daha geniş kapsama yayarak herkesin bir faaliyet gösterip herkesin bu gelişmeye katkı sağlaması için çabalamaya uğraşacağız. Bu dönem özellikle yıl sonu için hedefimizde şunlar var. Yakın zamanda tabii bir seçimimiz var. O seçimi atlatırsak, atlattıktan sonra da ileriye dönük olarak büyük projelerimiz de var. Bunlardan birisi özellikle mühendislere yönelik olarak bir kooperatif kurmak istiyoruz ve hem genç meslektaşlarımızın iş yeri veya ev sahibi olabilmeleri adına bir kooperatifle başlamayı istiyoruz. Bu kooperatifi buradan ilk defa açıklıyorum. İnşallah üyelerimiz için de hayırlı olacak. Onların birlikleriyle, onların katılımıyla böyle büyük bir organizasyon yapmaya çalışacağız. Evet. Onun haricinde ileriye dönük olarak yapacağımız özellikle deprem yönetmeliğinde birkaç tadilat olacak, değişiklikler olacak. Bu ayın sonuna doğru bir seminer planlıyoruz. O seminerde deprem yönetmeliğindeki değişikliklerle ilgili bilgi verdirmeye çalışacağız. Şantiye şefliğiyle ilgili bir uygulama geldi. Şantiyem diye bir uygulama var. Bununla ilgili Ankara'dan Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili sorumlu meslektaşlarımızı davet ettik. Onları Şubat ayında misafir edeceğiz. Nisan ve Mayıs aylarında da sürekli teknik geziler düzenlemeyi düşünüyoruz. Yıl sonuna doğru da eğer başarabilirsek bir şehir dışı ve şehirler arası bir geziyle de meslektaşlarımızı sosyal manada bir kaynaştırmaya çabalayacağız inşallah Tuba Hanım.
4: İnşallah hocam. İMO'ya kayıtlı üyelerin herhalde avantajı olacak bu kooperatif konusunda. Burayı biraz daha detaylandırırsak.
5: Evet, öncelikle tabii üye inşaat mühendisliği odasına üye olmasını öngöreceğiz. Onları isteyeceğiz. Üyelerimize öncelik tanıyacağız. Ama tabii dışarıdan da eğer şartları sağlayan olursa veya çok fazla talep gelirse de belki büyütüp de onlara da hizmet vermeyi düşünebiliriz tabii. Ama bu sorumluluk isteyen ve gerçekten büyük bir proje yapılabilmesi mümkün. Hem de bizim gibi teknik insanların bunu yapması ve bu konuda adım atmasının doğru olacağını düşünüyorum. Üye şartı arayacağız maalesef. Öncelikle üyemizin olmasını tercih edeceğiz. Sonrasında tekrar geri değerlendirebiliriz.
4: Evet hocam. Son zamanlarda biliyorsunuz yapı denetim hakkında belli başlı konular geçiyor. Yapı denetim sistemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sahadaki temel sorunlar nelerdir? Sizce neler değişmeli bu konuda?
5: Yapı denetim sistemi benim görüşüme göre oldukça yararlı, faydalı bir sistem. Biraz çok geç kaldık, belki daha önceki senelerde hareket edebilirdi ama özellikle önce pilot bölgeler seçildi, sonrasında ülke geneline yayıldı. Pilot bölgelerde benim inceleme şansım olmuştu, o dönemde şanslıydım ve pilot bölgelerdeki işleyişi görmüştüm. Aksaklıklar her zaman için, bir şeye yola çıktığınız zaman aksaklıklar oluyor. Yani bir yönetmeliğin, bir kanunun tamamıyla dört dörtlük olması başlangıçta çok zor. Dolayısıyla ilk başta kabul edilen yönetmeliğe göre bir yola çıkıldı yapı denetim sisteminde. Başta bayağı aksaklıklar vardı. Sonrasında bu aksaklıklar üst üste koyularak belli bir düzenlemeyle iyileştirildi sürekli.
4: Evet.
5: Yani tabiri caizse yama yapılması normal. Sürekli bazı aksamayan şeylerin düzeltilmesi için çabalamak gerekiyor. Bazı şeylerde gücümüz yetiyor. Ama bazen kanun anlamında işin düzgün yürümeyen konuların düzeltilmesi de bazen zor oluyor. Yapı denetim sistemindeki arkadaşları ve buradaki çalışan kuruluşları bildiğim için bazı konuları düzeltmek için çok çabaladılar ama maalesef Ankara'dan, meclisten bazen gücümüz yetmiyor. Dolayısıyla burada da işte en başta söylediğim, bir meslek grubunun sesinin dinlenebilmesi için birlik beraberlik çok önemli. Bu bir oda çatısı altında olabilir. Bu bir birlik çatısında, bir dernek çatısı altında olabilir ama bizim mesleğimizde söz sahibi olabilmemiz, istediklerimizi yapabilmemiz

0: Bu yapılar daha fazla güvenli halde üretilmeye başlandı. Aksilikler var maalesef hala devam eden. İşte son dönemde daha önce 3-4 ay önceydi sanırım 500 metrekarenin altındaki yapılar için bir karar alındı. Bu yanlış bir karardı. Maalesef arkadaşlarımız bunları düzeltemediler. Bu aksaklıklardan bir tanesi, yani kanayan yaralardan bir tanesi. Bunun tekrar geri düzeltilmesinin doğru olacağını ben düşünüyorum. Yani 500 metrekarenin altındaki yapılar için serbest bırakıldı. İsteyen müteahhit istediği firmayla anlaşabiliyor. Bu yanlış bir sistem oldu. Merkezi sistemden atanması doğru olur. Merkezi sistemden atanmalarda da ben şöyle bir eksiklik görüyorum. Bu konuda örneğin son dönemde yönetmeliklerde müteahhitler sınıflandırıldı Tuğba Hanım. Müteahhitlerin işte tecrübesine göre, daha önceki yaptığı işlere göre bir sınıf getirildi ve bu müteahhitler belli bir tecrübeye göre olanlar, belli bir iş yapma kapasitesine sahip. Ama bunların atanması sırasında da özellikle işlere yapı denetimlerin sınıfı yok. Yani bildiğim kadarıyla rastgele atanıyor. Çok özellikle işler için belki onların da sınıflandırılması doğru olur. Bizim Kayseri'de yapı denetim sistemi çok sıkı işliyor. Birazcık o konuda da eleştirmek istiyorum. Özellikle bizim Kayseri'deki inşaat mühendisi arkadaşlarımız işlerini gerçekten düzgün ve doğru yapıyorlar. Ama bazen sorumluluk alması gereken noktalar oluyor. Bana çok fazla şikayet geliyor inşaat mühendisi odası olarak. Yapı denetim sisteminde çalışan arkadaşlar, idari yönetimler ve merkezdeki il müdürlüklerindeki arkadaşlar tarafından, meslektaş grubu arkadaşlar tarafından sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Biz de işte bu sorunları atlatabilmek adına onlarla arasında bağ kurmaya çalışıyoruz. Yani işte proje kontrol eden arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, çevre şehircilikteki yapı denetim sisteminde denetlemeye çıkan arkadaşlarımızı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Onları buluşturup en azından o sorunları, olabilecek, çıkabilecek tartışmaları sahada değil de öncesinde konuşup birlikte hareket ederek bunları çözme yoluna girmeye çalışıyoruz. Yapı denetim sisteminde de özellikle çalışanlarla ilgili de birkaç problem var. Buradan yapı denetim firmalarına da seslenmek istiyorum. Biraz meslektaşlarımızın hem biraz düşük maaşla ilgili sıkıntısı var, hem de imzacı kontrol elemanları gibi dışarıdan çalışma konusunda sıkıntıları var. Bunların düzeltilmesi de gerekiyor. Yani işte şantiye uygulamasıyla şantiye şeflerinin şantiyede bulunmasını sağlamaya çalışıyor devlet. Maalesef biz işte bir açık bulup oralardan geçmeye çalışıp bir şeyleri kanunen veya yönetmekte olduğu gibi yapmamaya çalışıyoruz veya nasıl rahat edebilirsek öyle hareket etmeye çalışıyoruz. Bunlar yanlış maalesef bu sistemde. Dolayısıyla yapı sistemindeki, yapı denetim sistemindeki hem firmadaki arkadaşlara, yöneticilere de burada iş düşüyor. Çünkü meslektaşlarımızın düzgün maaşlarla ve doğru yöntemlerle çalışması gerekiyor. Tabii onların da sorunları var. Hani bu sistemi kurabilmek için, hak edilen maaşları verebilmek için onların da kazançlarının yükselmesi gerekir. Dolayısıyla devlette de bir beklenti var. Yani devletimizin de yapı denetim sistemindeki firmaların hak edişleri konusunda katsayıların yükseltilmesinin gerektiğini de düşünüyorum. Burada dediğim gibi biz meslek grubu olarak bu sorunları masaya yatırıp çabalarsak bir şeyleri çözebiliriz. Tabii ki bazen çabaladığımızda sonuç bulmuyor, başta da söyledim. Ama hiçbir emek zayi olmuyor. Bir şekilde bir emek harcamadan bir şeyler çözülmüyor. Hani küsüp de biz yapmaya çalıştık, uğraştık ama olmadı deyip bir sonraki aşamada hiçbir şeyle uğraşmamak da yanlış olacak. Bu sefer bunlar nasılsa hiç haklarını savunmuyorlar deyip daha fazla dezavantajlı hareket edebilirler. Bunun önüne geçmek için sürekli işbirliği içerisinde, sürekli sorunlarımızı masaya yatırarak, tartışarak, çalıştaylarla, bir araya geldiğimizdeki yaptığımız toplantılarla bu sorunları sürekli gündeme getirip, gündemde de tutup masaya yumruğu, tabiri caizse masaya da yumruğumuzu vurmamız gerekiyor.
1: Evet, ben de yapı denetim sistemi hakkında şöyle küçük bir şey söylemek isterim hocam. Denetim daha çok kağıtta değil de şantiyede olmalı ve yapı denetiminde çalışan meslektaşlarımız uygulayıcı konumda olmalı

0: Bu bizim için yaptığımız hizmetlerden bir tanesiydi. Aynı zamanda biz kent konseyinde kent konseyi başkanı Serdar Altuntuğ Efendi oldukça aktif çalışıyor. Orada da biz deprem ve afet komisyonunda yürütücü olarak görev alıyoruz. Orada da çeşitli çalışmalar var. Hem inşaat mühendisi odasına bağlı olarak konular hem de Kayseri'nin depremselliğiyle ilgili konularda çalışmalar yapıyoruz. Burada hem temsiliyetle ilgili hem de Kayseri'deki bu farkındalığı arttırmak adına geniş kapsamlı, geniş tabana yayılan çalışmalar mevcut Tuğba Hanım. Tabii bunların sosyal medyada duyurulması daha rahat oluyor, kolay oluyor. Orada da hem bizim inşaat mühendisi odasının sayfasını hem kent konseyinin sayfasını izleyicilerimizin takip edip oralardan haber alması, yapılan çalışmaların, yapılacak çalışmaların, seminerlerin, konuşmaların, toplantıların tarihlerini bilip katılım sağlarlarsa kendileri için de iyi olacaktır. Yani insanlar ne kadar bilinçlenirse o kadar iyi. Tabii bazı sorunlarımız da var. Yani ben özellikle Türkiye'nin sorunlarından bir tanesi de yetkisi olan kişilerin hepsi değil tabii ki ama yetkisi olan kişilerin bilgisi yok. Bilgisi olanların da maalesef yetkisi yok. Evet. Yani bunu bizim çözebilmemiz lazım Türkiye'de. Bilgisi olan kişilerin yetki alıp özellikle kritik noktalarda görev alıp onların da taşın altına elini sokup bu tarz sorunların çözülmesine katkı sağlamaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Son olarak meslektaşlarımıza ve genç mühendis arkadaşlarımıza söylemek istedikleriniz nelerdir?
0: Meslektaşlarımıza programın başından beri hep söylediğim şu, tabii öncelikle odalarına sahip çıkması gerekiyor. Kendi meslektaşlarım, kendi meslekleri. Biz yönetime geldiğimiz zaman özellikle inşaat mühendisi odasının bir bölümüne benim odam diye bir yer tahsis ettik. Ve orada meslektaşlarımız toplantı yapabilecek, bir iş görüşmesi yapabilecek, çarşıdayken eğer iş yeri uzaksa oradan bilgisayar işlemlerini yapabileceği, çıktı alabileceği, çay kahve içebileceği bir ortam hazırlamıştık. Dolayısıyla aslında biz oradaki kritik nokta benim odam diye söylediğim ve oraya yazdırdığım, tabelaya yazdırdığım konu meslektaşlarımızın oraya kendilerinin sahip çıkması. Yani inşaat mühendisliği odası değil, benim odam diye düşünüp gelebilmesi gerekiyor. Yani şimdiye kadar hep kapı açık, her zaman herkese açıktı. Biz de şimdi sonuna kadar açtık. Özellikle Kayseri'deki meslektaşlarıma ben boş bir zamanı olsa da gelip inşaat mühendisi odasında bir çay kahve içerek orada neler yapılabileceğiyle ilgili bizlerle sohbet etmesini arzu ediyorum. Mutlaka gelsinler, işleri olmasa da inşaat mühendisi odasında zaman geçirsinler. Bunu tavsiye ediyorum. Bütün faaliyetlerimize ilgi duyup sosyal medyadan duyduğu bütün toplantılar, konferanslar, seminerler, Ankara'da olan faaliyetlere de katılmalarının gerektiğini düşünüyorum. Biz işte sağ olsuna bayağı bir katılım oldu. Örneğin bilirkişilikle ilgili kurs eğitim açmıştık. Büyük bir rağbet oldu ve çok fazla sayıda grup açarak orada eğitim verdik, katıldılar. Sosyal medyayı takip etsinler, sosyal medyamızı takip etsinler ve komisyonlarda görev alan arkadaşlarımız daha fazla zaman ayırarak bize katkı sağlamak için ellerinden geleni yapmalarını istiyorum. Genç mühendis arkadaşlarıma da tavsiyelerim şunlar olacak. Öncelikle bizim aslında hem mesleği öğretebilmemiz, etik kuralları onlara aktarabilmemiz genç yaşta oluyor. Şu anda bizim Genç İMO diye bir tabanımız var. İnşaat mühendisliği okuyan öğrenciler Genç İMO'ya üye olarak, oralara katılarak bizim odayla ilgili faaliyetlerde hem bize destek oluyorlar, hem de orada meslektaşlarla bağlantı kuruyorlar, tanışıyorlar. Sonrasında da mezun olduktan sonra iş bulma konusunda da büyük bir potansiyel ve çevre edinmiş oluyorlar. Evet. Genç inşaat mühendislerinin mutlaka Genç İMO'ya üye olup öğrencilerinin orada ilerisi için kendileri için yatırım yapmaları gerekir. Aynı zamanda

0: bizim faaliyetlerimize katılarak meslekle ilgili kendilerini geliştirmek ve sürekli öğrenmeyle ilgili adımlar atması doğru olacaktır. Onların sorumluluk bilincini de biz o aşamada onlara aktarmak istiyoruz. Çünkü inşaat mühendisinin imzası çok değerli ve sorumluluk isteyen, sorumluluk gerektiren bir imza. Attığımız imzaların sonucu eğer bir deprem sonucunda sorunlu ve sıkıntılı bir durum olacaksa gerçekten attığımız imzalar bizi çok bağlıyor ve bir sıkıntı yaşamamamız lazım. O yüzden ne imza attığımızı iyi bilmemiz, attığımız imzanın arkasında olmamız gerekiyor. Meslektaşlarıma da şunu tavsiye edeceğim. Haksız rekabetten de kaçınmamız gerekiyor. Biz işleyişle ilgili bir düzenleme, projelerle ilgili bir düzenleme yapmaya çalışmıştık. Orada işte haksız rekabeti önleyip herkesin eşit şartlarda hareket etmesini sağlamaya çalıştık. Bunlarla ilgili çalışmalarımız gene devam edecek. Toplumsal sorumluluğumuzu bilmemiz gerekiyor. Örneğin işte bir cemiyet olarak bir sorun yaşayan, sıkıntı yaşayan meslektaşlarımıza da sahip çıkıp onlarla da bir arada birlikte olmamız gerekiyor. Ya örneğin işte maddi anlamda sıkıntı yaşayan bir meslektaşımızı desteklemek için bir arada olmalıyız. Onlarla ilgili bir fon kurmaya çalışıyoruz. O fonda da desteklememiz gerekiyor. Özellikle genç mühendislerin mezun olduğunda her şeyi bilmesi mümkün değil. İlk başta çıktıkları zaman genç mühendis arkadaşlarıma şunu tavsiye ediyorum. Şantiyelerde mutlaka zaman geçirmesi gerekiyor. İlk başta şantiyede çalışması ve orada tecrübe etmesi gerekiyor. Sürekli standartlarla deprem yönetmeliğiyle ilgili ve standartlara hakim olmaları doğru olur. Bunlarla ilgili yayınlanan yayınları, bültenleri takip etmeleri gerekir. Bizim İnşaat Mühendisleri Odası'nın merkezi bir yayını var. TMOB'un dergisi. O dergiyi sürekli her ay takip edip ne tür gelişmeler var. Oradaki makaleleri okuyup ne tarzda olaylar var. Bunları bilmeleri gerekiyor. Özellikle de depremden sonra yayınlanan yayınlar önemli. Çıkan yayınlar önemli. Orada İşte meslek grubunun yaptığı yanlışlar, neleri yanlış yaptığımızda ne tür sorunlarla görülüyor. Bunu hem sahada hem o raporlarda görmeleri çok önemli bir konu. Yani kendi tasarımlarından yaptıklarını gördüğü zaman ha böyle bir tasarım yaptığında bu sonuç oluyor. Veya zeminle ilgili konularda bu tarz sıkıntılar var. Bunlara dikkat etmem gerekir diye karar almaları o raporları incelemelerine bağlı. O raporlar oldukça yararlı. Hatta orada yapılan şunu tavsiye edeyim. TÜBİTAK'ın projeleri var. Depremden sonra üniversite hocalarının yapmış olduğu TÜBİTAK projeleri var. Üniversite hocaları depremden sonra gittiler. Yerinde incelemelerle olan sorunları raporladılar. Onların videosu var. YouTube'da yazarlarsa TÜBİTAK deprem projeleri diye. Oradaki projelerden ne tür sorunlar var? Prefabrikle ilgili yapıları ayırdılar. Onların incelemeleri var. Yüksek katlı yapılar, yığma yapılar, fabrika yapıları, çelik yapılar, su yapılarına dahil hepsinin orada depremden sonra oluşabilecek sorunların incelendiği çok önemli bir rapor var. Raporlar var. Bu raporları boş zamanlarında izlemeleri, dinlemeleri, o hocaların sunumlarını öğrenmeleri çok önemli. Genç mühendislerin bunların yapmasını tavsiye ederim.
1: Evet, teşekkür ederiz hocam. Ben bulunduğum odadan çok memnunum. Yaptığınız çalışmalar için çok teşekkür ederim. Son olarak genç mühendis arkadaşları, benim de söylemek istediğim bir cümle var. İmza atma, iz bırak, etik ol, öğren, uzmanlaş ve sahayı iyi oku.
0: Evet, güzel başlıklar bunlar. Hep söylediğimiz, bizim de hep üstünde vurguladığımız, teşekkür ederim size de. Yani bu programda da hem inşaat mühendisi olarak bize böyle yer verip de sorunlarımızı paylaşmamıza yardımcı olduğunuz için ben tekrar hem Kayseri Radar ailesine hem de onun nezdinde sizin bu davetiniz için teşekkür ederim.
1: Rica ederim hocam. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Haftaya cumartesi saat 1'de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
2: Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi.
3: Yayın tekrarı.
2: 38 saniyede bugün.
3: Darp edildiğini iddia eden bir vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'nda belediye başkanlarına tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararına yaptığı itiraz reddedildi. Kalaba Kızılağlı'da kaza meydana geldi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyar 287 milyon dolar oldu. Bünyan Köprü başında kaza meydana geldi. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
4: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
5: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
4: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
6: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, dili ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
4: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
7: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayseri hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
4: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melik Gazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlay Bayan dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı, Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik, beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, milli ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
6: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
7: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
8: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de besteleriyle, güfteleriyle, Türk sanat müziğine adını altın harflerle yazdırmış sanatçılarımızı sizlerle birlikte dinleyeceğiz. İlk sanatçımız büyük bestekar Avni Anıl olacak. Yalnız hemen belirtmemiz gerek ki sanatçımız bestelerini kendi seslendirmediği için onun bestelerini çeşitli sanatçılardan dinleyeceğiz. Anıl 23 Nisan 1928 tarihinde İstanbul'un Üsküdar Selimiye semtinde dünyaya geldi. Selimiye'deki 19. ilkokulu tamamladı, 1942 yılında Paşa Kapısı Ortaokulu'nu bitirdi ve Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Ara vermek zorunda kaldığı lise eğitimini 1966 yılında açılan olgunluk sınavı sonucunda tamamladı. Konservatuvar mezunu olan Anıl'ın ailesi Bulgaristan'ın Varna kentinden Türkiye'ye gelmiş ve Edirne'ye yerleşmiş, daha sonra Biga Kozçeşme nihayesine göç etmiştir.

Anıl çocukluk yıllarında Üsküdar Halk Evi'nde müziğin ilk öğelerini öğrendi. 1943-46 seneleri arasında cumartesi pazar günleri Çamlıca Kısıklı'daki aile çay bahçesinde program yapıyordu. 1950 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde 7 sene süreyle Türk müziğinin ne olduğunu beste, şarkı formu, günün şarkılarını meşk yoluyla

Anıl 1949 yılında askerliğini İstanbul'da yaptıktan sonra polis enstitüsüne girdi ve polis oldu. İlk ataması Adana Emniyet Müdürlüğü olurken 1955 yılında polislikten ayrıldı ve gazeteciliğe başladı. 3 sene Akşam Gazetesi'nin sanat sayfasını yönetti. Aynı zamanda 1955 ve 1967 tarihlerinde İstanbul Radyosu'nun haber servisinde çalıştı. İlk beste denemelerine Üsküdar Musiki Derneği'nde başlayan Anıl, Arif Sami Toker vasıtasıyla notalarını Emin Ongan'a götürdü. Emin Ongan notaları inceledikten sonra "Aman Avni, bunlar ne güzel şeyler" diye onun bu güzel besteleri yapımında ilk adımını attırmış oldu.

Sanatçımız Hüzzam makamındaki Ağla Çeşmim, Eski Lezzet Kalmamış adlı bestesini Adana'da polisken yaptı. 1967 yılında Anıl Yayın Ajansı'nı kurdu. Dünya Gazetesi'nin sanat sayfasını yönetti. 1969 yılında Musiki ve Nota dergisini çıkardı. 36 sayı ve 43 cilt olarak yayımlanan bu dergi, Musiki Sözlüğü adı altında 4 ciltlik eserinde musiki tarihi için önemli hatıralar yayımlanıyordu. 1985 yılında Adana Büyükşehir Belediye Konservatuarı kuruldu. İkinci kez Adana'ya konservatuara sanat yönetmeni olarak gelen Anıl, 2 sene kadar burada görev aldı. Adana'da çeşitli müzik etkinliklerinde bulundu, konservatuarın yapılaşmasında önemli çalışmalara imza attı.

Sanatçı 1972 yılında İzmir Radyosu'nda 10 yıl süreyle müzik yayın şefliği yaptı. 1982 yılında İzmir Radyosu'ndan emekliye ayrılan sanatçı, emekli olduktan sonra 1983 yılında Alsancak'ta Avni Anıl Yayın Evi'ni kurdu. Önceki yıllarda yayımlanan Musiki ve Nota dergisini bu defa Yeni Dizi Sayı 1 diyerek yeniden çıkarmaya başladı.

Sanatçı Musikimizden Portreler isimli belgeseliyle televizyon dünyasına giriş yaptı. Radyolarda Sazdan Size ve Dizelerden Ezgi Bahçesi'ne isimli programlara da imza attı. 1990 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Klasik Türk Müziği Koro ve topluluklarının sınavlarını yapmak için uzman sanatçı kadrosuyla yeniden memurluğa başladı. 120'yi aşkın eseri olan besteci, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanına hak görüldü.

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanat faaliyetlerine büyük katkılarda bulunup, defalarca konuk şef olarak görev yapan büyük bestekar Avni Anıl, aynı zamanda Elazığ, Diyarbakır, Samsun, Konya ve Bursa'da koroların kurulması çalışmalarında yer aldı. Sanatçı en çok Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirlerini besteledi. Son dönem besteciler içinde Yusuf Nalkesen'le birlikte en önde gelen sanatçılardan birisi oldu.

Avni Anıl 14 Haziran 2008 günü İzmir'de solunum yetmezliği hastalığından yaşama 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi İzmir Balçova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şimdiki sanatçımız Güzide Kasacı. Kasacı 1929'da İstanbul'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Fatih'te tamamladıktan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1951'de başladığı aktif müzik kariyerini 2023 yılındaki ölümüne kadar sürdürdü. Seslendirdiği Benim Adım Çalıkuşu adlı eserin nakarat kısmındaki kahkaha seslerini manalı yorumlamasıyla bir dönem Bayan Kahkaha adıyla anıldı.

önemli müzik otoriteleriyle birlikte çalıştı. Seslendirdiği diğer bazı önemli parçalar arasında Ağlama Değmez Hayat, Sarsam Seni, Civelek ve Hasretinle Yandı Ciğerim şarkıları sayılabilir. Sanatçı Türk sanat müziğine verdiği katkılardan dolayı 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçılarımızla birlikte karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün.
2: Darp edildiğini iddia eden bir vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'nda belediye başkanlarına tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararına yaptığı itiraz reddedildi. Kalaba Kızılağlı'da kaza meydana geldi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyar 287 milyon dolar oldu. Bünyan Köprü başında kaza meydana geldi. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
3: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
5: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, dili ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
3: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
6: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
3: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlay dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, milli ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melik Gazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlay dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, milli ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayseri hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi'nde Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melik Gazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlay dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, milli ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi'nde Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melik Gazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: billur bakışından söz eder. Kim bilir hangi gönüldür durar.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlay dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, milli ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayseri hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi'nde Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
6: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Hayat akıp giderken avuçlarımdan eğilip bir yerden toplayamıyorum parçalarımı. Ve artık

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin son kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada verilen ihtiyati tedbir kararına genel merkezin yaptığı itirazı reddetti. Bu karar doğrultusunda mahkeme CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesine hükmetti. İcra memurları kararı Kılıçdaroğlu'na resmen tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı ise Çağlar Çağlayan dahil 3 parti avukatının görevden almak oldu. Gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, bu mesele sadece bir siyasi partinin iç işi ya da kurultayı olmaktan öte, seçim sistemimizi ve anayasamız açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir meseledir uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Son 10 yılda enerji alanında çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Attığımız adımlarla enerjide paradigmayı değiştirdik ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen yüksek hızlı tren gar, Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, dev projenin yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yok, geçtiğimiz günlerde faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir duyuru yayımladı. Açıklamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve görev yapan idari ile akademik personelin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm yasal işlemlerin titizlikle yerine getirileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının süratle karşılanması amacıyla bölgeye 30 milyon lira tutarında acil kaynak aktarıldığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Bu bayram biraz 9-10 günü bulan bir sürecin içerisine girdiği için ister istemez şimdiden bu muhabbete vesile olur, dualarınızı alırız diye sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpmeyi, dualarınızı almayı, bizleri unutmamanızı, varsa bir talepleriniz onları da tabii sizlerin öğrenmemiz ve gereğini yapmamız adına burada bulunuyoruz. Talas Belediye Başkanımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bayram sırasında da ayrıca geliriz ama şimdiden bu ziyaretimizle birlikte sizleri böylece tekrar bir daha şöyle hatırlayarak dualarınızı almaya geldik diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vurgu yaparak şunları söyledi.
3: Mübarek Kurban Bayramımız inşallah hayırlara vesile olur. Bu kurbanla beraber birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, milli ve manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir güne girmiş oluyoruz. İnşallah sıla-i rahim yaparak büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Güzel bir kurbana erişeceğiz inşallah. Bu vesileyle ben tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice nice bayramlara inşallah diyorum.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Mahmut Ali Temel, Kayseri'nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bütün Kayserili hemşerilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayseriler Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'ni düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla büyük bir Kayseri'nin tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir festival düzenleyeceğiz. 11-14 Haziran'da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi'nde Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz.
1: Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri için toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak. Kayseri Spor Süper Lig'in son haftasında Konya Spor maçında sevk edildiği PFDK'dan saha olayları gerekçesiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyon 287 milyon dolar oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.